Artık çıkmıyorum İstiklal'e. Sabah Fatma Hanım uyandırıyor. Helva, ekmek, çay. Bana onlar bakıyor. Odanın hali perişan, ben perişan. Kimse yok işime karışan. Ara sıra balkona çıkıyorum. Fesleğenler kuruduğunda ocaktı. Ben baharı bekliyorum. Ne olduğunu bilmediğim bir umudum var hala. Gözüm şişelere takılıyor. Becerebilseydim ne âlâ. Bugünlerde böyleyim ben. Yaz denen şiirdeyim. Bir köşede gülüşüm var. Sırtımda kanlı bıçağım. Hiçbir zaman duymayacağın, duysan da anlamayacağın bir çığlıkta

0: Sun FM.
1: Alo.
2: Kızım sen kendini ne sanıyorsun? Sultan mı, prenses mi? Yoksa bulunmaz Hint kumaşı mı? Ben seni artık sevmiyor ve hayatımda istemiyorum. Desem de yalan olur gülüm. Seni deliler gibi seviyorum. Şaka niyetine yaptım. Şaka niyetine.

Gece girmedi gözlerime uyku. Ne sabrım kaldı ne de taş. Dinmiyor bu gözyaşım.

gözlerin ne güzel. Hadi gül son defa göreyim.

gözyaşlarımdan. Aynalarda gözyaşım var, ağladıkça yangın çıkar gözyaşlarımdan. Gerçekten inanıp sevseydin beni, böyle sabahları bekler miydim hiç? Çoktan yanımda olurdun, çoktan gece 3-5 nöbetlerine dikmezdin beni. Sensiz kaldığım ilk günden beri içimde bir umut muslata dair. Akşamları imzaladım gözyaşlarımla. Seni aramıyor, seni sormuyorsam bu senden vazgeçtim demek değildir. Bir daha böyle sevecek olsam.

0: Reklam tanıtır.
1: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357-3434. 357-3434.
0: Sayın araç kullanıcıları, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin 34. maddesi gereği SRC belgesi alma zorunluluğunuz olduğunu biliyor muydunuz? SRC 1, 2, 3, 4, 5 belgelerini bizden alabilirsiniz.
1: Gökhan Eğitim Kurumları.
0: Gökhan SRC kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.
2: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü yaz okulunda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3434.
3: SML Restoran ve Catering.
1: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
3: 0533-974-4590.
1: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
3: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533-974-4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.

0: sipariş telefonu 0542 144 4602 542 144 4602.
1: Ayakkabılarım eskidi,

0: Mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
2: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
3: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
4: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
5: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize demonte 2400, montajlı 3000 lira. Evet, yanlış duymadınız. Demonte 2400, montajlı 3000 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit, iletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
6: Cennet misali doğası, doğal şelalesi, yenilenen hizmet anlayışıyla Santa Iras, kar sularının nefis alabalığı, anında nefis sıcak pide, ızgara alabalık, kuzu pirzola, piliç, bıldırcın, işte yayla, işte Santa Iras restorant. 200 kişilik kapalı, 300 kişilik açık alan restorantı, 120 araçlık güvenli otoparkıyla Santa Iras, Çağlarca Suntrast'ta. Telefon 476 7001 santairas.com Mersin. Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM Instagram, Sun FM Facebook, Sun FM Twitter. Radyon daima seninle.
7: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
8: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

0: reklam kazandırır.
1: Vestel'in göz alıcı teknolojisi, yenilikçi ürünleri ve size özel indirimleri Vestel yetkili satıcısı mavi beyaz eşya mağazalarında. Vestel çeyiz setlerinde %30'a varan büyük indirimler Vestel yetkili satıcısı mavi beyaz eşya mağazalarında.
2: Türkiye Vestel'leniyor.
3: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.
4: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. 46 metre misina sadece 200 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
5: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
6: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
7: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
8: Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı, numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327 82 82 327 82 82.
9: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38. 0324 325 33 38.
10: Aracınızda çizik camınız mı var? Dert etmeyin. Barış Otocam'a gelin. Mersin'de ilk ve tek bu teknolojiye sahip Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı orijinali gibi ilk haline getiriyor. Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı sorun olmaktan kurtarıyor. Sizi adresimize davet ediyoruz. Barış Otocam, Sanayi Sitesi Akdeniz Caddesi üzerinde. İletişim 0324 alan koduyla 235-6154. 235-6154. Akdeniz, Mersin.
11: Özel Modern Tıp Merkezi'nde acil servisimiz 7 gün 24 saat hizmet vermeye devam etmektedir. Randevu ve bilgi için 444-0715. Özel Modern Tıp Merkezi Anıt Kavşağı civarında. Özel Modern Tıp Merkezi sağlıklı günler diler.
12: Akşama ne pişirsem diye düşünüyorsanız, aslında cevabı çok da uzaklarda aramanıza gerek yok. Çünkü lezzetin yolu belli. Doğru ürün, doğru hazırlık ve en önemlisi de güven. Hepsi bir araya gelince sofrada başka söze gerek kalmaz. Akgül Piliç, lezzetin yönü belli.
13: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.

0: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren kadın danışma merkezleri, kadınlara ihtiyaç duydukları birçok alanda destek sunmayı sürdürüyor. 2026 yılının başından bu yana toplam 842 kişinin yararlandığı merkezlerde şiddetin tüm türlerine karşı bilgilendirme ve psikolojik destek hizmeti verilirken, sığınma evi ve ilgili kurumlara yönlendirme desteği, bireysel ve çift terapi hizmeti, çocuk görüşmeleri ve farkındalık atölyeleri de gerçekleştiriliyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi Kurban Bayramı boyunca kent genelinde kapsamlı temizlik ve ilaçlama çalışmaları gerçekleştirdi. Mobil kesim üniteleri ve mezbahaların çevresinde arazözler aracılığıyla yıkama işlemleri gerçekleştirilirken süpürge araçlarıyla da detaylı çevre temizliği yapıldı. Ekipler çöp konteynerları ve rögarlarda temizlik ile ilaçlama çalışmaları da yaptı. Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilen 28. İnanç, Barış ve Kardeşlik Buluşması bu yılda farklı inançlardan vatandaşları aynı duygularda buluşturdu. Mersin'in yüzyıllardır süregelen hoşgörü kültürünü ve birlikte yaşam anlayışını yansıtan etkinlikte birlik, dayanışma ve kardeşlik mesajları öne çıktı. Sahil bandının birçok noktasında hizmet veren ve Akdeniz'in eşsiz manzarasını vatandaşlarla buluşturan Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne ait kafeler bayram süresince dolup taştı. Lezzetli menüleri ve uygun fiyatlarıyla her kesimden vatandaşın beğenisini kazanan kafeler bayramın en çok tercih edilen buluşma noktalarından biri oldu. Kurban Bayramı'nda ziyaretçilerin gözde adreslerinden biri de Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Tarsus Doğa Parkı oldu. Bayram boyunca doğayla iç içe vakit geçirmek isteyen 28 bin vatandaş, farklı türden yüzlerce hayvana ev sahipliği yapan parkta unutulmaz anlar yaşarken, çocuklar da birbirinden özel canlıları yakından görmenin heyecanını yaşadı. Mersin Büyükşehir Belediyesi, Tarsus Fevzi Çakmak Mahallesi'nde bulunan kapalı spor salonunda yürüttüğü kapsamlı yenileme çalışmalarında sona geldi. Baştan sona modernize edilen tesis, basketbol sahasından jimnastik salonuna, soyunma alanlarından toplantı salonlarına kadar birçok bölümüyle kısa süre sonra hizmete sunulacak. Haberlerin detaylarına Mersin Belter adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
1: Reklam tanıtım.
2: Yeni başlangıçlara, yenilik arayanlara, evliliğe evet dedirten çeyiz kampanyası Profilo yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya'da. Üstün Alman teknolojisi Profilo, hayatınızı kolaylaştırmak için yanınızda. Profilo Beyaz Eşya ve Elektronik Ürünler en yeni kampanyalarla Mavi Beyaz Eşya'da sizleri bekliyor.
3: Ehliyet almak isteyen sayın sürücü adayları, BMW, Mini Cooper, Volkswagen, Alfa Romeo gibi son model araçlarımızla, konusunda uzman hocalarımızla size eğitim veriyoruz.
4: Gökhan Eğitim Kurumları.
3: Gökhan Sürücü Kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51, 326 90 12, 624 34 34.
5: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve basto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Basto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
6: Aracınızda çizik camınız mı var? Dert etmeyin. Barış Otocam'a gelin. Mersin'de ilk ve tek bu teknolojiye sahip Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı orijinali gibi ilk haline getiriyor. Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı sorun olmaktan kurtarıyor. Sizi adresimize davet ediyoruz. Barış Otocam, Sanayi Sitesi Akdeniz Caddesi üzerinde. İletişim 0324 alan koduyla 235-6154. 235-6154. Akdeniz, Mersin.
7: Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327-8282. 327-8282.
8: Cennet misali doğası, doğal şelalesi, yenilenen hizmet anlayışıyla Santa Iras, kar sularının nefis alabalığı, anında nefis sıcak pide, ızgara alabalık, kuzu pirzola, piliç, bıldırcın, işte yayla, işte Santa Iras restorant. 200 kişilik kapalı, 300 kişilik açık alan restorantı, 120 araçlık güvenli otoparkıyla Santa Iras, Çağlarca Suntras'ta. Telefon 476-7001, santairas.com. Mersin.
9: Mersin'de kaçırılmayacak kampanya. Dodo Pizza uygulamasına özel bir pizza alana bir pizza bedava. Bir orta boy pizza al, ikinci pizza hediye. Kampanyaya dahil lezzetler sosisli, İtalyan, Meksika, peynirli ve tavuk bomboni. Teklif sadece uygulamadan verilen restoranda veya gel al siparişlerde geçerlidir. Mersin'de Dodo Pizza'ya gel ve iki pizzayı tek fiyata al.
10: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
11: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz.

üreten, ithal eden ya da pazarlayan markalara ilişkin yasakları içeren bir düzenleme de yer alıyor. CHP'li Buca Belediyesi'ne yolsuzluk operasyonu düzenlendi. Belediye Başkanı Görkem Duman,

Yapıla verilerine göre ekonomi yılın Ocak-Mart döneminde geçen yılın aynı çeyreğine göre %2,5 büyüme kaydetti. İsrail Başbakanı Netanyahu ateşkese rağmen orduya Lübnan'ın başkenti Beyrut'un Dahiye bölgesine hava saldırıları düzenleme talimatı verdi. Bölgeye gerçekleştirilecek hava saldırılarında Hizbullah hedeflerinin vurulacağı öne sürüldü. Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın Danışma Merkezleri desteğe ihtiyaç duyan kadınlara hizmet sunmaya devam ediyor. Bu kapsamda yıl başından bu yana 842 kişiye destek sağlandı. Tarsus'ta 1 Ocak 2025 tarihinde otomobilde 45 kilo 400 gram eroin ele geçirilmesine ilişkin biri firari, ikisi tutuklu olan 3 sanık hakkında 22 yıl 6'şar aya kadar hapis talebiyle dava açıldı. Sanıkların yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak. Ülke genelinde baharın yağışlı geçmesi nedeniyle birçok ilde akarsulara giren çoğu kişi boğuldu. Mersin'de ise girdiği nehirde akıntıya kapılan 3 kişi vatandaşların halatlarla yardım etmesiyle kurtarıldı. Mersin'de refüjde bekleyen yayalara çarparak 4 kişinin ölümüne 2 kişinin yaralanmasına neden olan sürücü hakkında hazırlanan iddianamede aracın kazadan saniyeler önce 149 kilometre hızla seyrettiği tespit edildi. Savcılık sürücünün bilinçli taksirle hareket ettiğini değerlendirerek cezalandırılmasını talep etti. Tarsus'ta bir kişi tartıştığı oğlu tarafından tabancayla vurularak yaralandı. Olayın ardından şüpheli ZÇ kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Ameliyata alınan babanın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66.

Günaydın sevgili izleyicilerimiz, sevgili dinleyicilerimiz ve sevgili takipçilerimiz. Bugün 2 Haziran Salı ve yeniden sizlerle birlikteyiz. Yeni gün herkese hayırlar, mutluluklar ve bol kazançlar getirsin temennisiyle yine bugün de manşet programıyla karşınızdayız. Yine bugün de gündemi değerlendireceğiz ve gazetelerin ilk sayfa haberlerini paylaşacağız sizlerle. Bizleri İçel TV, Saat TV ortak canlı yayından izliyorsunuz ve İçel TV, Saat TV ait sosyal medyalarda sizlerle birlikteyiz. Ayrıca bizleri San FM radyomuz vasıtasıyla da radyolarınızda dinleyebiliyorsunuz. Radyo dinleyicilerimize de buradan kucak dolusu selam ve sevgilerimizi iletiyoruz. Seyir halinde bizleri dinliyorsanız lütfen trafik kurallarına riayet edelim ve özellikle hız ihlali yapmayalım diyelim. Kazasız belasız ulaşmak istediğiniz yere ulaşırsınız inşallah diyelim sevgili izleyicilerimiz. Evet, tabii şimdi yine gazetelerin ilk sayfalarına yansıyan haberlere göz atacağız. Güya sevgili izleyicilerimiz Trump ağzını bozmuş, Netanyahu'ya sinirlenip ağzını bozmuş falan filan diye haberler duyuyorsunuz. ABD ile İran'a çevrilmişken gözler dikkat çeken bir telefon görüşmesi gerçekleşmiş. ABD Başkanı Donald Trump'ın yaptıkları telefon görüşmesinde İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'ya Lübnan'a gerilimi tırmandırdığı için sinirlenerek "Karolası deli" dediği öne sürüldü. Şimdi bir şey düşünüyoruz anladığım kadarıyla. "Karolası deli" derken hani çok acayip öfke, hani diyor ya, çok acayip öfkelendi, ağzını bozdu. Ağzını bozdu dediği şey, cümle şu: "Kahrolası deli. Ağzını nasıl bozmuş ama, nasıl bozmuş ama." Ya bizim haber siteleri gerçekten bazı konuları o kadar çok abartmayı seviyorlar ki, ya bunu neresi sinirlenmek, öfkelenmek, "kahrolası seni" dedikleri, "kahrolası deli" dedikleri şey böyle ağız bozmak mıdır? Veya çok öfkelenmek midir sizce? Yani bu artık o kadar sıradan bir cümle ki, hani birbirleri arasındaki diyaloğu hepimiz çok iyi biliyoruz. Epstein dosyalarını unutmamak lazım, unutturmamak lazım ki Amerika Birleşik Devletleri İsrail'e zaten bir şey yapamıyor biliyorsunuz. Çünkü Epstein'le ilgili geri kalan her şey İsrail'in elinde. Bu nedenle hani bizimkiler neden bu kadar abartarak bir haber yapma gereği hissederler, onu da anlamış değilim. Ondan sonra ağzını bozmuş, fena ağzını bozmuş ama, üf, neler söylemiş, neler, ne demiş? "Kahrolası deli" demiş. Ya hiç yakışır mı bu Trump'a? Yani böyle çirkin bir ifade kullanılabilir mi? Böyle üslup dışı bir cümle sarf edebilir mi ya? Sonuçta bir Amerika Birleşik Devletleri'nin başındaki adam, "Kahrolası deli" gibi bir cümleyi ağzına nasıl alır, değil mi? Yani bizdeki bazı haber, biz mi? Bu o mudur? Sansürlenmiş hali mi? Ha, Ezel diyor ki biz diyor bunu sansürlemişiz. Ya biz derken, hani bizimkiler sansürlemiş bu haberi yayınlarken. Bir daha söyler misin Ezel'cim İngilizcesini?

Neymiş, orijinali neymiş, ne demiş Allah aşkına, çok merak ettim. Ağzını nasıl bozmuş? Yok, tekrarlamayacağım. Sadece ben öğrenmek istiyorum, ben duymak istiyorum. Anladım. Anladım. Ha, anladım. Tamam, biz yumuşatmışız. Yani adam bayağı sinirlenmiş. Bayağı öfkelenmiş. Evet, şimdi İngilizcesine hakim olunca bayağı öfkelenmiş. Trump gerçekten öfkelenmiş yani. Hani bizimkiler Netanyahu'nun ağzını bozdu cümlesi doğruymuş yani. Biz sadece yuvarlamışız, böyle biraz daha söylenecek kıvama getirmişiz. Onun söyledikleri de çok böyle hani söylenecek cümleler değil. Ya evet, çok fena söylemiş. Gerçekten söylemiş mi bunları? Yani söylemiş. Vay be. Şimdi yarın bir gün büyük bir ihtimal yeni Epstein dosyalarında yeni çıkacak belgeler eğer ortaya çıkarsa bilin ki bu işin arkasında İsrail var. O yüzden hani bugün Donald Trump bir kızıyor, bir bakıyorsun hiçbir şey olmamış gibi davranıyor. Bir bakıyorsun savaşacağım diyor, bir bakıyorsun ya savaşa ne gerek var diyor. Ben barış elçisiyim diyor. Ben bütün savaşları bitiren adamım. Sağ olsun seçildiği günden bugüne kadar nerede bir ölüm varsa, nerede bir dram varsa hep Netanyahu yüzünden meydana geldi. Ya akıl tutulması yaşıyor, bir de barış ödülü bekliyor. Yani çok ilginç bir adam, çok değişik bir adam. Bence üniversitelerin bu adam üzerinde bir araştırma yapması lazım. Ya bu adam öldükten sonra kadavra olarak üniversitelere verilmesi lazım. Yani işte böyle de bir insanoğlu dünyaya geldi ve zihni bir gelgitler yaşadı. Bunu ben bence biraz daha araştırmak lazım. Ben olmasaydım hapiste olurdun demiş Trump. Şimdi burada da şunu anlayabiliyoruz değil mi? Yani o yüzden hani Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Türkiye için verdiği kararların nasıl bir öneminin olmadığını, işte Avrupa Ceza Mahkemesi'nin verdiği kararların Türkiye'nin nezdinde aslında yok hükmünde olması gerektiğini gösteren en güzel gerçektir Trump'ın bu ifadesi. Ben olmasaydım hapiste olurdum. Yani baktığınızda Amerika Birleşik Devletleri adalet üzerinde de hukuk üzerinde de bir egemenlik sağlıyor. Bunu bir şekilde hallediyor. Yani ya öyle ya böyle bir şekilde hallediyor. Netanyahu ile ilgili biliyorsunuz İsrail'de açılmış davalar var. Bu davalar henüz sonuçlanmadı. Bir türlü de dava konusu olmadı. Yani mahkemeye bir gidip bir ifade verdi. Ondan sonra da pek bir şey olmadı. Yani işte Trump da kendi ağzıyla söylemiş zaten. Ben olmasaydım hapiste olurdun diye bir cümle sarf etmiş. Birbirlerini böyle tehdit ediyorlar. Bu diyor ki bak ben olmasaydım sen hapiste olurdun. O da diyor ki Epstein dosyasını unutma ha. Bak elimde öyle bilgiler var ki, öyle belgeler var ki, öyle fotoğraflar, videolar var ki seni yakarım diyor. İşte körler sağırlar, birbirini ağırlar misali. İki deli bir araya gelmemeli. Bence bunlar bir gelmeliler ki birbirlerini yiyip dursunlar. Keşke inşallah hep birbirlerini yeseler de etrafa zarar vermeseler. Ama maalesef biliyorsunuz iki zihniyet, iki farklı uç, biri Amerika, biri İsrail maalesef hala insanlık üzerinde acılar yaşatmaya, insanları evlerinden, barklarından etmeye devam ediyorlar. Ve dünya buna sessiz kalıyor maalesef. Sadece cılız bir kınamalar meydana geliyor. Bu arada Yunanistan bize aklı sıra meydan okumaya çalışıyor. Garip şeyler oluyor bu dünyada. Yani öyle şeyler oluyor ki daha düne kadar denize döktüklerimiz, bakıyorsunuz bizim milletvekillerimiz Yunanistan'a tatile gidiyorlar. Yani çok ilginç bir durum. Yani Yunanistan bize kafa tutmaya çalışırken, bizimle ilgili olur olmaz cümleler sarf ederken bir bakıyoruz bizden bazı milletvekilleri böyle göstere göstere ellerine telefon alıp video çekip ben Yunanistan'a gidiyorum, Yunanistan'da kalacağım, Yunanistan dönüşü şöyle edeceğim, böyle edeceğim diye cümleler sarf ediyorlar ve sonra bize bir takım öğütler vermeye çalışıyorlar. Onların dediklerinin doğru olduğuna inanmamızı bekliyorlar. Yunanistan'da tatil yapanlar

Yunanistan'a gidip özellikle ülkemi tehdit ederken Yunanistan hala gidip Yunanistan'da tatil yapanların aklına şaşarım ben. Evet, seyahat özgürlüğü vardır, anayasal bir haktır ama birileri benim ülkeme tehditler yağdırıyorsa, birileri benim ülkemle ilgili olur olmaz cümleler sarf ediyorsa yani kimse kusura bakmasın da oraya tatile gidenlere de iyi gözle bakmayız, bakmamalıyız da. Ne işiniz var Yunanistan'ın? Yani başka ülke mi kalmadı? İlla yurt dışına gidip hani bize halkçılık dersi vermeye çalışıp sonra gidip Yunanistan'da tatil yapmak ne haddinize, değil mi? Yani bunu sormak lazım. Sen gel bana burada halkçılık dersi vermeye çalış. Beni sokaklarda bir kardeşimle çatıştırmaya çalış. Kavga ettirmeye çalış. Sen ve çocukların git Yunanistan'da tatil yap. Öyle mi? Hani biz bunu Selahattin Demirtaş'tan hatırlıyoruz. Selahattin Demirtaş nasıl insanları sokağa çağırmıştı? Şimdi niçin Selahattin Demirtaş içeride? Bu yüzdendi. Hani çekirdek çitlediği için değildi Selahattin Demirtaş'ın cezaevine girmesi. Niçindi? İşte insanları provoke etti, sokağa çağırdı. Birçok vatandaşımız hayatını kaybetti o sokak çağrısı sonrası. Ama kendisi de, çocuğu da, ailesi de maşallah yurt dışında çok lüks bir hayat yaşıyorlar. Şimdi bakın, sizi sokağa çağıranlara ben her zaman şunu söylüyorum. Sizi sokağa çağıranlara, sokağa davet edenlere önce bir bakın bakalım kendi çocukları neredeymiş? Kendi eş dost akrabaları neredeymiş? Ha, onlar en ön saftaysa buyurun. Ama çocukları yurt dışında keyfi sefa içerisindeyken, işte çok büyük varlık içerisindeyken benim çocuğumu sokağa davet etmesi kabul edilebilir bir durum değil. Geleceksin bana halkçılık dersi vereceksin, sonra çıkacaksın Yunanistan'da tatil pozları vereceksin, tatil keyfi yapacaksın. Giyemezler kimse artık bu cümlelere. Halkçılık edebiyatı yapmaya çalışanlara da prim vermiyor artık. Önce diyor ki sen önce bir halktan yana olduğunu bana bir göster. Ondan sonra oturup seninle yol arkadaşı olalım diyor vatandaşta, seçmende. Yani artık maalesef durum bu. Şimdi gazetelerimize geçeceğiz. Gazetelerimizin ilk sayfalarını paylaşacağız. Bakalım neler var. Türkiye ve dünya gündeminde neler yaşanmış. Bu arada ülkemizde bir konser meydana gelmiş Ezel'cim. Konser meydana gelmiş, cümle güzel. Konser tertip edilmiş. Bir konser organize... Yabancı biri, yabancı. 30 bin liraymış bilet Ezel'cim. Duydun mu onu? Sen 30 bin lira verip gider miydin? Efendim? Neden gidemezsin? Tasvip ettiğin biri olsaydı gider miydin? Bu arada Ezel, bak her zaman söylüyorum, şimdi izleyenler, dinleyenler bu senin söylediğin cevapları çok merak ediyorlar. Aslında senin sesini de dışarıya versek, hem ben duyayım hem izleyiciler de duysun. Aramızdaki diyaloğu bir duysunlar yani. Böyle sanki, efendim? Belki bir gün. O geçen yıl da öyle denmişti. Şimdi Ezel'cim şunu anlatmaya çalışıyorum. 30 bin lira bilet parası nedir ya? Yani ben o sanatçıyı, bak sana ya uluslararası olsun da benim Türkiye'den gidenler de çoğunluktaydı Ezel'cim. Yani 30 bin lira, 30 asgari ücretin üstünde bir rakam. Hani yeri geldiğinde asgari ücreti örnek veriyoruz ya, asgari ücretle geçen, asgari ücreti konsere verenler var üstünde. Asgari ücretin üstünde konsere verenler var. Yani ülkemizde öyle bir durum var ki Ezel'cim. Yani evet, birileri gerçekten asgari ücretle hayatta kalma mücadelesi veriyor. Birileri de bir gecede, belki de bir iki saatliğine asgari ücretin üzerinde bir rakamı sırf eğlenmek ve orada ayakta dikilmek için veriyor. Ya düşünsene. Bu bana çok mantıklı gelmiyor. Ha, o da var. Ezel de diyor ki asgari ücretli olup da iPhone kuyruğuna girenler de var. Yani öyle bir kesim de var. Evet, doğru. Yani hani o telefon kuyruğuna girenler var. Diyorsun ki kardeşim ya,
Ha şeyi geçti mesela,

0: bizim etrafımızda da var. Bu kafeler var. Kahveyle ilgili kahvenin çeşitlerini satan yerler var. Şimdi bak, bir Türk kahvesi alıyorsun. 200 gramını alıyorsun. 150-160 lira. 200 gramını gidip çektiriyorsun. Mis gibi de kokuyor Türk kahvesi mesela. Alıyorsun, çektiriyorsun. 150 lira, 200 lira. 200 gramı. Orada oturuyorsun. Bir tane Türk kahvesi iç, 300 lira, 400 lira ödüyorsun. O bir tane kahvenin içinde 10 gram bile kahve yoktur.
1: Tekin Narşap'la Manşet reklamlardan sonra devam edecek.
2: Reklam kazandırır.
1: Samsung bölge satış birincisi Mavi Beyaz Eşya'dan çifte fırsat. Hem

0: tıkla, ister uğra.
1: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357-3434. 357-3434.
2: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3433.
3: Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327 82 82 327 82 82.

0: sipariş telefonu 0542 144 4602 542 144 4602.
1: SML Restoran ve Catering.
2: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
1: 0533 974 4590.
2: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
1: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
3: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
4: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
5: Tekin Narşap'la Manşet devam ediyor.
6: Tartışmalar bizi ilgilendirmiyor. Hangi bahaneyle olursa olsun sokaklarımızın karıştırılmasına, halkımızla güvenlik görevlilerimizin karşı karşıya getirilmesine müsaade edemeyiz.

0: demiş. Ve eşiyle oğlunu kurtardı, bebeğine sarılıp öldü diyor sevgili izleyicilerimiz. Denizli'deki feci kazada hayatını kaybeden Civan Şen'in kucağında bebeğiyle atlamaya çalışırken sıkışarak öldüğü ortaya çıktı. O otobüs kazasıyla ilgili sevgili izleyicilerimiz. Ve 1,5 ay önce evlenmişlerdi. 16 Nisan'da evlenen Merve Sami Erik çifti İzmir'deki tatilden Antalya'ya dönüyorlardı. Sami Erik kazadan yaralı kurtuldu ama eşini kaybetti. Ve enerjide en düşük fatura bizde. Türkiye yükselen enerji fiyatlarına rağmen elektrik, doğalgaz ve benzin fiyatlarını Avrupa'nın en düşük seviyesinde tutuyor diyor. Ve belediyeyi cüzdan gibi kullanmışlar haberi var. Cumhuriyet Halk Partili Buca Belediye Başkanı Görkem Duman 52 şüpheliyle birlikte yolsuzluk ve rüşvetten gözaltına alındı. Gözaltına alınan isimler arasında eski Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, belediye başkan yardımcıları ile belediye iştiraklerinin yöneticileri ve çalışanları da var. Belediye iştiraklerinin kartlarıyla şahsi harcamalar yapan zanlıların müteahhitlerden kat karşılığı rüşvet aldıkları, rüşvetin adına da sabun dedikleri belirlendi. Ve Cumhuriyet Gazetesi'ne geçiyoruz. Monarşi tarifi diyor. Kılıçdaroğlu cephesi ve AK Parti'nin süreci, devlet aklı, derin devlet kurguluyor yorumlarına Özel'den tepki. Seçilmiş Cumhuriyet Halk Partisi lideri Özgür Özel, Kılıçdaroğlu cephesinden devlet aklı bir şeyler kurguluyor ve AK Parti kulislerinde konuşulan derin devletin işi çıkışını tarihi bir talihsizlik olarak yorumladı. ABD Büyükelçisi Barack'ın sözlerine işaret eden Özel, monarşi tarif ediyorlar. Batıcıların, milliyetçilerin ve İslamcıların ittifakı diye bir başka tarifinden peşinden gidiyorlar dedi. Özgür Özel dün mecliste partisinin politika kurulu başkanlarıyla da bir araya geldi. Özel milletvekilleriyle gruplar halinde görüşmeler yaptı. Partinin Cumhurbaşkanlığı aday ofisinde yer alan isimlerden bazılarının bu olağanüstü dönemde yeniden merkez yönetim kurulu toplantılara katılmasını kararlaştırdı diyor. Ve Diriliş postası, Kılıçdaroğlu vitrini değiştiriyor, genel merkezde tecrübe harekatı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun oluşturacağı yeni merkez yönetim kuruluna ilişkin kulislerde konuşulan isimler Cumhuriyet Halk Partisi'nin yalnızca bir görev dağılımı değil, aynı zamanda yeni dönemin siyasi rotası olarak yorumlanıyor. Parti içi krizler, kurultay tartışmaları ve örgütlerde yaşanan kırılmaların ardından hazırlanan listenin saha tecrübesi yüksek, örgüt tabanında karşılığı bulunan ve parti hafızasını temsil eden isimlerden oluştuğu belirtiliyor. Ve yeni MYK'da kimler var diyor. Bazı isimler aktarılmış. Yerel yönetimlerde Müslüm Sarı. Medya ile ilişkiler Necdet Saraç. Yolsuzlukla mücadele Akif Hamza Çebi. Parti sözcüsü Berhan Şimşek. İşveren ve STK'lar Cemal Can Polat gibi isimler geçiyor sevgili seyircilerimiz. Ve devam ediyoruz Hürriyet gazetesinde ve kartlar açılıyor diyor Hürriyet gazetesi de. Fenerbahçe bu hafta sonu yeni başkanını seçecek, büyük seçime günler kala. Başkan adaylarından Hakan Safi ile sohbet fırsatı buldum diyor. Diğer aday Aziz Yıldırım cephesinin hamleleriyle ilgili de önemli bilgilere ulaştım diyor ayrıntılar gazetede. Ve kayıkçı kavgasının hiçbir yerinde yokuz diyor. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada birileriyle laf yarıştırmanın değil, milleti daha parlak bir geleceğe hazırlamanın yarışı içinde olduklarını belirtti. Cumhuriyet Halk Partisi içindeki tartışmalara değinen Erdoğan, bizi ilgilendirmiyor dedi. Ve yeterli imzayı tamamladık diyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nde kurultay için dün düğmeye basan Özgür Özel yönetimi ilk günde yeterli sayı olan 600 imzaya ulaştıklarını belirtti. İlk imzanın dün sabah saat 8'i birkaç dakika geçe Kayseri delegesinden geldiğini söyleyen Özel, olabilecek en yüksek imza sayısıyla başvuru yaparak ilerlemek istediklerini vurguladı. Özel, tedbir kararının kurultaya engel olmadığını belirtti. Özel'in çevresi de imza sayısının 800'ü bulacağını söylüyor dedi. Şimdi ben merak ettim, bu imza toplamı. toplamanın imzaların, yani imza toplanmış mesela 600 bulmuş imza. Şimdi buttan kararı nedeniyle bu imzalar geçerli olacak mı? Yani şimdi kafalardaki soru işareti bu. Butlan kararı niçin verildi? İşte bir usulsüzlük var, bir yanlışlık var. Doğal olarak mevcut yönetim görevden düştü. Şimdi görevden düşen yönetim toplanan delege imzaları geçerli olacak mı? Şimdi konuşulan konulardan bir tanesi de bu. Tamam, 600 toplandı, belki 800 de bulacak. Ki bilgilere göre daha da üzerinde bir imza toplanması hedefleniyor ama işte bu imzalar butlan kararıyla birlikte geçerli olacak mı sorusu gündeme geliyor. Bakalım önümüzdeki günler bunu bize daha net bir şekilde gösterecek. Evet, ve Karar Gazetesi'yle sevgili izleyicilerimiz devam ediyoruz. Karar Gazetesi'nin ilk sayfasına baktığımızda da TÜİK'in ilk çeyrek verileri büyümedeki ilginç tabloyu ortaya koydu. Ekonomi %2,5 büyüdü ancak büyüme, üretim ya da sanayi kaynaklı değil, geçinebilmek için borçlanarak tüketmek zorunda olan hane halkının harcamalarıyla oldu. Ekonominin lokomotif sanayi ise daraldı. Uzmanlar gidişat sağlıksız dedi. Borç aldık, harcadık, büyüdük diyor. Ve Korkusuz Gazetesi, kayyum Kılıçdaroğlu Atatürk'ün emaneti 100 yıllık çınarı göz göre göre çürütecek, inat etti, altı oku parçalayacak diyor. Genel başkan olduğu dönemde seçmenine tek bir zafer yaşatamayan Kemal Kılıçdaroğlu şimdi de Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidara yürümesine engel oluyor. Kurultaya giden tüm yolları tıkıyor, Cumhuriyet Halk Partisi'ni bölünmeye sürüklüyor diyor sevgili izleyicilerimiz. Ve İmamoğlu'na da adaylığı için böyle oy vermişti diyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin 23 Mart 2025'te Cumhurbaşkanı adayını belirlemek için yaptığı ön seçimde Ekrem İmamoğlu'na verilen 15,5 milyon oydan biri Kemal Kılıçdaroğlu'na aitti. Kılıçdaroğlu şimdi o günleri unuttu. Aranacağı söylemine ismini vermeden İmamoğlu'nu hedef almaya başladı diyor. Ve Milat Gazetesi, kaos planı diyor. Cumhuriyet Halk Partisi'ne imza ve grup savaşı başlatan Özel ve İmamoğlu'nun kaos planı diyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nun FETÖ'cü ve hırsız olmakla suçladığı Özel İmamoğlu ekibinin kurultay yapılmazsa Cumhuriyet Halk Partisi seçime giremez iddiası hukuken geçersiz. Özel'in grupta konuşma ısrarı da korsanlık, amaç yeni partiye geçmeden Cumhuriyet Halk Partisi'ne kaos çıkarmak diyor. Cumhuriyet Halk Partisi'ne İmamoğlu Özel ekibinin ve onların yandaşı medyanın ısrarla iddia ettiği Temmuz'a kadar kurultay yapılmazsa seçimlere giremeyiz tezinin siyasi partiler kanununa göre karşılığı yok. Özel'in grupta ben konuşurum sözleri de geçersiz. Zira tüm partilerde milletvekili olmasalar da grup toplantılarını genel başkanlar yapıyor. Özel İmamoğlu ekibinin FETÖ ajanlığı delegeleri pavyonda meze yapmak ve rüşvetçilik suçlamasıyla doğrudan hedef alan Kılıçdaroğlu Cumhuriyet Halk Partisi'nde arınma başlatacak. Buna göre delegelerin oylarının parayla satın alınması konusu adli makamlara taşınacak ve Özel ile İmamoğlu kesin ihraç istemiyle disiplin kuruluna sevk edilecek deniliyor. Evet, ve şimdi gazetelerimize kısa bir ara vereceğiz. Ali Gürkan Şamiloğlu'na gidiyoruz gündeme dair bilgileri almak için. Evet, Ali Gürkan Şamiloğlu, söz sende.
1: Merhaba, günaydın. İçer TV, San TV seyircilerine ve radyo dinleyicilerimize güzel bir gün diliyorum. Gündemde öne çıkan konular neler, onlara bakalım. Şu saat itibariyle Mersin'deki gündemle başlayalım efendim. Şimdi hatırlanacağı üzere Mersin'in Silifke ilçesi sınırları içerisinde bulunan Tisan Koyu epeyce bir süredir Mersin gündeminde ve Türkiye gündeminde. Tisan Koyu'nda başlatılan yapılaşmaya karşı Mersin çevresinde çevreye duyarlı vatandaşlar, çevre konusunda çalışmalar yürüten dernekler ve özellikle de Mersin Büyükşehir Belediyesi ve Büyükşehir Belediye Başkanı, aynı zamanda Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Sayın Vahap Seçer'in de Tisan Koyu yapılaşmaya açılmasın, ora betonlaşmasın çağrısıyla yürüttükleri bir çaba var. İşte bu çaba

çerçevesinde Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Tisan kıyılarının betonlaştırılmasına karşı olarak 2024 yılında kıyı kanununa, şehircilik ilkelerine ve bölgenin yapısına aykırılık gerekçesiyle orada yapılaşma başlatmak isteyen Faras Akdeniz Konut Yapı Kooperatifine karşı Sayın Seçer bir hukuki mücadele başlatmıştı. Tabii yerel mahkemenin bu konudaki kararını bozan Danıştay, olay yerinde yani mahallede, bölgede Tisan koyunda yapılaşmanın gerçekleştirileceği bölgede Tisan koyunda Danıştay yeniden keşif yapılmasına hükmetmişti. İşte o keşif bilirkişi heyeti tarafından Tisan'da gerçekleştirildi. Keşif çalışması yapılırken çevreye duyarlı vatandaşlar, aynı zamanda çevre sağlığı konusunda çalışma yürüten derneklerin yöneticileri, üyeleri, bölgede yaşayan, yine bölgenin betonlaşmasına karşı çıkan vatandaşlar orada protesto eylemleri yaptılar. Betonlaşmaya karşıyız. Dünyanın en güzel koylarından birisi olan Tisan koyunu yapılaşmaya, betonlaşmaya mahkum etmeyelim şeklinde sloganlarla. Ve tabii orada Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin avukatları da vardı, konuyu takip eden avukatlar da vardı. Avukatlar da yapmış oldukları açıklamada kazanacağız dediler. Tisan halkındır, Tisan'ı betonlaşmaya mahkum etmeyeceğiz açıklamasını yaptılar. Tisan koyu ve Tisan koyundaki yapılaşma çabası, bu yapılaşmaya karşı yürütülen çaba hala Mersin ve Türkiye'nin gündeminde yer alıyor. Şimdi devam edelim. Dün tabii Mersin'de Toroslar, Merkez İlçe Toroslar Belediye Meclisi toplandı. Haziran ayı toplantısını Başkan Abdurrahman Yıldız yönetiminde yaptı. Toplantıda Toroslar Belediyesi'ne ait 34 taşınmazın satışına ilişkin oy çokluğuyla kabul edildi. Kararın ardından bir konuşma yapan Toroslar Belediye Başkanı Abdurrahman Yıldız, artan maliyetler ve yetersiz gelirler nedeniyle belediyelerin yeni kaynak üretmek zorunda kaldığını belirterek, biz bunları satarak bu kente park yapacağız, yol yapacağız, diğer sorunlarını çözeceğiz. Belediyelerin hizmet üretebilmesi için kaynak yaratması gerekiyor dedi. Tabii bu duruma şerh koyan belediye meclis üyeleri de vardı. MHP'li meclis üyesi Hayrettin Karadaş ve İlhan Çokgün'le AK Partili meclis üyeleri Casim Arslan ve Celal At'a muhalefet şerhi koydular bu karara yönelik olarak. Devam edelim. Mersin'in eski milletvekillerinden Yusuf Fevzi Arıcı hayatını kaybetti. Biz de kendisine Tanrı'dan rahmet, ailesine iyi dileklerimizi iletiyoruz. Kendisine Tanrı'dan rahmet diliyoruz. Yusuf Fevzi Arıcı için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Özgür Özel ve Mersin Milletvekilleri Burhanettin Kocamaz, aynı zamanda Ekonomi Bakan Yardımcısı bir önceki dönem Mustafa Sever, eski milletvekillerinden Yılmaz Tezcan, Ali Er, Hidayet Kılınç ve Behiç Çelik, İstemihan Talay, Ertuğrul Günay gibi önemli isimler katıldılar Yusuf Fevzi Arıcı'nın meclisteki, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki cenaze törenine ve Yusuf Fevzi Arıcı'nın cenazesi toprağa verilmek üzere memleketi Gülnar'a gönderildi. Biz de bir kez daha kendisine Tanrı'dan rahmet diliyoruz. Ailesine iyi dileklerimizi iletiyoruz efendim. Şimdi Türkiye gündemine gelelim. Şu saat itibariyle Türkiye gündeminde öne çıkan konu önemli bir operasyon. O da şu: İstanbul merkezli, aralarında Mersin'in de olduğu 27 ilde düzenlenen operasyonda sahte yatırım grupları ve paravan şirketler üzerinden vatandaşları dolandırdıkları belirlenen 89 kişi gözaltına alındı. Bu kişilerin yapılan incelemede bu kişilerin hesaplarında 60 milyar TL'yi bulan bir hesap hareketliliği olduğu belirlendi. 4 şirkete ve 15 akaryakıt istasyonuna el konuldu, kayyum atandı. Milyarlarca liralık mal varlığına da hem banka hesapları

0: hem de şirketlerle birlikte taşınmaz mülklere de el konuldu efendim. Şu anda aktaracağım bilgiler şu saat itibariyle bunlar. Gündemde öne çıkanlar, gün içerisinde beraberliğimiz devam edecek. Haber bültenlerinde, haber içerikli programlarda söz Tekin Arşap'ta. Teşekkür ediyorum.
1: Evet, teşekkür ediyoruz Ali Gökhan Şamiloğlu'na ve Milliyet Gazetesi ile devam ediyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi'nde iki muharebe diyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nde mutlak mutlak kararı sonrası partide iki ayrı Cumhuriyet Halk Partisi görüntüsü ve iki farklı cephe oluştu. Kılıçdaroğlu ve Özel arasında siyasi ve hukuki konularda tam anlamıyla soğuk savaş yaşanıyor diyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Cumhuriyet Halk Partisi'nin 38. olağan kurultayına ilişkin yürüttüğü soruşturma kapsamında geniş çaplı bir mali inceleme başlattı. Savcılık oy kullanan delegeler ile birinci dereceye yakınlarının banka hareketleri, masak raporları ve SGK kayıtlarının incelenmesini talep etti. Mahkeme kararıyla Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığından uzaklaştırılan Özgür Özel, olağanüstü kurultay sürecini dün başlattı. Delegelerden imza toplanmaya başlandı. İlk gün imza sayısının salt çoğunluğu geçtiği ifade edildi. Bir günde 600'ün üzerinde imza toplandığı belirtilirken birkaç gün içinde bu sayının 1000'e ulaşacağı vurgulandı. Parti meclisinin olağanüstü toplantıya çağrılması ve olağanüstü kurultay için girişimde bulunulması seçeneği de masada. Özel'in bu hamlesine Kılıçdaroğlu cephesinden tedbir kararı olduğu için delegede toplasa kaç milyon üyede toplasa kurultay yapılamaz. Mahkeme kararı var. Yetki Genel Başkan'da yorumu geldi. Özel cephesi ise olağanüstü kurultayı yapmak zorunda. Tedbirin asıl amacı kurultaya götürmektir dedi. Bu konuda uzlaşma sağlanamaması halinde yapılacak yeni kurultay içinde Cumhuriyet Halk Partisi mahkemelik olacak. Ve Sabah gazetesi, tartışmalarda yokuz, tek derdimiz Türkiye. Dünyada ciddi kırılmaların yaşandığı bir dönemde üstlendikleri sorumluluğun farkında olduklarını belirten Başkan Erdoğan, tek derdimiz Türkiye. Ana muhalefetteki tartışmalar bizi ilgilendirmiyor. Biz laf yarıştırmanın değil, kutsal emanetini taşıdığımız milletimize daha parlak gelecek hazırlamanın yarışı içindeyiz. Tersiz Türkiye sürecini her türlü polemikten uzak ele almak, samimiyetle katkıda bulunmak siyaset kurumunun görevidir. Kurultay salonlarından mahkeme koridorlarına taşan siyasi ve hukuki mücadelenin hiçbir yerinde yokuz ve olmayacağız. Siyasi ikballeri için huzursuzluk üretmeye çalışanlar unutmasınlar ki bu toprakların mayası sokak terörüne prim vermez. Hangi bahaneyle olursa olsun halkımız ile güvenlik görevlilerimizin karşı karşıya getirilmesine müsaade etmeyi istedi. Ve gezici vandallara rağmen rekor kırdı diyor. Ulaşımda bu yıl 188 projeyi hayata geçireceklerini belirten Başkan Erdoğan, 13 sene evvel gezici vandalların yapılmasın diye ortalığı yakıp yıktığı, buraya uçak inmez dediği İstanbul Havalimanımız 1730 uçak trafiğiyle rekor kırdı dedi. Özel FETÖ'cüdür, ifadeni çek, 2,5 milyon verelim. Eski FETÖ yöneticisi Enis Uludemir'in yeni ifadesinde Özgür Özel'in FETÖ bağlantısını tek tek itiraf etti. Uludemir, FETÖ'nün yöneticisi olduğu dönemde Gülen'in talimatıyla Özel'i siyasette yükseltmek için desteklediklerini itiraf etti. Özel'in Almanya'da FETÖ'cü Mustafa Özcan ile sır bir görüşme gerçekleştirdiğini söyleyen Uludemir, Özel FETÖ'cü değil demem için bana 2,5 milyon lira teklif edildi dedi. Ve geçiyoruz farklı bir gazeteye. Sözcü gazetesi. Kılıçdaroğlu'nun 45 yıllık yol arkadaşı Kuşoğlu konuştu. Özel satır arasını okudu diyor. Niyet belli oldu. Atatürk'ün kurduğu cumhuriyeti yıkmak diyor haberde. Ve ayrıntılarına baktığımızda da sevgili izleyicilerimiz, Atatürk'ün kurduğu cumhuriyeti yıkmak diyor amaç. Bülent Kuşoğlu, Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki ikili yapıyı devlet aklı bir şeyler planlıyor diye açıkladı Özgür Özel. Bu plan ABD elçisi Barak'ın tarif ettiği monarşidir dedi. Ve Takvim Gazetesi, savaşa rağmen büyüyoruz diyor. Türkiye ekonomisi küresel krizlere ve ABD-İran savaşına rağmen yılın ilk çeyreğinde %2,5 büyüdü. Kesintisiz büyüme 23 çeyreğe taşındı. Milli gelir yıl

0: hızlandırılmış olarak 1.64 trilyon dolara ulaştı diyor. Ve özel tarife FETÖ'den Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun partide FETÖ'cü ajanlar var itirafı bomba etkisine yol açtı. FETÖ zanlısı Enis Uludemir yeniden ifade verip bu iddiayı doğruladı. Özgür Özel ABD'deki örgüt merkezine göre siyasette ehil kişiler listesinde bulunuyordu. Bana Özel ile ilgili ifadelerimi geri çekmem karşında 2,5 milyon lira teklif edildi diyor. Ve son gazete Türk'ün Cumhuriyet Halk Partisi'nde derin ayrışma. Mahkeme kararıyla tekrar CHP'nin başına geçen Kemal Kılıçdaroğlu parti genel merkezinden Özgür Özel yönetiminin izlerini silmek için harekete geçti. Özgür Özel ise karşı hamle olarak Cumhuriyet Halk Partisi'ni olağanüstü kurultaya götürecek imzaları toplamaya başladı diyor. Evet ve böylelikle bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte tekrar sizlerle birlikte oluncaya dek esen kalın, hoşçakalın.
1: Tekin Narşap'la manşet sona erdi.

0: Reklam tanıtım.
1: Evini yenilemek isteyenler, yeni evlenenler. Beklediğiniz fırsat ayağınıza geldi. Koltuk takımlarından yatak odasına, buzdolabından çamaşır makinesine kadar aradığınız her şey uygun ödeme koşulları ve kalite güvencesiyle sizi bekliyor. Kaliteyi uzakta aramayın. Evinize değer katmak için bize uğrayın. Çeyiz paketi 99.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Mavi, beyaz eşya ve mobilya. Evinizin her köşesinde

0: İster tıkla, ister uğra.
1: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
2: SML Restoran ve Catering.
3: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
2: 0533 974 4590.
3: Ev, iş yeri ve şirketlerin tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
2: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de. 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
4: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3433.
5: Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327-8282. 327-8282.
6: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38. 0324 325 33 38.
7: Komşuda 89 TL ile bayram edin. Kadın tişört 89 TL.
8: Komşu mağazaları. Mersin'de, Pozcu'da, Toroslar'da, Tarsus'ta, Erdemli'de, Silifke'de, Anamur'da, Bozyazı'da, Antalya'da ve Karaman'da.
9: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Tanıtıma özel 2 akülü şarjlı matkap 590 lira. Kurbana özel Senix kemik kesme 1650 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
10: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
11: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.
12: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

Uzan sende yiyecek gibisi. İçindeki gerçek aşka kimse de yok inan böylesi. Bu bizdeki bir bambaşka.

0: reklam kazandırır.
1: Beko Loder, Vinç Mobil, Eskavatör, Loder, Tavan Vinci, Forklifi, Silindir İş Makinesi kursu belgesini Mersin'de sadece bizden alabilirsiniz.
2: Gökhan Eğitim Kurumları.
1: Gökhan İş Makineleri Kursu, 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.
3: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç, her hali lezzetli.
4: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve basto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Basto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
5: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
6: Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327-82-82. 327-82-82.
7: Komşudan 89 TL ile bayram edin. Erkek tişört

0: Batı'da, Antalya'da ve Karaman'da.
1: Cennet misali doğası, doğal şelalesi, yenilenen hizmet anlayışıyla Santa Iras, kar sularının nefis alabalığı, anında nefis sıcak pide, ızgara alabalık, kuzu pirzola, piliç, bıldırcın. İşte yayla, işte Santa Iras restorant. 200 kişilik kapalı, 300 kişilik açık alan restorantı, 120 araçlık güvenli otoparkıyla. Santa Iras, Çağlarca Suntrast'ta. Telefon 476-7001. santairas.com, Mersin.
2: Özel Modern Tıp Merkezi'nde beyin cerrahisi uzmanı Operatör Doktor Ahmet Necdet Keykubat hasta kabulüne başlamıştır. Randevu ve detaylı bilgi için 444-0715. Özel Modern Tıp Merkezi Anıt Kavşağı civarında. Özel Modern Tıp Merkezi sağlıklı günler diler.
3: Tazelik anlatılmaz hissedilir. Ürünü elinize aldığınızda, pişirdiğinizde, sofraya koyduğunuzda farkını zaten anlarsınız. Çünkü bizde zaman kaybetmez, üretildiği gibi en kısa yoldan size ulaşır. Deneyin, farkı görün. Akgül Piliç. Tazeliğin yönü belli.
4: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.

0: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren kadın danışma merkezleri, kadınlara ihtiyaç duydukları birçok alanda destek sunmayı sürdürüyor. 2026 yılının başından bu yana toplam 842 kişinin yararlandığı merkezlerde şiddetin tüm türlerine karşı bilgilendirme ve psikolojik destek hizmeti verilirken, sığınma evi ve ilgili kurumlara yönlendirme desteği, bireysel ve çift terapi hizmeti, çocuk görüşmeleri ve farkındalık atölyeleri de gerçekleştiriliyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi Kurban Bayramı boyunca kent genelinde kapsamlı temizlik ve ilaçlama çalışmaları gerçekleştirdi. Mobil kesim üniteleri ve mezbahaların çevresinde arazözler aracılığıyla yıkama işlemleri gerçekleştirilirken, süpürge araçlarıyla da detaylı çevre temizliği yapıldı. Ekipler çöp konteynerları ve rögarlarda temizlik ile ilaçlama çalışmaları da yaptı. Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilen 28. İnanç, Barış ve Kardeşlik Buluşması bu yılda farklı inançlardan vatandaşları aynı duygularda buluşturdu. Mersin'in yüzyıllardır süregelen hoşgörü kültürünü ve birlikte yaşam anlayışını yansıtan etkinlikte birlik, dayanışma ve kardeşlik mesajları öne çıktı. Sahil bandının birçok noktasında hizmet veren ve Akdeniz'in eşsiz manzarasını vatandaşlarla buluşturan Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne ait kafeler bayram süresince dolup taştı. Lezzetli menüleri ve uygun fiyatlarıyla her kesimden vatandaşın beğenisini kazanan kafeler bayramın en çok tercih edilen buluşma noktalarından biri oldu. Kurban Bayramı'nda ziyaretçilerin gözde adreslerinden biri de Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Tarsus Doğa Parkı oldu. Bayram boyunca doğayla iç içe vakit geçirmek isteyen 28 bin vatandaş, farklı türden yüzlerce hayvana ev sahipliği yapan parkta unutulmaz anlar yaşarken, çocuklar da birbirinden özel canlıları yakından görmenin heyecanını yaşadı. Mersin Büyükşehir Belediyesi, Tarsus Fevzi Çakmak Mahallesi'nde bulunan kapalı spor salonunda yürüttüğü kapsamlı yenileme çalışmalarında sona geldi. Baştan sona modernize edilen tesis, basketbol sahasından jimnastik salonuna, soyunma alanlarından toplantı salonlarına kadar birçok bölümüyle kısa süre sonra hizmete sunulacak. Haberlerin detaylarına Mersin Belter adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
1: Reklam tanıtır.
2: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357-3434. 357-3434.
3: Aracınızda çizik camınız mı var? Dert etmeyin. Barış Otocam'a gelin. Mersin'de ilk ve tek bu teknolojiye sahip Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı orijinali gibi ilk haline getiriyor. Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı sorun olmaktan kurtarıyor. Sizi adresimize davet ediyoruz. Barış Otocam, Sanayi Sitesi Akdeniz Caddesi üzerinde. İletişim 0324 alan koduyla 235-6154. 235-6154. Akdeniz, Mersin.
4: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
4: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
6: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
7: Arkadaş Kundura Yaşat İşanında, Arkadaş Kundura Üzüm İşanında.
8: Cennet misali doğası, doğal şelalesi, yenilenen hizmet anlayışıyla Santa Iras, kar sularının nefis alabalığı, anında nefis sıcak pide, ızgara alabalık, kuzu pirzola, piliç, bıldırcın, işte yayla, işte Santa Iras restorant. 200 kişilik kapalı, 300 kişilik açık alan restorantı, 120 araçlık güvenli otoparkıyla Santa Iras, Çağlarca Suntrast'ta. Telefon 476-7001. santairas.com. Mersin.
9: Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327-8282. 327-8282.
10: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3433.
11: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. 46 metre misina sadece 200 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
10: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
12: SML Restoran ve Catering.
13: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
12: 0533 974 4590.
13: Ev, iş yeri ve şirketlerin tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
12: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
14: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM Instagram, Sun FM Facebook, Sun FM Twitter. Radyon daima seninle.

0: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
1: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da.

Sun TV içeride Sun Radyo ortak yayınında buluşmalarımız devam ediyor. Haber merkezinde yine ülke siyasetine bakacağız. Ve tabii ki sınırlarımız ötesindeki gelişmeler çok çok önemli. Gelinen noktada iç siyasette Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki kaynayan kazan durulmak bilmiyor. Ve CHP'de Özgür Özel kanadı bayram tatilinden hemen sonra harekete geçti. Olağanüstü kurultay için delegeler imza süreci başlattı. Şu ana kadar 111 imza toplandı. Ve tabii ki imza vermeyen 27 milletvekili var. Bunların içerisinden en çok dikkat çeken isim tabii ki İlhan Kesici. Evet, bir müddettir CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adayı olarak ortaya koyacağı ismin İlhan Kesici olduğuna dair söylemler vardı. İlhan Kesici konuya ilişkin bir açıklama yapmamasına rağmen tabii ki kamuoyunda tartışılan isim haline geldi. Şimdi herkes bir şey söylüyor. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki yaşanan bu gelişmelerle ilgili olarak farklı kesimlerden farklı değerlendirmeler ortaya konuyor. Yani parti içi bir durum olduğu ve farklı siyasi partilerin de yaşanan gelişmelerle ilgili pek de açıklama yapmak istemediğini görebiliyoruz. Evet. Ama tabii ki Türk siyasetini derinden sarsan gelişmeler de Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaşanmıyor değil. Konunun en önemli muhatapları yetki konusunda bir

0: biriyle adeta savaşırken AK Parti kanadından da bir değerlendirme geldi. Evet. Bahçeli, yaşananlar CHP'ye yakışmayan seviyede şeklinde bir açıklama yaptı. AK Parti kanadını da Cumhurbaşkanı Erdoğan, ana muhalefet partisi içindeki tartışmaların hiçbiri bizi ilgilendirmiyor dedi.
1: 2025 yılında aralarında Aydın Denizli Otoyolu, Konya ve Malatya Çevre Yolu ikinci etapları ile Antalya Havalimanı iç ve dış terminal binalarının olduğu 55 projemizi hizmete açmıştık. 2026 yılı için hedefimiz 144'ü karayolu olmak üzere toplam 188 projeyi halkımızın istifadesine sunmaktır. Numaişe, sokak terörüne, hukuk tanımazlığa prim vermez. Biz de hangi bahaneyle olursa olsun sokaklarımızın karıştırılmasına, milletimizin kutuplaştırılmasına, halkımızla güvenlik görevlilerimizin karşı karşıya getirilmesine müsaade etmeyiz. Böylesi hassas bir dönemde Türkiye'nin dikkatini dağıtmaya, milletimizin gönül ahengini bozmaya kimsenin hakkı yoktur ve olmaz. Ülkemizin yeni sürüm kayıkçı kavgalarına değil, başta terörsüz Türkiye sürecimiz olmak üzere 86 milyonu ilgilendiren meselelerde ortak zeminde buluşmaya, mutabakata, güç birliği yapmaya ihtiyacı vardır. Terörsüz Türkiye sürecini her türlü polemikten uzak ele almak, çözüm çabalarına samimiyetle katkıda bulunmak siyaset kurumunun görevidir. Biz iktidar ve ittifak olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da yapıcı olmaya, kucaklayıcı olmaya, birleştirici olmaya özen göstereceğiz. Bunu yaparken milletimizin çıkarlarını önceleyecek, Türkiye'nin istikbalini her türlü siyasi mülahazanın üstünde tutmaya devam edeceğiz. Kıymetli kardeşlerim, bunun içinde bir olacağız, iri olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız diyerek yolumuza devam edeceğiz. Sağ olun, var olun.
0: Evet, şimdi burada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın altını çizdiği çok çok önemli bir konu var efendim. Sokaklarda ortaya çıkacak olan kargaşaya veyahut kaos ortamına asla izin vermeyiz. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi kanadına baktığımız zaman Özgür Özel'in konuya ilişkin olarak bir uyarısı var idi. Tamam, bu bir sokak çağrısı değil ama bir dikkat çekmeydi. Evet, CHP Grup Başkanı Özel Türkiye'ye sandığı getirmiş olan partinin kendi içinde sandık sonucu olmaksızın yönetilmesi doğru değildir. Sokaktaki yoğun tepkinin olumsuzluğa evrilmesinden korkarız. Sokaktaki yoğun tepkinin olumsuzluğa evrilmesinden korkarız. Evet, devamını dinleyelim.
2: Şöyle, o söylediğiniz rakamın yarısına ihtiyaç var. İşte 550'nin biraz üzerinde bir imzaya ihtiyaç olduğunu söylüyor arkadaşlar. Bu rakam çok hızlı şekilde toplanır tabii ama olabilecek en yüksek imza sayısı ile birlikte biz bu kurultayla ilgili ama çok da gecikmeden bir an önce de başvurumuzu yaparak ilerlemek istiyoruz. Çünkü şu anda Türkiye'ye sandığı getirmiş olan partinin kendi içinde bir sandık sonucu olmaksızın yönetilmesi doğru değil. parti

0: Bizi çok yaralıyor, ülkeyi çok yaralıyor. Sokaktaki yoğun tepkinin, öfkeye varan tepkinin bir olumsuzluğa evrilmesi, siyasete, siyaset kurumuna karşı bir olumsuzluğa evrilmesinden korkarız. Onun için çağrıları bir kez daha tekrarlıyoruz. Birincisi, hiçbir seçilmişim ve hiçbir üyemizin partiden istifa etmesini doğru bulmayız. Ayrıca şunu söyleyeyim, hafta sonu yapılacak yerel seçimler var, pazar günü. Bu yerel seçimlerde 3 beldeye cuma günü başlayarak cuma günü öğlen, akşam ve cumartesi öğlen olmak üzere oralara gidip Gümüşhane'de, Tokat'ta ve Ürgüp'te belde belediyelerimizin seçimleriyle ilgili partilerimize oy vermeye teşvik edeceğim. Butlandan sonra parti bir başarı elde etmiş gibi görünür korkusuyla sandığı protesto etmek, gitmemek gibi hiç beklemediğimiz, hiç istemediğimiz bir refleks yükseliyor orada. Oraya gidip herkesi sandığa sahip çıkmaya ve partisi için oy kullanmaya davet edeceğiz. Buradan da söylüyorum, pazar günü yapılacak olan seçimlerde bu süreçte ne hissetmiş olurlarsa olsunlar, hem tüm Cumhuriyet Halk Partisi hem de Cumhuriyet Halk Partisi ile dayanışma göstermek isteyen herkesi beldelerinde yapılacak seçimlerde sandık başına gitmeye ve Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy kullanmaya davet ediyoruz. Pazar günkü seçimde iki eli kanda olanı sandığa gidip oy kullanmaya davet ediyoruz. Türkiye'deki çok önemli kamu hukukçuları, tedbirin asla kurultaya gidilmesine engel olmadığına dair ortak bir metinde imza toplamışlar. Bugün bana haber verdiler. Çok güçlü bir metin. İsimlerini sizin de bildiğiniz çok ünlü hukukçular, hem de siyasi görüşleri ne olursa olsun, diyorlar ki tedbir kurultaya engel değildir. Hatta tedbir aslında bir an önce kurultay yapılmasının dışında bir görevi de yoktur tedbirle gelenlerin. Çare heyeti hükmündedir. Hele hele delegenin imzalarının, ki burada Anayasa Mahkemesi kararı var, delege karar verdiyse olağanüstü kurultaya, olağan kurultay takvimini bile kesebiliyor. Eskiden kestirmiyordu, Anayasa Mahkemesi dedi ki yarıdan bir fazla ne istiyorsa onu yapar dedi. O yüzden herhalde artık genel başkan bunu yapar diyorsa ve Kemal Bey, ben şu anda genel başkan yetkiyi kullanırım diyorsa, bu amir hükmü olacak. Yok, o yapsın, buna engel olmaya çalışan örneğin saray yargısı varsa onu bir görürüz. Ama bütün kamu hukukçuları çok net bu konuda. Ümit ediyorum orada artık bir tereddüt yaşamadan gereğini yapar. Partinin bu krizden kendi gayretiyle çıkmasının önünde bir engel teşkil etmezdi. Arkadaşlar, daha önce de ifade etmiştik. Biz grup iç yönetmenimiz çok açık. Grup başkanlığında herhangi bir boşalma olduğunda kapalı grup, yapılan ilk kapalı grup toplantısı da derhal yeni grup başkanı seçilir diyor. Yenisi seçilene kadar eskisi devam eder kuralı bir başka maddede var. Ben zaten mevcut genel başkan grup başkanlığı görevini sürdürüyordum. Son seçilmiş grup başkanı da benim, 3 yıl öncesinde seçilmiş. Bunun bir boşalma olarak yorumlanma ihtimaline karşı da usulüne uygun bir kapalı grup toplantısı tertip edilmişti ve o toplantıda, ilk toplantıda seçilir mi gereğince 96 arkadaşımızın 95'inin oyuyla ve 15 arkadaşımızın da dilekçeleriyle, bildirmesiyle, 110 arkadaşımızın açık desteğiyle seçildik. Burada
1: evet, tabii ki sağduyu çok önemli. Çok sağduyulu hareket etmek gerekiyor. Türkiye gerçekten çok kritik bir süreç içerisinde. Şimdi daha önce de İlhan Kesici ismini bu ekranlardan telaffuz ettiğimde adeta bir mesaj bombardımanına tutuluyorum. Şimdi biraz önce de ifade ettim. Yine pek çok vatandaşımız düşüncelerini ifade eden mesajlar çekmişler. Ya neden İlhan Kesici? Şimdi tamam, bu yani CHP'nin tabii ki bir adayı ortaya çıkacak. İşte Ekrem İmamoğlu artık bitti. Yani yargı süreci onun sahada olamayacağını işaret ediyor. Çok net. Farklı isimler tabii konuşuluyor. Ama şimdi İlhan Kesici ekonomist ve çok ciddi bir ekonomist. Yani söz sahibi bir insan. Ekonomide bilgi anlamında, tecrübe anlamında söz sahibi bir insan. Öte yandan

0: bugüne kadar siyasetin içine girip de kirlenmemiş, şaibeye bulaşmamış, tertemiz kalmış bir isim ilan kesici. Şimdi neyi muhalefet ortaya koyuyor? Diyor ki Cumhurbaşkanlığı sistemi Türkiye'ye fayda getirmedi. Ekonomiyi daha da büyük krizlere sürükledi. Adaletten eğitime pek çok sorunları beraberinde getirdi. Artık geri dönelim. Nereye? Güçlendirilmiş parlamenter sistemine. Şimdi tam da bu noktada kişisel hırsları olmayan, bakın bu çok önemli, daha da büyük siyasi hedefler taşımayan, sadece ve sadece bütün siyasi düşüncelere olumlu yaklaşan, hani biraz da baba şefkatiyle bakan bir isim. Akil adam, İlhan Kesici. Bu ismi artık bundan sonra konuşmamız gerekiyor. Bırakın Cumhurbaşkanı adayını, yani millet konuşsun, sessin, onlar talep etsin. Gelinen noktada İlhan Kesici gerçekten Türk siyasetinde çok güven veren bir isim olarak bence milletimiz için, ülkemiz için çok büyük değer ifade ediyor. Evet, bundan sonra da İlhan Kesici'yi takip edeceğiz, bekleyeceğiz. Millet olarak bir, değil mi, isteğimizi dile getirerek baskı unsuru haline geleceğiz. Evet. Şimdi tamam, bir yandan işte biraz sonra çok önemli bir konuğum olacak. İlahiyatçı yazar Ahmet Işıklar stüdyo konuğum olacak. Bu Orta Doğu'daki savaşın arka planına bakacağız. Ya bir din savaşına mı sürükleniyor Türkiye ve bölge? Bunu birlikte değerlendireceğiz Sayın Işıklar'la beraber. Ama önemli bir konu daha var. Bakan Bayraktar, ihtiyacımız olan tek şey güçlü siyasi irade, kararlılık ve güçlü liderliktir demiş. Enerji politikalarının sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi için. Devamını dinleyelim.
1: Onun için burada yine çok büyük bir katılım oldu. Çünkü açıkçası şu anda bütün ülkeler enerji güvenliği, işte enerjiye erişim, bununla alakalı tabii üretici ülkeler daha avantajlı gibi gözüküyor ama onların da ürünlerinin pazara ulaşması çok önem arz ediyor. Bu anlamda Türkiye ile Azerbaycan'ın örnek işbirliğini özellikle vurgulamaya gayret ettim. Sayın Cumhurbaşkanımızın mesajını okudum. Orada da temel mesajlar, malumunuz Bakü-Tiflis-Ceyhan, işte Tanap boru hattı, Bakü-Tiflis-Erzurum boru hatları gibi projelerle Türkiye-Azerbaycan hakikaten örnek bir işbirliği yapıyor enerjide. Ve enerjide uzun dönemli işbirliklerinin temelinde aslında üretici ülkeler, taşıyıcı ülkelerin ve tüketicilerin bir dengeli bir şekilde bu şeyi paylaşması yatıyor ve biz bu anlamda güvenilir bir ortak olarak hem Türkiye'nin arz güvenliğini hem de aslında Avrupa'nın arz güvenliğini Azerbaycan'la birlikte önemli katkı yapıyoruz. Bu arada tabii konuştuğumuz yeni projeler var. Bugün imza törenine şahitlik yaptığımız Apşeron gazının Türkiye'ye gelmesi önemliydi. Önemli bir seremoniydi. Tabii biz bu anlaşmaları sürekli Türkiye'nin arz güvenliğini sağlamakla ilgili yapıyoruz. Bir taraftan da komşularımızla bağlantısallığımızı arttırmaya gayret ediyoruz. Yani Avrupa ile bağlantımızı güçlendirip hem doğalgazda hem elektrikte arttırmaya çalışıyoruz. Bir başka proje tabii Bulgaristan, Türkiye, Gürcistan, Azerbaycan arasında tesis etmeyi düşündüğümüz. Ben ona TANAP'ın elektrik versiyonu diyorum. Çünkü TANAP projesi gibi buradaki elektrik kaynaklarını, bu sefer gazı değil, elektrik kaynaklarını Türkiye'ye ve Türkiye üzerinden Avrupa'ya götürme projesini de inşallah daha yoğun bir şekilde önümüzdeki haftalarda, aylarda duyacaksınız.
2: Çok teşekkür ederiz efendim. Türkiye'den Özbekistan ve Kazakistan mevkidaşlarınızla da ikili görüşmeler oldu. Evet. Bu proje tabii Türkmenistan'dan başlayıp Türk dünyasına da genişleyen bir proje evet. oldu. Nasıl geçti efendim o görüşmeler?
1: Şimdi bahsettiğiniz gibi aslında o projenin Azerbaycan sonraki ayağında da yine Orta Asya'daki özellikle Türk Cumhuriyetlerindeki kaynakların Türkiye'ye gelmesi,

0: Bu kanal üzerinden. Aynı zamanda Cumhurbaşkanımızın mesajında da vardı. Türkmen gazının artık Sayın İlham Aliyev de konuşmasına değindiler. Türkmen gazının artık Azerbaycan üzerinden Türkiye'ye ve Avrupa'ya gitmesiyle alakalı zamanın geldiği noktasında bir ifadeleri oldu. Dolayısıyla bu projelerde de bütün mevkidaşlarımız son derece bu konulara ilgililer ve belki zamanlama olarak da artık herkesin evet diyeceği bir zamandayız. Çünkü dediğim gibi şu anda dünyada arz güvenliği, işte enerji kaynaklarına erişimle alakalı da çok önemli bir süreç yaşıyoruz.
1: Evet, seyirciler, tabii ki ya yıllar yılı imal edildi değil mi? Bu şimdi petroller, doğalgaz vesaire. Ya bunları işte emperyalist ülkeler Türkiye'de çıkarılması için engel oldular. Buldukları kuyuları, petrol buldukları kuyuları bilerek kapattılar şeklinde hep böyle. Yani bazıları için de komple teorisi, bazıları için de gerçek ama gelinen noktada bu söylemlerin gerçekle ilişkili olduğu da zaman zaman ortaya çıkıyor. Şimdi gündem diyoruz. Gündem dediğimiz zaman da MHP lideri Devlet Bahçeli'ye bakmak lazım. Şu anda Türkiye Büyük Millet Meclisi MHP grup toplantısında konuşan Genel Başkan Sayın Bahçeli, bakalım gündeme dair ne açıklamalar yapacak?
2: Küresel barış ve huzur için atılacak her adımda, başlatılacak her girişimde Türkiye'nin etkin bir rol üstlenmemesi için hiçbir sebep yoktur. Üstelik Sayın Cumhurbaşkanımız, bölge ülkeleriyle birlikte savaşan tarafların inandığı ve güvendiği bir liderdir. Değerli milletvekilleri, Milliyetçi Hareket Partisi Türk siyasi ve yönetim hayatına ilkeli, seviyeli, dürüst ve temiz bir yönetim anlayışının yerleştirilmesine özel önem ve değer atfetmektedir. Devlet idaresini milletimizin bir emaneti olarak gören Milliyetçi Hareket Partisi, yolsuzluklara, rüşvete, yozlaşma ve kayırmacılığa meydan vermemeyi, bu suçları işleyenleri de hukuk kuralları dahilinde en ağır şekilde cezalandırmayı milli bir vazife olarak görmektedir. Toplumsal barışı ve demokratik sistemin varlığını tehdit eden, devlet kurumlarına olan güveni sarsan ve toplumsal tahribata neden olan ahlaki kirlilik ve yolsuzluklarla kararlı ve etkin mücadele suretiyle temiz siyaset, temiz yönetim ve temiz toplumun tesisini ve kalıcılığını hedefliyoruz. Dürüstlüğü teşvik eden ahlaki kuralların oluşturulmasına, eğitimin her kademesinde insanımıza bu erdemlerin kazandırılmasına önem veriyoruz. Devlet malına sahip çıkmanın, kamu menfaatlerini öncelemenin bir hayat tarzı olarak benimsenmesini esas alıyoruz. Sağlıklı bir demokrasinin ancak dürüstlük, tutarlılık, hoşgörü ve samimiyet gibi ahlaki değerlerle bezenmiş bir siyasi kültür zeminini üzerinde yükseltebileceğine göre inanıyor, ilkeli, seviyeli ve temiz siyaseti demokrasinin teminatı olarak kabul ediyoruz. Toplumun demokrasiye ve siyasete olan güven duygusunun zaafa uğramamasına neden olan yozlaşmanın önüne geçilmesinin, milli, ahlaki ve toplumsal duyarlılığa sahip demokratik katılımla mümkün olabileceğini savunuyoruz. Üzülerek ifade ediyorum ki yozlaşma yalnızca hukuki değil, ahlaki, kurumsal, kültürel ve zihinsel bir sorun olarak siyasi ve toplumsal hayatın hılcallarına kadar nüfuz etmiş, eş zamanlı olarak Türkiye'nin istikrar kanallarının tıkanmasına sebebiyet vermiştir. Son dönemlerde bazı belediyeler üzerinden yürütülen soruşturmalar neticesinde ortaya çıkan vahim iddialar, toplumu bir arada tutması gereken ahlaki değerlerin ne denli tahrip olduğunu gözler önüne sermiştir. Vatandaşlarımızın oylarıyla seçilen ve görevleri belediye ve belde halkına hizmet etmek olan bazı belediye başkanlarının kamu kaynaklarını istismar, yolsuzluk, usulsüzlük ve yozlaşma halleriyle iki cihanda da kurtuluşu olmayan bir düşkünlük halidir.

0: Bunlar hangi siyasi partiye ait olursa olsun hem topluma hem de içinde bulunduğu camiaya zarar vermektedir. Türk siyasetini kirleten bu kişiler yaptıkları karşısında koruma görmemeli, siyaseti kirletmelerine müsaade edilmemeli, siyasetten temizlenmelidir. Milliyetçi Hareket Partisi temiz siyaset, temiz toplum ilkesi doğrultusunda bu konuda her zaman üzerine düşeni yapmış, partimizi töhmet altında bırakanların kim olursa olsun üzerine giderek gerekli arınmayı tavizsiz sağlamıştır. Sorumluluk mevkiindekilerin yozlaşmanın ve çürümenin baş aktörü olması içine düşülen bataklığı göstermektedir. Bu noktada Cumhuriyet Halk Partisi her şeyden önce kendi arınmasını yapmalı, toplumun hassasiyetlerini gözeterek arınmalı ve durulmalıdır. Siyaset mutlaka daha şeffaf, daha tutarlı ve daha sorumlu bir zemine taşınmalıdır. Siyasetin finansmanından siyasi etik ilkelerine kadar siyasi partiler rejimi gözden geçirilmeli, Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin ruhuna uygun düzenlemeler yapılmalıdır. Türkiye bir hukuk devletidir. Demokratik kurum ve kurallar işlemektedir. Bölgemiz bir ateş çemberinin içerisindeyken Türkiye başta milli güvenliği tahkim etmek üzere bölgenin yeniden huzura ve istikrara kavuşması için uğraş verirken Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir gündem yansılaması içerisinde patinaj yapmasının kimseye faydası olmayacaktır. Peygamber Efendimiz bir hadisi şeriflerinde kişinin iyi Müslüman olduğunun işaretlerinden biri de faydasız söz ve lüzumsuz işleri terk etmesidir.
1: Kemal İstekli Haber Merkezi reklamlardan sonra devam edecek.
2: Reklam kazandırır.
1: Vestel'in göz alıcı teknolojisi, yenilikçi ürünleri ve size özel indirimleri Vestel yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya mağazalarında. Vestel çeyiz setlerinde %30'a varan büyük indirimler Vestel yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya mağazalarında.
3: Türkiye Vestel'leniyor.
4: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38. 0324 325 33 38.

0: Sipariş telefonu 0542 144 46 02 542 144 46 02.
1: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Tanıtıma özel 2 akülü şarjlı matkap 590 lira. Kurbana özel Senix kemik kesme 1650 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
2: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044. Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327 82 82 327 82 82.
1: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetimiz.

0: Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin, sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
1: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
2: Kemal İstek'le Haber Merkezi devam ediyor. Süleyman Çelikcan'ın sunum ve yorumlarıyla hayata dair canlı yayınla 3 Haziran Çarşamba günü saat 14'te İçel TV'de. Özcan Demir ile Pozitif Aura'da bu hafta. Sanatçı ve yapımcı Gürhan Ötün Pozitif Aura programına konuk olacak. Özcan Demir ile Pozitif Aura 3 Haziran Çarşamba saat 16'da canlı yayında İçel TV'de.

0: San TV Chat ve San Radyo ortak yayınında birlikteliğimiz devam ediyor. Evet, yani Orta Doğu'da esen savaş rüzgarları Türkiye'yi de yakından ilgilendiriyor. Evet, İsrail yönetimi adeta kana doymaz bir şekilde saldırılarına devam ediyor. En son İsrail, Lübnan'da hastane yakınını vurdu. 2 ölü, 23 yaralı var. Malumunuz 3.424 kişi İsrail'in saldırıları sonucu hayatını kaybetmişti. Tam da bu noktada stüdyoda önemli bir konuğum var. İlahiyatçı yazar Ahmet Işıklar. Hoş geldin Sayın Hocam.
1: Teşekkür ediyorum Kemal Bey.
0: Evet, isterseniz bir haber ekranlara getirelim. Yani onun üzerine çünkü konuşacağız. İsrail'in Lübnan'ın Deire kentinde bir hastanenin yakınında düzenlediği saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti, 23 kişi de yaralandı. İsrail, Lübnan'a yönelik saldırıları devam ediyor. İsrail, Lübnan'ın Deire kentindeki Jabal Amel Üniversitesi Hastanesi'nin yakınında bir konut binasını vurdu. Saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti, 23 kişi de yaralandı. Yani bugüne kadar yapılan saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının en az 3.433'e, yaralı sayısı ise 10.395'e yükseldiği açıklandı. Evet, İsrail, Netanyahu soykırımcı artık damgasını yediler. Hastane, okul, cami, hiçbir hedef gözetmeksizin vuruyor, insanları katlediyor. Öte yandan Lübnan'daki gelişmeler çok kaygı verici. Maalesef herkes ABD, İsrail, İran üçgeninde yaşanan savaşa odaklanırken Lübnan'da adım adım işgaller, katliam, soykırım gerçekleşiyor. Gazze'den sonra hedef İsrail. Peki neden bu katliamların, bu soykırım girişimlerinin, bu savaşların arka planında ne var? Tam da bu noktada Sayın Işıklar'a dönüyorum. Sayın Işıklar, bu bir din savaşı mı?
1: Elbette olayın dinsel bir arka planı var. Tarihsel bir arka planı var ve tabii ki siyasal arka planı da var. Bununla birlikte olaya İsrail açısından baktığımızda dinsel arka planının daha fazla öne çıktığını görüyoruz. İsrail 4000 yıl önce bu bölgede bir yapı oluşturmuş ama zaman içerisinde bu bölgede başlattığı bir takım fitne hareketleri sebebiyle tarihte iki defa devletleri yıkılmış bir devlet. Milattan önce 7. yüzyılda bir devletleri yıkılıyor. Hemen 100 yıl sonra diğer devletleri, Yahudiye devleti ve İsrailiye devletleri yıkılıyor. Arkasından Babiller ve Asurlar tarafından yıkılıyorlar. Daha sonra yeniden bir devlet kurma imkanına kavuşuyorlar. Bu devletleri de milattan sonra 70 yıllarında bu defa Romalılar tarafından yıkılıyor ve Yahudiler, İsrailoğulları bütün yeryüzüne sürgün ediliyorlar. Milattan sonra 70'ten sonra 1948 yılına kadar yaklaşık işte 19 asır sonra 2000 yıla yakın bir zaman sonra yeni bir İsrail devleti kuruluyor Filistin bölgesinde. Ve bu İsrail devleti tarihte o bölgelerde hakim oldukları bölgelerin de kendilerinin doğal bir hakkı olduğunu iddia ediyorlar. Buna da arz-ı mev'ut olarak kodlamışlar. Vaat edilmiş topraklar bu bölgede.
0: İşte Tevrat'ta bu Fırat, geçiyor mu? Nasıl geçiyor hocam?
1: Tevrat'ta kendilerine güya Tanrı'nın buraları vaat ettiği şeklinde bir iddia var. Bu tabii ki Musa'ya gelen Tevrat'ta değil, daha sonra yazılan. Çünkü Musa'ya gelen Tevrat'ta olması mümkün değil. Musa'nın sağlığında zaten bu İsrail devleti kurulmamıştı. Dolayısıyla böyle bir belli bir sınırda, belli bir coğrafyada hükümranlık kurmamışlardı ki Musa'ya gelen Tevrat'ta bu yazmış olsun. Tarihsel olarak böyle bir şey zaten mümkün değil. Musa milattan önce 1200 yılında yaşıyor. İsrailoğullarını Mısır'dan çıkarıyor. İşte Filistin bölgesine geliyor. 40 yıl Sina sahrasında bir süreç yaşıyorlar. Sonra Filistin bölgesine geliyorlar. Buradaki kavimlerle savaşıyorlar. Onları yeniyorlar. Belli toprakları ele geçiriyorlar. Daha sonra M.Ö. 7. 8. yüzyıllarda Hazreti Davut ve Süleyman dönemlerinde devletleşme sürecine giriyorlar. Kudüs'ü başkent yapıyorlar ve belli bir bölgeye yayılıyorlar. Dolayısıyla Musa'dan 400-500 sene sonra kurulmuş ve bilahare belli bölgeye yayılmış bir devletten söz ediyoruz. Bu toprakların dolayısıyla Musa'ya gelen Tevrat'ta İsrailoğullarına vaat edilmiş olması mantıksal olarak, tarihsel olarak, mümkün rakamsal değil. Olarak mümkün değil. Dolayısıyla daha sonra İsrailoğullarının tarihleri niteliğinde yazılmış bazı metinler var. Bunları da kutsal kitap, kralların hayatlarını anlatan, süreç daha sonraki süreçleri anlatan bir takım kutsal metinler var. Bu metinlerde bu geçmiştir. Bu tamamen İsrailoğullarının bir kuruntusudur. Yoksa Tanrı'nın onlara böyle bir şeye vaat etmesi söz konusu değildir.
0: Evet, sınırları bağlamında olaya baktığımız zaman yani Türkiye'de içine alan bir Mezopotamya değil mi?
1: Evet, yani şöyle zaten İsrail bayrağına baktığımız zaman beyaz bir zemin üzerine iki tane mavi çizgi arasında altı köşeli yıldızın İsrailoğullarının bayrağı olduğunu görürüz. Biliyorsunuz bayraklar bir semboldürler, bir şeyi temsil ederler. Oradaki iki çizgi Fırat Nehri ile Nil Nehri'ni, o iki tane çizginin evet. mavi olmaları hasebiyle de nehri temsil ediyor. Ortasındaki Davut yıldızı, altı köşeli yıldız da Hazreti Davud'un ilk İsrail devletini kurduğu zamanki bayrağı temsil ediyor. Davud'un dinini, devletini temsil ediyor. Dolayısıyla bu iki nehir arasındaki, Fırat ve Nil nehirleri arasındaki toprakları, Arabistan'ın kuzeyi de güney ve kuzeyden de bakarsak doğuda Fırat Nehri, batıda Nil Nehri, güneyde Arabistan'ın kuzey kısımları da dahil, Ürdün toprakları tabii bunun içerisinde, kuzeyde ise bugünkü Türkiye sınırlarının, topraklarının Güneydoğu Anadolu bölgesi ile şu an bizim bulunduğumuz Kapadokya bölgesinin de yani Tarsus'a kadar, Adana'nın büyük bir kısmı Adana ve Tarsus'a kadar, Mersin'in de bir kısmı içine alabilecek geniş bir toprağı bunlar kendilerinin tarihsel hakkı olduğunu görüyorlar. Olayın tarihsel boyutu bu, dinsel boyutu da dolayısıyla Davut Peygamber'in yıldızının hakim olduğu dönemin bugün içinde geçerli olduğu mantığına dayalı hayali bir dinsel bir arka planı var. Olayın bir de siyasal arka planı var. Siyasal arka planı söz konusu olunca bugünkü Amerika'yı da hani modern bir devlet olan, henüz daha 250 yıllık bir geçmişi olan, tarihsel bir boyutu olmamakla beraber dünyada şu an egemen olan, hegemonik bir güç olan Amerika'nın hegemonyasını sağlamak amacıyla İsrail'in bu arz-ı mev'ud hayalleriyle Amerika'nın dünya egemenliği hayallerinin tevhid edilmesiyle, birleştirilmesiyle bir de Amerika boyutundan baktığımız zaman siyasal bir boyutunun olduğunu da söyleyebiliriz.
0: Şimdi İsrail, Yahudiler daha doğrusu çok hakimler Amerika'ya ve Avrupa'da. 44 ülke Gazze'de yaşanan soykırım devam etsin diye Birleşik Milletler'de el kaldırdı.
1: Evet.
0: İnanılmaz bir şey. Ve bunlar çağdaşlı

0: noktasında kimseye kendilerine söz söyletmeyen ülkeler. Gelinen noktada Mehmet Akif Ersoy'un tek dişi kalmış canavar diye betimlediği o çağdaş zihniyet. Orada kendini çok açık, net bir şekilde ortaya koydu. İsrail'in bu gücüyle ilgili olarak hani dinsel bağlantılarıyla beraber neler söylemek istersiniz? Dünyaya yayılmış bir Yahudi topluluğu veyahut da kendi idollerini farklı emperyalist ülkelere benimsetmiş bir Yahudi gerçeği de var. Bu bağlamda olaya baktığım zaman yani adeta dokur gibi böyle tarihsel bir anlamda gelinen bir nokta var efendim.
1: Evet, İsrail onlara en son taraftan sonra 70 yılında Romalılar tarafından devletleri yok edildikten sonra bütün dünyaya yayıldılar. Afrika'ya yayıldılar.
2: O döneme rastlıyor.
1: Oradan başlıyor. Yani bu dediğiniz şu anki dünya egemenliğinin arka planını, tarihsel planını anlatmaya çalışıyorum. Evet. Bütün dünyaya yayıldılar. Kuzey Afrika'ya yayıldılar. Oradan İspanya'ya, üzerinden Avrupa'ya yayıldılar. Orta Doğu'ya, İran'a, o zamanki Pers İmparatorluğu'nun bulunduğu bölgelere yayıldılar. Kafkas'a, üzerinden Rusya'ya, Anadolu'ya, yine Anadolu üzerinden Avrupa'ya, doğudan ve batıdan. Hakeza Arabistan Yarımadası'na, mesela Peygamberimiz döneminde, Mirattan sonra 7. yüzyılda, Medine'de 3 tane büyük Yahudi kabilesi vardı. Beni Kureyza, Beni Kaynuka, Beni Nadir kabileleri vardı. Medine'de ciddi bir, özellikle ekonomik anlamda çok ciddi bir hakimiyetleri vardı. Medine'nin hemen kuzeyinde Hayber denilen çok güçlü bir Yahudi şehri vardı. Bir site devleti şeklinde, küçük bir site devleti şeklinde Hayber Kalesi. Yahudi devletçiydi.
0: Bunu belki de ilk defa duyan vatandaşlarımız var. Evet, evet. Çünkü evet. Yani hani biraz anlamlandırmak açısından mesela İran, ABD, İsrail savaşında Suudi Arabistan'ın mesela yine o Filistin'de Gazze'de yapılan katliamlar karşısında Suudi Arabistan'ın çok duyarsız olması, festivaller düzenlemesi evet. Akıllara geliyor.
1: Evet,
0: yani,
1: evet,
0: değil mi?
1: Evet, evet.
0: Bugün de yine o bölgelerde Amerika'nın yanında yer almaları
1: evet.
0: Belli gibi.
1: Yani acaba tarihsel çağrışımlar
0: böyle bir çağrışım yaptı.
1: Evet, evet. Buyurun. Şimdi şöyle o zamanki Medinelilerle Yahudiler, Araplarla diyelim, iç içe yaşıyorlardı ve evet. Barış içerisinde yaşıyorlardı. Mekke şehir devleti, o zaman bir site devleti, Ebu Süfyan, Muaviye'nin babası olan Ebu Süfyan'ın yönetmiş olduğu Mekke şehir devletiyle de Hayber Yahudi devleti arasında çok yakın bir dostluk ilişkisi vardı. Hatta Mekkeli müşrikler, Ebu Süfyan komutasındaki Mekkeli müşrikler, Medine'de yer edinmeye, yurt tutmaya çalışan Müslümanlarla, Hazreti Muhammed'le yaptığı savaşlarda Bedir, Hendek ve Uhud savaşlarında Hayber Yahudileriyle çok ciddi bir işbirliği yaptılar. Yani Yahudilerle işbirliği yaptılar. Bugün nasıl Arabistan, Kuveyt, Bahreyn, Kuveyt, Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar gibi, Ürdün gibi Arap ülkeleri, Mısır gibi Arap ülkeleri, Araplar nasıl Amerika ile ve İsrail ile işbirliği halindeyseler, o zaman Mekke'nin kralı Ebu Süfyan da, Muaviye'nin babası olan Mekke'nin kralı Ebu Süfyan da, o zamanın Arabistan çapında İsrail'i olan Hayber'le işbirliği yapıyorlardı. Hatta Hendek Savaşı'nda Medine'nin içerisinde günümüzün ifadesiyle banliyosu olan, Medine'nin banliyosunda yaşayan Yahudi kabilelerle Peygamberimizin bir Medine Sözleşmesi adı altında birlikte barış içerisinde yaşama sözleşmeleri vardı. Hendek'te Mekkeli müşrikler Hayberli Yahudilerle işbirliği yaparak Medine'yi kuşattıklarında içerideki o Yahudi kabilelerle de anlaşmaya rağmen, tıpkı şimdi anlaşmaları bozdukları gibi, anlaşmaya rağmen içerideki Yahudiler dışarıdaki Hendek dışından şehri kuşatan müşrikler ve Yahudilerle işbirliği yapmışlardı da bu kuşatma başarısızlıkla sonuçlanıp gerisin geriye döndüklerinde Peygamberimiz tekrar gelin bakalım siz nasıl bize ihanet ettiniz, anlaşmayı bozdunuz, dışarıdaki düşmanlarla işbirliği yapıp içeriden bizi vurmaya çalıştınız diye oradaki Medineli Yahudi kabileleri Medine'den sürgün etmiş ve onları ağır bir şekilde cezalandırmıştı. Yani Müslümanlarla Yahudilerin çekişmesi oraya dayanıyor. Evet. Olayın İran boyutuna bakalım. İran biliyorsunuz Hazreti Ali'nin ekolünü temsil ediyordu evet. Haziyade. Şey. Hazreti Ali ekolüne Öbür İslam dünyasının diğer kesimi de daha çok işte dört halifeden sonra Emevi, Abbasi çizgisinden gelen ve Emevileri Muaviye kurmuştur biliyorsun. Muaviye çizgisinden gelen bir İslami anlayışı daha çok tarihsel olarak sürdürüyorlar. İran ise daha çok Hazreti Ali çizgisini sürdürüyor. Şimdi İsrail ve İsrail'in güdümündeki egemen dünyanın Sünni ülkelerle çok fazla bir alışverişi yok. Mesela Arabistan'da bir hatta işbirliği yapıyorlar. Arabistan Körfez ülkeleri 4.2 trilyon Arabistan'a para bağışladı. Amerika'ya para bağışladı. Amerika da bu parayla İsrail'i finanse edip İran'ı vurdurmaya çalışıyor. Filistin'i, Gazze'yi, Lübnan'ı vurdurmaya çalışıyor. Niye? Çünkü İran'da Ali'yi temsil eden, Ali'nin yolunu takip eden bir yapı var. Peki Ali'ye bu düşmanlık nereden kaynaklanıyor? Hendek Savaşı'nda o düşmanı bozguna uğratan mübarezelerde Ali'nin kılıcıydı, Zülfikarı'ydı. Evet. Hayber Kalesi çok güçlü bir kaleydi. Günümüzün İsrail'i gibi hani yıkılmaz, yenilmez denilen bir kaleydi. Fiziki olarak da güçlü surlarla çevrilmiş bir kaleydi. Ekonomik olarak güçlüydüler vesaire. Hayber kuşatıldığı zaman Peygamberimiz birkaç komutan veriyor ordunun başına. Hayber'i ele geçirmek için hiçbiri ele geçiremiyor. En son sancağı Hazreti Ali'ye veriyor komutayı. Diyor ki ey Ali bu görev sende. Hazreti Ali sancağı aldığı zaman Hayber'in o meşhur efsanevi Hayber'in kalesini efendim yerinden söküp kalkan olarak kullandığı belki bir efsanedir ama bir olayı belki o
0: kapı olayı değil
1: evet,
0: mi?
1: Evet, efsane de olabilir ama Hazreti Ali'nin başarısını göstermek anlamında sembolik bir efsanedir. Hayber'i yıkıyor ve hatta orada iki yiğit çarpışsın diyorlar. Öyle hesaplaşalım. Mehrab isimli onların çok büyük dünya çapında bir kahramanı var. Mehrab'ın karşısına Hazreti Ali çıkıyor öncelikle. Hazreti Ali bir kılıç darbesiyle o büyük kahramanı yerle bir ediyor. Ve bugün İsrailoğulları Hazreti Ali'ye ve onun yolunda gidenlere düşmanlıklarının sebebi o Mehrab'ı Ali'nin öldürmesi evet. ve Hayber'i kapısını Ali'nin açması. Bugünkü Amerika ve İsrail'in özellikle İran'a düşmanlıklarının sebebi ta o Hendek Savaşı'na ta o Hayber fethine kadar dayanıyor. Yani bunlar da işin detayı evet. demeyelim tarihsel
0: bunlar
1: arka planları.
0: Konuşulmayan gerçek.
1: Evet.
0: Bunlar evet.
1: Ben çok özet geçiyorum.
0: Göz ardı edilen yani hep böyle iceberg'in suyun üzerindeki değil mi?
1: Evet.
0: Yapısına dikkat çekilen ama aşağısına asla
1: evet.
0: bakılmak istenmeyen. Ya burada bu saldırılara karşı yani Lübnan'da ya inanılır gibi değil. Biraz önce ifade edeyim 3400
1: evet.
0: Yani bu kadar katliam yani 100 binin üzerinde çok üzerinde yani Gazze'de
1: 100 bini aştı ölü
0: sayısı. Aştı be ya 300 bin diyorlar.
1: Resmi kayıtlar öyle. Ya, yaralıların, sakatların ya, haddi hesabı yok. Hesabı tutulmuyor artık.
0: Şimdi neden Müslüman ülkeler bir araya gelemiyorlar? Bunu durduramıyorlar. Neden bu bölünmüşlük var? Şimdi de bakıyoruz İran'da 160 çocuk kız çocuğu katlediliyor. İslam ülkelerinin çoğundan ses yok. Kınama bile yok. Yani bunun arka planda siz nelerin olduğunu düşünüyorsunuz?
1: İşte şu az önce Milattan sonra 70 yılında Yahudilerin dünyaya dağıldığından, Arabistan'a da dağıldığından bahsettik. Konu tarihsel sürece girdi.
0: Evet.
1: Hayber'e falan gitti. Oradan bir yere gelecektim aslında.
0: Buyurun.
1: Bütün dünyaya dağılınca bunlar dediler ki madem biz artık devlet olamıyoruz, bize yaşama şansı tanımıyorlar. Hı hı. O zaman dediler biz bunların bir Yahudilerin üstünlüğü gibi bir saçma sapan bir anlayışları da var. Yahudi ırkının üstünlüğü anlamında bütün insanlar Yahudilere hizmet için yaratılmışlardır. Hı. Yahudiler üstün ırktırlar anlayışı. Peki üstün ırk olduklarını nasıl gösterecekler? Bütün dünya insanlığına egemen olmakla bu mümkün olabilir. İnsanlığa egemen olmanın yolu da madem küçücük bir yerde devletimiz yok, o zaman bütün dünyaya da dağılmışız. Biz dünyayı ekonomik olarak ele geçirelim. Ekonomiyi ele geçirdiğimiz zaman siyaseti de ele geçiririz. Hükümdarları da, ülkeleri de ele geçiririz. Siyaseti de ele geçiririz. Bilimi de ele geçiririz. Üniversiteleri de ele geçiririz. Medyayı da ele geçiririz. Hani günümüzün etkili araçları anlamında söylüyorum. Bu şekilde öncelikle dünya ekonomi bulundukları ülkenin ekonomik gücünü elde etmek suretiyle çünkü parayla satın alınmayacak çok az şey vardır. İnsanları parayla satın alabilirsiniz. Ekonomik güç elinizdeyse seçimleri manipüle edip istediğiniz kişiyi iktidara getirebilirsiniz o ülkede. Cumhurbaşkanı, başbakan yapabilirsiniz. Yahudiler bu milattan sonra 70 yılında

işte 2026 yılına kadar yaklaşık 2000 yıllık süreçte bulundukları ülkede, Afrika'da, Asya'da, Avrupa'da, Rusya'da, İran'da, Türkiye'de vesaire, dünyanın her Arabistan'da vesaire ekonomik gücü ellerinde bulundurduklarından dolayı bu gücü siyasi güce dönüştürüp dünya ülkelerini manipüle etme yeteneği elde ettiler, imkanı elde ettiler. Ve bugün Yahudiler ellerindeki sermaye ve medya gücünü kullanarak

0: 12 günlük savaşlarda Arabistan kralına seni orada ben oturtuyorum, ayağını denk al, seni oradan alaşağı ederim dediğini, açıkça bu ifadeyi kullandığını hatırlıyoruz. Bu Arabistan için geçerli değil. Bu Avrupa ülkeleri başta olmak üzere.
1: Resmen bütün... sesinizi kesin dedi.
0: Tabii. Bana itaat edeceksiniz yoksa yok, seni krallığından ederim dedi.
1: Tabii ya.
0: Bunu sürekli söylüyor. İşte İsrail'in bu kadar pervasız, bu kadar güçlü olmasının sebebi tarihte dünyaya yayıldıkları dönemlerde kafalarını çalıştırarak ekonomiyi, akabinde siyaseti ve devletleri ele geçirme. Bugün sadece Arabistan değil, Amerika Devlet Başkanı da şu an bu Epstein dosyalarını biliyorsunuz. Evet. Bugün Trump denilen o şahıs Epstein ile ilgili, özür diliyorum, bir takım belgeler Yahudilerin ellerinde. Zaten bu Epstein kurgusunu tasarlayanlar da bir Yahudi, bilinen meşhur bir adam. Ve bunun elinde Trump'ın küçük çocuklarla yapmış olduğu bir takım pornografik kasetler var. Dolayısıyla bu da bir güç meselesi tabii. Bu kadar dünya liderlerini bir odaya alıp onların kasetlerini çek. Bizdeki FETÖ'nün yaptığı, işte FETÖ dünya Siyonizminin Türkiye uzantısıydı. Bu FETÖ...
2: Kemal İstek'le Haber Merkezi reklamlardan sonra devam edecek.
3: Reklam tanıtı.
4: Yeni başlangıçlara, yenilik arayanlara, evliliğe evet dedirten çeyiz kampanyası Profilo yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya'da. Üstün Alman teknolojisi Profilo, hayatınızı kolaylaştırmak için yanınızda. Profilo Beyaz Eşya ve elektronik ürünler en yeni kampanyalarla Mavi Beyaz Eşya'da sizleri bekliyor.
5: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
6: Mersin'de kaçırılmayacak kampanya. Dodo Pizza uygulamasına özel bir pizza alana bir pizza bedava. Bir orta boy pizza al, ikinci pizza hediye. Kampanyaya dahil lezzetler, sosisli, İtalyan, Meksika, peynirli ve tavuk bomboni. Teklif sadece uygulamadan verilen, restoranda veya gel al siparişlerde geçerlidir. Mersin'de Dodo Pizza'ya gel ve iki pizzayı tek fiyata al.
7: Komşuda 89 TL ile bayram edin. Kadın tişört 89 TL.
8: Komşu mağazaları. Mersin'de, Pozcu'da, Toroslar'da, Tarsus'ta, Erdemli'de, Silifke'de, Anamur'da, Bozyazı'da, Antalya'da ve Karaman'da. Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. 46 metre misina sadece 200 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
9: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
8: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
10: Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327-8282. 327-8282. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin

0: Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
1: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.
2: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
3: Kemal İstek'le Haber Merkezi devam ediyor.
4: Yani Amerika'nın ipleri Amerika ve İsrail'in elinde olduğu için bu ülkelerle birleşerek İsrail'le Amerika'yla mücadele edemeyeceğine göre, çünkü bu ülkelerin kralları, yöneticileri zaten Batı müttefiki, hepsi Amerikan müttefiki, İsrail işbirlikçisi, ne yapacak? O zaman çeşitli ülkelerdeki kendi inancına yakın grupları örgütleyerek o ülkelerin içerisinde milis grupları oluşturmak yoluna gitti. Mesela Yemen'de, Yemen bölündü. Bir kısmı İran'ın safında, Husilerin bulunduğu Ensarullah örgütünü kurdular. Lübnan'da işte Hizbullah örgütü kuruldu. Suriye'de Haçlı Şabi örgütleri kuruldu. Böylece İran, Amerika ve İsrail ile olan savaşını ülkelerdeki inanç olarak kendisine yakın olan ve Amerika ile işbirliğini, İsrail ile işbirliğini kabul etmeyen kesimleri örgütleyerek, onları silahlandırarak, eğiterek o şekilde İsrail'le mücadele etmeye çalıştı. Mesela Suriye'de de bunu yapıyordu. Fakat Suriye'de Amerika, İsrail ve diğer işte çeşitli Müslüman ülkelerin de desteğiyle rejim değişikliği yoluna gidilerek Suriye'de bir yönetim değişikliği oldu ve İran'ın Suriye'deki eli zayıflatıldı. Ama Lübnan'da, Hizbullah, Filistin'de de Hamas üzerinden İran'ın gücü orada devam ediyor. Sadece Şii toplumları değil, Filistin'de mesela Sünni olan Filistinliler de örgütledi, Hamas'ı kurdu. Kasım Süleymani diye İsrail tarafından öldürülen bir İranlı general, işte Hizbullah'ı, Ensarullah'ı, Hamas'ı örgütleyen, Haçlı Şabi'yi örgütleyen, o yüzden öldürüldü, şehit edildi Kasım Süleymani. Ve o kişi Filistin'de de Hamas'ı kurdu ve Hamas üzerinden İsrail'le mücadele ediyor. Şu an İsrail, kuzeyde Lübnan, güneyde Filistin, Gazze ve İran'ın elinin oradan çekilmesiyle birlikte doğuda da İsrail üzerinden yayılma politikasını, mevcut Suriye rejimi şu an İsrail karşısında çok gevşek davranıyor. Yani neredeyse eli kolu bağlı vaziyette. Çünkü varlığını İsrail'e borçlu, Amerika'ya borçlu. Ve bu yaşadığımız 40 gün savaşları ve akabinde devam eden şu müzakere süreçlerine bir göz attığımız zaman 40 gün içerisinde, daha savaşın 12. 13. gününde Amerika ve İsrail havlu attı. Havlu attı ama bu işi tabii gurur meselesi yaptıkları için 40 güne kadar zorlayıp götürdüler. Bu süreçte mesela Amerika'nın 43 tane uçağının düştüğünü kimse bilmez. Daha dün bir F-35'in düştüğünü kimse bilmez. Bu televizyonlar söylemez. Neden? Bizdekiler de dahil olmak üzere dünyaya egemen olan medya kuruluşlarının çoğu İsrail güdümlü Amerikan medyasıdır. Dolayısıyla daha dün bir F-35'in asla görülemez hayalet denilen bir F-35'in dün daha düştüğünü kimse bilmez. Toplamda 43, bunun 3-5'i F-35 olmak üzere 43 Amerikan uçağının bu süreçte düştüğünü kimse bilmez. Şimdi bunca büyük kayıplar, Abraham Lincoln uçak gemisinin devre dışı kaldığı, Garrett Ford,
5: yani şimdi algı yönünden
4: Garrett Ford uçak gemisinin işlevsiz hale geldiği ve menzil dışına çıkarıldığı, bütün bunlar Amerika'nın ve İsrail'in yenilgisi sonucunda başka çare bulamadılar. Dediler ki müzakere yapalım, bari olayı böyle müzakere yoluyla çözelim.
5: Algı noktasında Amerika belki, İsrail belki bir tık önde diye düşünebiliriz ama gerçeklere baktığımız zaman İran kolay lokma olmayacağını, olmadığını çok net bir şekilde ortaya koydu. Şimdi olay bir kara savaşına evrilirse, o zaman tabii ki farklı ülkeler de bu savaşın içine girecektir. Din kitaplarında Armageddon, değil mi?
4: Evet.
5: Bunu biraz açar mısın hocam? Yani şimdi acaba gerçeğe mi dönüyor? Orta Doğu'da kıyamet kopacak, böyle bir savaş meydana gelecek şeklinde din kitaplarda böyle bir gerçeğinde altı çiziliyor. Onunla biraz bugünkü süreci karşılaştırırsan, acaba oraya doğru gidiliyor mu? Bu soruyu bir değerlendirelim.
4: Yani insanların olayları, süreçleri efsaneleştirmek gibi, mitolojiye dönüştürmek gibi bir eğilimleri vardır. Bu toplumları motive ediyor. Yani manevi bir doping sağlıyor. O yüzden işte Armageddon, Yahudiler kıyamete yakın bir dönemde bütün insanlığın yok edilip işte İsrail'in, evet, İsrailoğullarının dünyaya hakim olacağı falan gibi bir takım hayalleri var. Benzer bir algı İslam geleneğinde de var. Melheme-i Kübra derler mesela bizim kaynaklarda. Melheme-i Kübra, büyük fitne dönemi. Armageddon'un bizim literatürdeki karşılığı. Melheme-i Kübra, büyük fitnelerin olduğu, büyük savaşların olacağı Armageddon gibi. Şimdi adına Melheme-i Kübra de, Armageddon de, ne dersen de, ama şu var, bunun daha günümüzdeki ifadesiyle gerçek karşılığı bir 3. Dünya Savaşı.
5: Evet.
4: Yani bir 3. Dünya Savaşı olur mu? Bu bir ihtimaldir tabii, ihtimal dahilindedir. İlk ikisi olduğuna göre üçüncüsünün olmayacağının bir garantisi yok. Olacağını da mutlaka iddia edecek bir elimizde bir veri, bir kehanete sahip değiliz. O ayrı bir olay. Ama gidişat onu gösteriyor. Yani İsrail buna zorluyor, Armageddon'a zorluyor. Amerika'yı, evet, Armageddon'a zorluyor. Bunu da İran üzerinden yapmaya çalışıyor. İran sert kaya çıktı ve koskoca Amerika'nın karizmasını çizdi demiyorum, kırdı, parçaladı tabiri caizse. Şu an bir işte 2-3 aydan beri devam eden bir müzakere süreci yaşanıyor. İran müzakere sürecinde de taş gibi, kaya gibi sapasağlam duruyor, taviz vermiyor. Bir, bana tazminat ödeyeceksin diyor. İki, benim füzeme falan sen karışamasın, nükleerime falan sen kimsin diyor, sen üretiyorsan ben de üretirim diyor. Bu benim kırmızı çizgim diyor. Benim vekil güçleri dediğiniz, efendim, dostlarıma destek vermeme sen engel olamazsın. Sen İsrail'e destek veriyorsan ben de Hamas'a destek yani, veririm diyor. Yani seni ilgilendirmez.
5: En başında
4: diyor,
5: yine aynı noktaya geri döndü. Yani tarafların tazminat da talep ediyor tabii.
4: Tabii İran neden tazminat,
5: evet,
4: talep
5: yani,
4: ediyor?
5: Çünkü aynı noktaya geri, yani taviz vermeyi bırak, geriye döndü. Bir de üstüne bunun tazminat şartı ekledi. Ama ya ABD tabii ki yani savaşın hani en azından bu kara savaşı çok belirgin bir özelliği var ama İran'ın coğrafyasına bakıldığı zaman yani mümkün gözükmüyor. Yani karadan işgal etmek İran'a hayal. Beklenti şuydu, iç karışıklık yaratmak.
4: Evet.
5: En önemli hayal kırıklığı
4: en olabileceği de oydu yani. Evet.
5: Orada bir iç karışıklığı yaratmak. Bir panik havası, bir kaos ortamı içerisinde insanların çatışmaya girmesi, bir kısmın da ülkeyi terk etmesi. Tam tersi bir şey oldu.
4: Evet.
5: Dışarıdaki İranlılar,
4: muhalifler dahil,
5: evet, geldiler. Adamın yani aranması var. Gelince yargılanacak. Efendime söyleyeyim. Döndü, geri geldi.
4: Bu neyi gösteriyor? Mağlup
5: lideri. Yani bu nedir? Bu düşünce yapısı, tarihsel geçmişi. Yani biraz böyle hani biraz altını çizdiniz. Yani Türklerin yönetiminde uzun yıllar. Yani bu tip yaklaşımlar Türklere has. Değil mi? Türkiye'de de böyle bir şey. Kurtuluş Savaşı'nda kim kaçtı bir yere?
4: Evet.
5: Herkes dimdik kaldı.
4: Evet. Yani şimdi tabii İran'ın nüfus yapısına da baktığımız zaman
5: o iç karışıklığı yaratabilirler mi? Hala var mı öyle bir
4: şey? O mümkün değil. Şöyle, İran'ı Suriye'ye benzettiler. Suriye karışınca 5 milyonu Türkiye, 5 milyonu Mısır'a kaçtı. Yani 20 milyon nüfusun 15 milyonu kaçtı. Evet. Neden? Çünkü Suriye bir devlet değil ki. Suriye 1. Dünya Savaşı'ndan sonra sınırları İngilizler, Fransızlar tarafından çizilmiş bir coğrafya. Devlet değil. Irak bir devlet mi? Saddam Hüseyin öyle öfelendi. İşte Amerika geldiği zaman postalların altında ezildiler, gittiler, bir delikten çıkardılar, Saddam'ı astılar. Irak diye bir devlet yok ki. Arabistan diye bir devlet yok ki. Kuveyt diye bir devlet hiç yok. Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Umman, böyle bir devlet yok. Tarihsel bir tek orada bakın, tarihsel olarak bir Yemen devleti vardır. Tarihsel olarak tarih boyunca Belkıs, hani Süleyman Peygamber, evet, döneminden beri.
5: Ya Mısır'ı da koymak lazım.
4: Mısır,
5: yani
4: bak Mısır'ı saymadım, oraya geleceğim. Evet. Böyle dolanıyorum coğrafi olarak. O Arabistan bölgesinde, yarımadasında bir tek Yemen'in tarihsel bir şeyi vardır, devlet vardır. Belkıs'ın Sebe Krallığı vardır. Tarihsel bir Yemen'in bir... Bak yine o tarihsel gücünden dolayı bugün yine Yemen direniyor. Çünkü bir ulus bilinci var, bakın Amerika karşısında direnen bir Yemen var. Bir tek Mısır'ın belki tarihsel bir süreci var. O da ta Firavunlar döneminden kalma. Ama o Firavunlar dönemi kesintili kesilmiş. O Firavunlar Mısır'ı yok. Daha sonra Müslümanlar tarafından, önce işte Makedonyalı İskender, sonra Müslümanlar tarafından, sonra yol geçen hani gibi efendime söyleyeyim Napolyon tarafından gelen geçmiş, ezen geçmiş. Mısır'ın da kısmen Osmanlı'dan sonra ayrılıp orada bir Memlük Devleti'nin kurulması, Osmanlı'dan sonra Kavalalı Mehmet Ali Paşa'nın liderliğinde tekrar bir bağımsız devlet olması dikkate alınırsa kısmen

0: Mısır'ı belki sayabiliriz. Onun dışında Orta Doğu'da devlet niteliğinde bir devlet yok. Bunlar zannettiler ki Amerika ve İsrail, İran'da böyle bir devlet. İran öyle bir devlet değil. İran kesintisiz bir şekilde 4000 yıldır aynı coğrafyada, aynı kültürle hüküm süren bir devlet. Halkının Türk olması, Türklerin savaşçı ve onurlu tavırlarının bunda çok etkisi var. Ama Fars kültürünün de kendisinde yaşayan insanları elimine etmesi gibi bir gücü var. Mesela diyoruz ya, Selçuklar döneminde beri Türkler yönetiyor. İşte Selçuklu Türk devleti. Timurlar Türk. Timur bir Türk imparatoru. İlhanlılar öyle, Babürler öyle, Afşaroğulları, Kaçaroğulları, Karakoyunlar, Akkoyunlar hepsi Türk ama Selçuklular Türk ama Selçukluların resmi dilleri Farsçadır, biliyor musunuz? Farsçadır. Ve bu saydığım İran'daki devletlerin hepsi Fars kültürü üzerinde. Farsların güçlü bir kültürü var. Türkler Orta Asya'dan Anadolu'ya, Avrupa'ya doğru geçerken tarihsel süreçte İran üzerinden geçtikleri için bir kısmı İran topraklarında kalmış, Horasan, İran bölgesinde ve Fars kültürüyle harmanlanmışlar. Evet. Fars kültürünün gücüyle...
1: Hala bu etkiler Fars Türkçemizde de var, tabii, Türkiye Türkçesinde de var.
0: Fars kültürünün gücüyle...
1: On binlerce kelime var.
0: Tabii içinde. Türk kültür, Fars kültürünün bu gücüyle, etkilebici gücüyle, Türk kültürünün o onurlu duruşu birleştiği zaman güçlü bir İran ortaya çıkıyor. Bir Suriye gibi bir milli bilinç var. Suriye toplumda bir milli bilinç yok ki. Adam vatanını bıraktı, geldi Mersin'de. Mersin'de yaşıyor, Türkiye'de yaşıyor. Onlar vatanını bırakmadılar. Turistler bile gittiler, vatanlarına sahip çıktılar, muhalifler bile. İşte bu hesabı doğru yapamadılar. Sonra dışarıdan Kürtleri örgütleyelim, İran'ı içten bölelim. Hı hı. Türkleri, Azerileri örgütleyelim, içeriden bölelim. Bunlar da tutmadı. Oradaki Türkler devletlerine sahip çıktılar. Kürtler devletlerine sahip çıktılar. Şimdi tek umutları kaldı. Ha, ondan önce Avrupalılara falan örgütleyip bir ortak bir güç kuralım. İspanya buna karşı çıktı. İtalya buna karşı çıktı. Avrupa devletleri Amerika'nın hatırı için biz gidip de orada niye savaşalım dediler. Zaten kriz içerisindeler. Şu son zamanlarda Amerika'dan bazı sermaye sahibi, yani sermaye sahipleri bütün gücü de elinde bulunduran insanlar, siyaseti de güdüleyen insanlar Türkiye'ye geldiler geçtiğimiz günlerde mesela. Türkiye üzerinden Amerikan güçlerini acaba İran'a sokabilir miyiz diye. Tabii Türkiye de bunu yemez. Tayyip Erdoğan'la sanıyorum bir görüşme falan yaptılar diye öyle bir şey hatırlıyorum. Ama Tayyip Erdoğan buna sıcak bakmadığı anlaşılıyor. Evet. Onlara prim vermediği anlaşılıyor.
1: İran'la Türkiye'yi dolayısıyla bütün yollar
0: tıkarınca tek çözüm müzakere oldu. Müzakerede de İran sert duruş, net duruş sergiledi. Hiçbir taviz vermedi. Üstüne üstlük bir de Basra kozunu eline aldı. Şimdi Basra'dan sonra bir koz daha var. Babül Mendeb diye bir yer var. Arabistan'ın doğu çıkışı Basra Körfezi, batı çıkışı ise Yemen'in Husilerin kontrolünde olan, karşısında da Cubiti var. Cubiti'de de yine orada da Çin'in gücü var. Çin de İran'dan yana. Babül Mendeb dediğimiz Aden Körfezi, daha bilinen adıyla.
1: Evet, Aden.
0: Aden Körfezi'ni de şu an İran yedekte tutuyor. Eğer bura olmazsa, bundan anlamazsanız Aden Körfezi'ni de kapatacağım. Böylece Arabistan'ın doğusundan ve batısından dünyanın boğazını iki taraftan sıkmış olacak. Evet. Dolayısıyla ne yapalım? Müzakereler de çıkmaza girdi. İran en son dedi ki, hani kuyruğu dik tutmak adına Trump müzakere yoluyla bir şey kazanım elde etmeye çalışıyor ama hep yalan söylüyor. Tutarsız davranınca, hatırlarsanız dün İran müzakereleri durduruyorum dedi. Siz dedi Amerika'ya, Lübnan ve Filistin'e İsrail'in yapmış olduğu saldırıları, dün hastane bombalandı. Evet. Gazze'de saldırılar devam ediyor. Demin sizin dediğiniz gibi 3500 Lübnanlı 10 bin derecesinde yaralı. Tabii. 100 bin Filistinli ve 100 bin derecesinde yaralı. Siz dedi İsrail'in Lübnan'a ve Filistin'e, Gazze'ye yaptığı saldırıları durdurmazsanız dedi Amerika'ya, ben de müzakerelerden geri çekiliyorum dedi ve dün müzakerelerden geri çekildi. Restini çekti. Şu an Amerika ne yapacağını bilmez durumda. Eli kolu bağlı. Bakalım göreceğiz.
1: Şimdi burada yani Türkiye'nin rolünü de değerlendirmek lazım. Tamam, yani bir barışçıl bir, değil mi? Savaşın içine de girmek istemeyen bir yapının olduğunu görüyoruz ama şartlar zorluyor. Çünkü ya Osmanlı'nın mirasçısı Türkiye. Bunu değiştiremezsiniz. Biraz önce ifade ettiğiniz devletleşememiş, bu kültürü bir şekilde olgunlaştıramamış ülkelerin tamamı Osmanlı coğrafyasının bir parçası. Yani Türkiye'nin buradaki yani caydırıcılık anlamında ortaya koyduğu politikaları nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani iş döndü dolaştı Türklere, bize

0: Türkiye'ye geldi. Niye? İsrail zaman zaman İran'dan sonra hedefin Türkiye olacağını, ki biraz geriye saralım, bir 20-25 sene değil mi? Erbakan'ın söylemlerini de hatırlayalım. İşte Suriye, Irak, İran, sonra Türkiye. Şimdi bu BOP, Büyük Orta Doğu Projesi, bu çok konuşuldu, dillendirildi. Taraftarları var, karşı duruş ortaya koyanlar var. Ama gelinen noktada artık tehdit bizim sınırlarımıza doğru ilerliyor. Türkiye'de de ciddi bir savunma sanayi atağı var. Yıldırım'ın balistik füzesinden insansız hava araçlarına kadar. Yani bu saatten sonra bu tarihler devam eder ise bu katliamlar, çünkü Lübnan Türkiye için çok önemli. Kaza, Gazze de öyle ama Lübnan'ın işgal edilmesi, İsrail'in kontrolüne girmesi, Suriye ile ilgili bir takım zaten tartışmalar var. Türkiye'nin bir şekilde beka sorunu noktasına da sıkıntılara yol açacağı. Şimdi Türkiye'nin misyonu, Osmanlı'dan devraldığı bir bayrak var. Gelinen noktada bu coğrafya Osmanlı İmparatorluğu'nun, değil mi, bölünmesinden sonra ortaya çıkmış. Biz ne yapmamız lazım? Duruşumuz nasıldır? Gelinen noktada bu katliamlara dur diyecek ülke biz miyiz?
1: Evet, öncelikle BOP'tan bahsettiniz. Bu son savaş, 40 günlük savaş, geçen yıl 2025'teki 12 günlük savaş ve akabindeki bu 40 günlük savaş ve devamındaki müzakere süreci neticesinde BOP çöktü, bu net. Yani evet. BOP diye bir şey yok, tarihsel bir olgu artık. Tarihte böyle bir tane BOP kurulmuştu ama başarılı olamadı diye tarih yazacak. O tarihi biz yaşıyoruz. Biz yaşıyoruz, tarihte bunu yazacak. O gitti. Onun dışında Türkiye'nin fonksiyonuna gelince, Türkiye doğu ve batı arasında bir köprü. Coğrafi olarak da baktığımız zaman Anadolu Yarımadası'na, şöyle haritayı gözümüzün önüne getirelim. Asya ile Avrupa arasında adeta bir köprü gibi. Yani İstanbul ve Çanakkale Boğazları'nda birleştirirseniz böyle doğal bir köprü.
0: Evet.
1: Bu özelliği Türkiye'yi biraz batılı, biraz doğulu yaptı ister istemez. Kökümüz doğulu. Orta Asya'dan gelmişiz. İran'dan geçmişiz. Eski Şaman kültürünü taşıyoruz, Türk kültürünü taşıyoruz kanımızda, damarlarımızda. İran'da yaşamışız yüzlerce yıl. İran kültürünü, Fars kültürünü almışız. Orada İslam'la tanışmışız. İranlılardan İslam'ı öğrenmişiz. Türkler İslam'ı İranlılardan öğrendi. Yani bütün dini terimler hep Farsçadır, Arapça değildir. Mesela namaz Farsçadır. Arapçası salattır mesela. Abdest Farsçadır, Arapçası vududur. Oruç Farsçadır, Arapçası savumdur mesela gibi. Biz bir dini İranlılardan öğrendik. İran'ın kültürünü aldık. İran üzerinden İslam kültürünü aldık. Eski Türk kültürüne ilave olarak. Anadolu'ya geldik. Anadolu medeniyetleri vardı. Bizden önce burada Ermeniler yaşıyordu, Süryaniler yaşıyordu, Rumlar yaşıyordu, Pontuslar yaşıyordu, Yunanlılar yaşıyordu. Evet. İşte daha geride Babiller vesaireler, Asurlar, Hititler yaşıyordu. Burada bir birikmiş kültürel miras var. Karma bir miras var. Biz bu mirasın da üstüne geldik. Buranın kültürünü de aldık. Ermeniden yemek öğrendik, Rum'dan mimarlık öğrendik gibi. Sonra Avrupa'ya gittik. Boğazları geçtik Osmanlı olarak.
0: Viyana kafalarına kadar dayandık.
1: Viyana'ya kadar da gittik. Avrupa kültürünü de aldık. Dolayısıyla Türkler ve sonunda büyük bir imparatorluk olduk. Sonra 2. Viyana'dan sonra 1680 kaç? Rakamları unutuyorum. 2. Viyana'dan sonra Osmanlı artık son sınırını gördü. Geriye çekildi. Önce Dominoç ve Söğüt ve Domaniç yaylasında başlayan küçücük bir devletçik büyüdü. Tekrar küçüldü. 1923'te 770.576 kilometre karelik Türkiye, Anadolu topraklarına, birazcık da Trakya'dan Avrupa topraklarına sığdık. Yani 7-8 bin kilometre karelik Osmanlı İmparatorluğu'ndan kabaca hakimiyet alanlarıyla birlikte 8 milyon kilometre karelik Osmanlı, 25 milyon falan diyorlar da haritaya baktığımız zaman bu hayali bir şey. 25 milyon kilometre kare Asya'yla çok geniş. En geniş sınırlarıyla, nüfuz alanlarıyla birlikte 8 milyon kilometre karelik en geniş haliyle Osmanlı İmparatorluğu'ndan kabaca 800 bin kilometre, yani onda biri kaldı. Şimdi bu onda biri kaldı ama o onda dokuzunun kültürü de burada harmanlanmış vaziyette duruyor. Biz biraz batılıyız, biraz doğuluyuz. Evet. Biraz Avrupalıyız, biraz Asyalıyız. Öyle olunca

0: Yeni kurulan devlet de ister istemez Lozan Antlaşması'yla Kurtuluş Savaşı'ndan sonra yapılan çeşitli siyasi süreçler neticesinde daha çok Avrupa'nın değerleri üzerine kurulan bir, hani Batı değerleri üzerine kurulan bir devletiz biz şu an. İşte harf inkılabı yaptık, Arap alfabesinin yerine Latin alfabesini aldık. Kılık kıyafet inkılabı yaptık, işte yerel giysilerimizin yerine, işte sizin şu an Batı giysileri aldık vesaire. Hukukumuzu Almanya'dan, İsviçre'den, İtalya'dan aldık vesaire. Tamamen Batı normları üzerinde bir devlet kurduk. Ama kökenimizin Asya olduğu inkar edilemez. Ne olacak? Türkiye bu ikilemi 100 yıldır yaşıyor. Bunu aşmaya çalışıyor ama 100 yıllık bir sürecin ve tarihsel süreçlerin vermiş olduğu o yapıya işlemiş yapısal bir takım sorunlar sebebiyle Batı'dan kopamıyor. Büsbütün doğru da olamıyor. Şu an Batı, Türkiye'nin Batı blokunda kalmasını istiyor ve nitekim NATO'ya girmişiz. Şu an askeri bir ittifak olarak, Batı ittifakı olan NATO'nun bir üyesiyiz. Uç karakolu gibi bir şeyiz çünkü en sınır, en doğuda Rusya ve İran gibi Batı'nın kadim düşmanlarının sınırında Türkiye bir NATO ülkesi ve güçlü bir silahlı kuvvetleri olan, güçlü bir sanayi atırımı da, silah sanayi, sanayi yatırımı da olan bir ülke olarak Batı Türkiye'yi elinde tutmaya çalışıyor. Türkiye'de Batı'nın kendisinin hayrına olmadığını biliyor ama her şeyiyle, ekonomisiyle, siyasetiyle, silah sanayiyle, işte daha önceki uçakları vesaire hep Batı'ya entegre olduğundan dolayı Batı'dan bir anda da kopamıyor. Bu bir süreç meselesi. Benim şahsi kanaatimi söyleyeyim. Türkiye'nin de böyle bir ufkunun olduğunu düşünüyorum. Yani yöneticilerimizin de böyle bir ufkunun olduğunu ama bunu bir anda yapamadıklarını düşünüyorum. Türkiye artık Batı'nın, çünkü Osmanlı'yı kim parçaladı? Batılılar parçaladı. İngilizler, Fransızlar, İtalyanlar parçaladı. O halde bizi parçalayan ve ellerinden gelse tümüyle yok etmeye çalışan bir Batı kültürüyle kendimizi niye ifade edelim ki? Biz öz kültürümüze dönmemiz lazım. Doğu kültürüne, Asya kültürüne dönmemiz lazım. Özlerimize dönmemiz lazım. Ama bu birikimi de bir anda yok edemediğimizden dolayı benim şahsi kanaatim, olması gerekeni söylüyorum. Elbette bu bir anda olmaz. Ama Türkiye kademe kademe Batı ittifakı ile ilişkilerini zayıflatıp Amerika ve Batı ile Doğu'daki güçlerle, tek başına da bunu yapamaz çünkü dünyada büyük güçler var. Yani bu bir gerçek realite. Çin'i göz ardı edemezsiniz. Hindistan'ı göz ardı edemezsiniz. İran'ı göz ardı, işte gördük. Yani Rusya'nın, Çin'in başaramadığını İran başardı bugün. Ne Rusya ne Çin, Amerika'ya bugüne kadar bu şekilde ders veremedi. İran verdi. Rusya'ya rağmen bunu yapamazsınız. Türkiye'nin zaman içerisinde Çin, Rusya, İran gibi Doğu blokuna yaklaşıp siyasi, askeri, ekonomik ilişkilerini, diplomatik ilişkilerini kademe kademe bu tarafa kaydırıp aynı kademe, tersinden kademe kademe de Batı ile ilişkilerini azaltması lazım. Çünkü aksi halde boşta kalır. İllaki bir tarafa sırtını dayamak zorunda. Dünya böyle bir dünya. Türkiye şu an, Batı Türkiye kendi elinde tutmaya çalışıyor. Türkiye bundan kurtulmaya çalışıyor gibime geliyor. Ama dediğim gibi çok yönlü kuşatılmışlık, yani entegrasyon anlamında söylüyorum, içerisinde olduğu için bunda zorlanıyor. Ama süreç içerisinde bunu başaracağına inanıyorum. Ben Türkiye'nin yerinin Asya olduğunu, Doğu olduğunu, ki gelecekte zaten Doğu'da. Bakın Putin de gitti Çin'in elini öptü. Trump da gitti Çin'in elini öptü. Niye? Artık gelecek Çin'de. Peygamberimiz de demişti. İlim, hikmet, hakikat Çin'de de olsa gidip alın.
1: Evet.
0: O zaman Roma'da vardı ama gidip Roma'da alın demedi bakın. Roma Batı'yı temsil ediyor, Çin Doğu'yu temsil ediyor. Evet. 2000 yıl sonra döndü dolaştı, yine denklem aynı yere oturdu.
1: Şimdi 1900, yani 20'li yılların Türkiye'sine baktığımız zaman, yani 13 milyon insan ve bunun çok büyük bölümü kadın, çocuk ve uzuvlarını kaybetmiş insanlardan oluşan bir topluluk.
0: Yaralı bir toplum.
1: Evet. Yani Balkanlar'da, Çanakkale'de, Kurtuluş Savaşı'nda, Yemen'de, pek çok cephede yorulmuş, bitim noktasına gelmiş bir halk var. O dönemde Atatürk çok ciddi bir stratejiyle, biraz önce de siz ifade ettiniz, Batı kültürü üzerine kurulu bir cumhuriyet, uzlaşı sorunuydu. Ki Atatürk'ün şöyle bir o konuda

0: Konuya ilişkin şöyle bir söylevi var. 25 milyon nüfusumuz olana kadar bir soykırıma tabi olabiliriz. 25 milyon. Atatürk görmedi 25 milyon nüfusu. Celal Bayar.
1: Bundan ki nüfusun iki katı oluyor bu.
0: Evet. Soykırımdan kurtulabilmek evet. için. Yani çok teknik bir olay. 13 milyon insanı yok edebilirsin. Ama 25 milyon insanı yok edemezsin. Böyle bir tez ortaya koyuyor. 25 milyonu aştığımızda dönemin Cumhurbaşkanı radyodan bugün bayramdır. 25 milyonu aştık. Yani Türkiye'yi o şartlarda batılılaşmaya zorlayan en önemli unsur yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalmak. Yani siz karşınızda bir daha İngiltere, Fransa, İtalya'yı ne bileyim emperyalist ülkelerin Amerika dahil olmak üzere topyekün saldırmasını mümkün değil, karşılayamazsınız. Atatürk'ün ve o günün yöneticilerin bence çok başarılı bir stratejisiyle evet biz de artık sizin kimliğinize büründük. Koruma altına, NATO'ya üyelik vesaire. Gelinen noktada artık o Türkiye yok Sayın Işıklar. Farklı bir Türkiye var. 86 milyon nüfuslu, güçlü bir Türkiye var. Her alanda çok büyük cumhuriyetin kazanımlarıyla beraber sıçrayışlar ortaya koymuş. Ama iç siyaset, ekonomik anlamdaki dengeleri sağlayamamış hala bir Türkiye var. Kırılganlık da var. Fakat gelinen sürece baktığımız zaman o günlerde değil mi, o kadar imkansızlıklarla bu mücadeleleri yapmış bir ülkenin evlatları olarak, torunları olarak hala o damar, Türklük, Asyalılık, o bilinç var. Efendim çok teşekkür ediyoruz. Hocam son olarak konuya ilişkin olarak eklemek istediğiniz bir şey var mı?
1: Evet yani aşağı yukarı bir genel bir değerlendirme yaptık ama son sözünüze istinaden bir şey söyleyeyim. Bir espriyle kapatayım olmazsa. Dün bir arkadaş dost grubunda oturuyorduk. Hani 13 milyonluk da 25 milyona ulaşırsak beka evet. sorununu aşacağız demişti o zamanın Cumhurbaşkanımız Cemal Gürsel rahmetli. O güne ulaşınca da bunun bir başarı olduğu söylenmişti. Doğru. Nüfusun ne kadar önemli olduğu, nüfuz önemli ama nüfuz evet daha önemli ama nüfus da çok önemli. Yani sayı çok önemli. Çünkü nüfuzu oluşturan da nüfustur sonuç itibariyle. Bu çok güzel. 85 milyona da ulaştık. 25'i 3'e çarptık. Neredeyse 4'e çarpacağız. Yani belki çarpmayacağız, şöyle çarpmayacağız. İşte lafı oraya getireceğim. Eskiden ben ilkokulda okurken 36 milyondu nüfusumuz. Sonra 40 milyon oldu. 45 oldu. İşte 48 oldu. 52 oldu. 60 oldu. 70 oldu. 80, 85 oldu. Maşallah arttık. Ama şimdi bakıyorsunuz. Şu anda düşmeye başlamış. Herhalde nüfusun sürdürülebilir olmasının sınırı 2 sanıyorum. Yani 2 çocuk olması lazım. Şu an sanıyorum 1,5-2 arası yani 2'nin altında. Ve bu her geçen gün düşüyor. Bu yeni bir beka sorunuyla karşı karşıya olduğumuzu gösteriyor. Toplumun tükendiği, nüfus tükenince toplum tükenir. İnsan tükenirse toplum tükenir. Dolayısıyla şu an Türkiye tükenen bir toplum sürecine doğru girmiş bulunuyor. Son söz olarak espri de olmuş olsun. Dün bir dost grubuyla oturuyorduk. Genellikle emekli arkadaşlar, bürokratlar falan böyle muhabbet ediyoruz, çay içiyoruz bir ortamda. Bir tane de genç arkadaşımız var, böyle 30'lu yaşlarda da, ortalama 60'lı yaşlardayız biz oradakiler. 30'lu yaşlarda bir genç arkadaşımız var. Arkadaşım biri dedi ki, ya dedi sen bu ihtiyarların arasında ne işin var falan dedi. Ona espri yaptı yani. Bizim gibi ihtiyarlar arasında genç adamsın, git hayat bir. Ben de şöyle bir espriyle cevap verdim. Dedim ki bu gençlerin kıymetini bilelim. Yakında bunlardan olmayacak. Yakında Türkiye hep bizim gibi yaşlılardan olacak. Tükeniyoruz evet. dedim. Bu gençlerin kıymetini bilelim diye böyle espri vari bir cevap verdim. Evet, tükeniyoruz. Aile bitiyor. Toplum tükeniyor. Aile biterse, bakın, aile tükenirse toplum tükenir. Toplum tükenirse millet tükenir. Millet tükenirse devlet biter. Şu an bizim en büyük beka sorunumuz bu. Buna da dikkat çekerek son sözümü evet, söylemiş olayım.
0: Evet, efendim. Tabii ki Sayın Işıklar, önümüzdeki programın satır başlarını verdiniz. Toplum, aile, ahlak ve din. Temelli bir artık söyleşi.
1: Ağırlıklı bir din, evet.
0: Evet, söyleşi yapma durumundayız. inşallah önümüzdeki

0: Önümüzdeki günlerde kısmet olur tekrar
1: nasip kısmet,
0: Sun
1: evet.
0: TV, Çel TV ve Sun Radyo ortak yayınında bu konuyu büyüteç altına alırız. Çok ciddi bir tehlike ve tehditle karşı karşıya olduğumuz gerçeğini bir kez daha çizdiriz. Sizi kutluyoruz. Evet, çok
1: teşekkür ediyorum.
0: Çok teşekkür ederim.
1: Beni davet etmeniz ve düşüncelerimi kamuoyu nezdinde ifade etmemize fırsat vermenizden dolayı ben de size çok teşekkür ediyorum. Sizlere yayın hayatınızda başarılar diliyorum.
0: Evet, görevimiz efendim. Evet, sayın izleyiciler, sesiniz gelişimde bir hava durumuna bakalım. Tekrar buradayız.

Mersin'den herkese günaydınlar değerli izleyiciler. Gelin hep birlikte Mersin ve ilçelerindeki hava durumuna bir göz atalım. Ve baktığımızda güne bol güneş ışınlarıyla uyandık. 26 dereceyi gösteriyor sıcaklık değerleri. Geceye baktığımızda ise açık geçecek. Yarın ise bizleri güneşli bulutlu bir gün karşılayacak ve 26 dereceye kadar yükseliyor sıcaklık değerleri. Şimdi de Mersin'in diğer ilçelerine bakıyoruz. Anamur'dayız. Anamur'a baktığımızda bol güneş ışınları olacak. Bugün 28 dereceyi gösteriyor sıcaklık değerleri. Gece açık geçecek. Yarına baktığımızda ise çoğunlukla güneşli olacak ve 29 dereceye kadar yükseliyor sıcaklık değerleri. Aydıncık'tayız. Aydıncık'a baktığımızda güneşli bir gün olacak. Bugün 27 dereceyi gösteriyor sıcaklık değerleri. Gecemiz açık geçecek. Yarın ise bizleri güneşli bulutlu bir gün karşılayacak ve 27 dereceyi gösteriyor sıcaklık değerleri. Bozyazı'dayız değerli izleyiciler. Bozyazı'ya baktığımızda bol güneş ışınlarıyla güne günaydın dedik. 28 dereceyi gösteriyor termometreler. Gecemiz açık geçecek. Yarına baktığımızda ise çoğunlukla güneşli olacak ve 29 dereceyi gösteriyor sıcaklık değerleri. Şimdi de Mut'tayız. Mut'a baktığımızda çoğunlukla hava güneşli olacak. Bugün 31 dereceyi gösteriyor sıcaklık değerleri. Geceye baktığımızda ise açık geçecek. Yarın ise bizleri güneşli bir gün karşılayacak ve 31 dereceye kadar yükseliyor sıcaklık değerleri. Günlerdeyiz. Günlere baktığımızda hava bugün güneşli. 25 dereceyi gösteriyor termometreler. Gecemiz açık geçecek. Yarın ise güneşli bir gün bizleri karşılayacak ve 25

yükseliyor sıcaklık değerleri. Erdemli'deyiz. Erdemli'ye baktığımızda bol güneş ışınları bizleri karşılayacak ve 26 dereceyi gösteriyor sıcaklık değerleri. Gecemiz açık geçecek, yani güneşli olacak ve 26 dereceye kadar yükseliyor sıcaklık değerleri. Tarsus'tayız. Tarsus'a baktığımızda bol güneş ışınları olacak. Bugün 26 dereceyi gösteriyor sıcaklık değerleri. Gecemiz açık geçecek, yarın ise çoğunlukla güneşli bir gün bizleri karşılayacak ve 26 dereceye kadar yükseliyor sıcaklık değerleri. Mersin'in son ilçesi Çamlıyayla'dayız ve baktığımızda sağanak yağış veya gök gürültülü sağanak yağış olacak. Ardından güneş açacak ve 18 dereceyi gösteriyor sıcaklık değerleri. Geceye baktığımızda açık geçecek, yarın ise bizleri bazı bölgenin kesimlerinde sağanak yağış, ardından güneş açacak ve 18 dereceyi gösteriyor sıcaklık değerleri. Evet değerli izleyiciler, Mersin'de ilçelerinde hava durumu bu şekildeydi. Tekrar görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.

0: Evet sayın izleyiciler, Sun TV Chat ve Sun Radyo ortak yayınında birlikte olduk. Yine yarın 10.30'da gündeme dair gelişmeleri paylaşmak üzere esen kalın.
1: Kemal İstek'le Haber Merkezi sona erdi.
2: Reklam kazandırır. Sayın araç kullanıcıları, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin 34. maddesi gereği SRC belgesi alma zorunluluğunuz olduğunu biliyor muydunuz? SRC 1, 2, 3, 4, 5 belgelerini bizden alabilirsiniz.
3: Gökhan Eğitim Kurumları.
2: Gökhan SRC kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.
4: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
6: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
7: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
8: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
9: Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327-8282, 327-8282.
10: Özel Modern Tıp Merkezi'nde ortopedi ve travmatoloji uzmanı operatör Doktor Zafer Uzunay hasta kabulüne başlamıştır. Randevu ve detaylı bilgi için 444-0715. Özel Modern Tıp Merkezi Anıt Kavşağı civarında. Özel Modern Tıp Merkezi sağlıklı günler diler.
11: Komşuda 89 TL ile bayram edin. Çocuk tişört 89 TL.
12: Komşu mağazaları Mersin'de, Pozcu'da, Toroslar'da, Tarsus'ta, Erdemli'de, Silifke'de, Anamur'da, Bozyazı'da, Antalya'da ve Karaman'da.
13: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38. 0324 325 33 38.
14: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Tanıtıma özel 2 akülü şarjlı matkap 590 lira. Kurbana özel Senix kemik kesme 1650 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
15: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
16: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

0: herkes için yaşanılabilir bir kent noktasına taşıyan Mersin Büyükşehir Belediyesi, tıbbi atıkları da en güvenli şekilde bertaraf ediyor. 13 ilçede protokol yapılan 1661 sağlık kuruluşuyla aktif bir çalışma yürüten Büyükşehir, 2019 yılından bu yana sağlık kuruluşlarından yaklaşık 22 bin ton tıbbi atık toplayıp bertaraf etti. Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi koruyucu önlem çalışmalarıyla mal ve can güvenliğini sağlamaya devam ediyor. Bu kapsamda görev yapan su altı ve su üstü arama kurtarma ekipleri, geniş bir hinterlanda sahip olan Mersin'de özellikle iç sularda yaşanan vakalara en hızlı şekilde müdahale ederek güven ortamının sürmesini sağlıyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi Mercan 100. Yıl İklim ve Çevre Bilim Merkezi'nde eğitim alan ve MAES Robot Robotics Competition Festivali kapsamında başarı elde eden öğrenciler Başkan Vahap Seçer'i ziyaret etti. Projelerini tanıtan öğrencileri kutlayan ve kendilerine güven duyduğunu belirten Başkan Seçer, nice başarılara imza atmaları temennisinde bulundu. Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen Yaşamı Sahiplen Destek Büyükşehir'den kampanyası kapsamında bugüne kadar 1927 köpek yeni yuvalarına kavuşturuldu. Köpeklerin doğaya bırakılmasının yasaklanmasının ardından sahiplendirme çalışmalarına ağırlık veren Büyükşehir, bünyesinde bulunan barınaktan sahiplenilen can dostlara mama, aşı, bakım ve kısırlaştırma desteği de sağlıyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Tarsus'a Değer Katanlar Kurulum ve Cem Vakfı İşbirliği ile Yenice'de Aşık Sıtkı Baba Anma Gecesi düzenlendi. Sıtkı Baba Cem Evi bahçesinde gerçekleşen anma programında Aşık Sıtkı Baba'nın yaşamından kesintiler sunulup dünya görüşüyle ilgili bilgiler verildi. Etkinlikte Yenice Sıtkı Baba Cem Evi Sema ekibi ve Büyükşehir Belediyesi Halk Müziği Topluluğu da sahne aldı. Haberlerin detaylarına Mersin Belter adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
1: Reklam tanıtım.
2: Samsung bölge satış birincisi mavi beyaz eşyadan çifte fırsat. Hem

0: İster tıkla, ister uğra.
1: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
2: SML Restorant ve Catering.
1: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
2: 0533 974 4590.
1: Ev, iş yeri ve şirketlerin tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
2: SML Restorant ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
3: Mersin'de kaçırılmayacak kampanya. Dodo Pizza uygulamasına özel bir pizza alana bir pizza bedava. Bir orta boy pizza al, ikinci pizza hediye. Kampanyaya dahil lezzetler sosisli, İtalyan, Meksika, peynirli ve tavuk bomboni. Teklif sadece uygulamadan verilen restoranda veya gel al siparişlerde geçerlidir. Mersin'de Dodo Pizza'ya gel ve iki pizzayı tek fiyata al.
4: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3433.
5: Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327 82 82 327 82 82.
6: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik.

0: ve güvenli ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik. Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. 46 metre misina sadece 200 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
1: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
2: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM Instagram, Sun FM Facebook, Sun FM Twitter. Radyon daima seninle.
3: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.

0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısının ardından basın toplantısı düzenledi. Erdoğan konuşmasında dünyada ve bölgede gerek siyasi, gerek ekonomik, gerekse diplomatik bakımdan çok ciddi kırılmaların yaşandığını dile getirdi. 16. 19. ve 20. dönem Mersin Milletvekili Yusuf Fevzi Arıcı için mecliste cenaze töreni düzenlendi. Törene CHP'li isimler ve meclis personeli katıldı. Arıcı'nın cenazesi Gülnar'da toprağa verilecek. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin Tisan Koyun'da devam eden yapılaşmanın kıyı mevzuatına ve şehircilik ilkelerine aykırı olduğu gerekçesiyle açtığı davada kritik bir gelişme yaşandı. Bu kapsamda Danıştay'ın yerel mahkemenin red kararını bozmasının ardından bölgede yeniden keşif ve bilirkişi incelemesi yapıldı. Mersin Büyükşehir Belediyesi Mercan 100. Yıl İklim ve Çevre Bilim Merkezi'nde eğitim alan öğrenciler geliştirdikleri projeleri Başkan Vahap Seçer'e tanıttı. Başkan Seçer'e projelerini tanıtan öğrenciler robotu hem anlattı hem de uygulamalı olarak gösterdi. Toroslar Belediye Meclisi'nin Haziran ayı olağan toplantısı Belediye Başkanı Abdurrahman Yıldız başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda mülkiyeti belediyeye ait 34 taşınmazın satışına ilişkin teklif oy çokluğuyla kabul edildi. Türk Dil Kurumu koordinatörlüğünde yürütülen Dilden Motife Türk Dünyasında Birlik ve Kültür Köprüleri Gençlik Katılımı Projesi, Mersin, Ankara ve Tokat'ta düzenlenen etkinliklerle sona erdi. Projeyle 250 gence ulaşılarak motif rehberi ve politika belgesi oluşturuldu ve 3 yeni kitap yayımlandı. Mersin'in Aydıncık ilçesinde kardeşiyle denize giren otel işletmecisi Osman Ulu rahatsızlanarak boğulma tehlikesi geçirdi. Hastaneye kaldırılan Ulu hayatını kaybetti. Erdemli'de hafif ticari araçla otomobilin çarpışması sonucu 4'ü ağır 6 kişi yaralandı. 6 yaralı ilçe devlet hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Tarsus'ta bir otomobil park halindeki araca çarptıktan sonra takla attı. Kazanın ardından araçta bulunan 3 kişi olay yerinden yaya olarak kaçtı. Ancak polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı. Yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte kiraz Mersin'de tezgahlardaki yerini aldı. Manisa'dan kente getirilen kirazın kilogramı 200 liradan başlayan fiyatlarla satışa sunuldu. Türkiye Yüzme Şampiyonası'na Mersinli yüzücüler damga vurdu. İzmir'de 19-23 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen müsabakalarda yarışan Mersin Yüzme Olimpik kadrosu tohum ve sem yüzücüleri havuzda çok sayıda derece elde etti. Sporcular şampiyonada bir Türkiye rekoru kırdı ve 11 altın, 14 gümüş, 20 bronz olmak üzere 45 madalya kazandı.
1: Haberler.
2: WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66. Reklam kazandırır.
3: Evini yenilemek isteyenler, yeni evlenenler. Beklediğiniz fırsat ayağınıza geldi. Koltuk takımlarından yatak odasına, buzdolabından çamaşır makinesine kadar aradığınız her şey uygun ödeme koşulları ve kalite güvencesiyle sizi bekliyor. Kaliteyi uzakta aramayın. Evinize değer katmak için bize uğrayın. Çeyiz paketi 99.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Mavi, beyaz eşya ve mobilya. Evinizin

0: İster tıkla, ister uğra.
1: Ehliyet almak isteyen sayın sürücü adayları, BMW, Mini Cooper, Volkswagen, Alfa Romeo gibi son model araçlarımızla, konusunda uzman hocalarımızla size eğitim veriyoruz.
2: Gökhan Eğitim Kurumları.
1: Gökhan Sürücü Kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.
3: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.
4: Aracınızda çizik camınız mı var? Dert etmeyin. Barış Otocam'a gelin. Mersin'de ilk ve tek bu teknolojiye sahip Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı orijinali gibi ilk haline getiriyor. Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı sorun olmaktan kurtarıyor. Sizi adresimize davet ediyoruz. Barış Otocam, Sanayi Sitesi Akdeniz Caddesi üzerinde. İletişim 0324 alan koduyla 235-6154. 235-6154. Akdeniz, Mersin.
5: Özel Modern Tıp Merkezi özel sağlık sigortalarıyla anlaşmalıdır. Merkezimizde katarakt ameliyatı hizmeti sunulmaktadır. Özel sağlık sigortanızla hizmet alabilirsiniz. Randevu ve detaylı bilgi için 444-0715. Özel Modern Tıp Merkezi Anıt Kavşağı civarında. Özel Modern Tıp Merkezi sağlıklı günler diler. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3434-33.
6: Cennet misali doğası, doğal şelalesi, yenilenen hizmet anlayışıyla Santa Iras, kar sularının nefis alabalığı, anında nefis sıcak pide, ızgara alabalık, kuzu pirzola, piliç, bıldırcın, işte yayla, işte Santa Iras restorant. 200 kişilik kapalı, 300 kişilik açık alan restorantı, 120 araçlık güvenli otoparkıyla Santa Iras, Çağlarca Suntrast'ta. Telefon 476-7001. santairas.com Mersin.
7: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
8: Arkadaş Kundura.
9: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
8: Arkadaş Kundura.
10: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
8: Arkadaş Kundura.
11: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
12: Tavuk alırken neye bakarsınız? Taze mi? Temiz mi? Güvenilir mi? Hepsinin cevabı tek yerde ise başka yere bakmanıza zaten gerek kalmaz. Akgül Piliç. Güvenin yönü belli.
13: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
14: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

0: Takvimler 2 Haziran'ı gösterirken Türkiye ve dünyadan öne çıkan gelişmelerle karşınızdayız. Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulunurken MHP lideri Bahçeli ve CHP Grup Başkanı Özgür Özel de gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Öte yandan Mersin'de Toroslar Belediyesi'nin yeni bir dönemin başladığını açıklarken kentte tarım ve sosyal destek projeleri de dikkat çekti. Yurt içinde yaşanan kazalar ve olayların yanı sıra Orta Doğu ve Asya'da da önemli gelişmeler yaşandı. Tüm bunları aktaracağız ve başlarız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen kabine toplantısının ardından gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Ana muhalefet partisindeki tartışmaların kendilerini ilgilendirmediğini belirten Erdoğan, kurultay salonlarından mahkeme koridorlarına taşıyan siyasi ve hukuki mücadelenin hiçbir yerinde yokuz, olmadık ve olmayacağız dedi.
1: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada ulaşım yatırımları, ekonomi, dış politika ve iç gündeme ilişkin önemli mesaj.

0: mesajlar verdi.
1: Bölgesel gelişmeleri, trafik güvenliğini, güncel ekonomik durumu ve terörsüz Türkiye sürecini mütalaa ettiğimiz 65. kabine toplantımızı az önce tamamladık. Toplantımızda ülkemizin kalkınma, adalet ve demokrasi yolculuğuna ivme kazandıracak kararlar aldık.
2: Son 23 yılda ulaşım altyapısına dev yatırımlar yapıldığını vurgulayan Erdoğan, bölünmüş yol uzunluğunun 30 bin kilometreyi aştığını, hızlı tren ve havalimanı yatırımlarıyla Türkiye'nin ulaşım ağının güçlendiğini belirtti.
1: Sevgili vatandaşlarım, göreve geldiğimizde Türkiye'nin dört bir yanını birbirine bağlayan güçlü bir ulaşım ağımız yoktu. Bugün ise ülkemizin doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine uzanan dev bir ulaşım altyapısına sahibiz. Yol medeniyettir şiarıyla son 23 yılda ülkemizin ulaşım altyapısına devasa nitelikte yatırımlar yaptık. Karayollarında 206 milyar dolar, demir yollarında 80 milyar dolar, hava yollarında 35,5 milyar dolar tutarında yatırıma imza attık.
2: Ana muhalefet partisindeki tartışmalara da değinen Erdoğan, bu siyasi ve hukuki mücadelenin hiçbir yerinde yokuz, olmadık ve olmayacağız dedi.
1: Sevgili vatandaşlarım, dünyada ve bölgemizde gerek siyasi, gerek ekonomik, gerekse diplomatik bakımdan çok ciddi kırılmalar yaşanıyor. Türkiye olarak bir yandan bu oyunları bozmaya çalışırken, diğer yandan da 23 yıllık kazanımlarımızı güçlendirmenin mücadelesini veriyoruz. Bugün hamdolsun diplomaside güçlü bir Türkiye var. Savunma sanayinde destan yazan bir Türkiye var. Ekonomide, enerjide, ticarette söz ve etki sahibi bir Türkiye vardır. Bölgesel gerilimlerin ortasında istikrar adası olan bir Türkiye vardır. Bunların gerisinde de milletimizin duası ve desteğinin yanı sıra tecrübeli, dirayetli, vizyoner kadroların Türkiye'de 23 yıldır iş başında olması vardır. Birileri kafalarını kuma gömmüş olsalar da, takip eden her bir vatandaşımız Türkiye'nin hangi kritik eşiklerden geçtiğini görüyor. Şunun bilinmesinde fayda olduğuna inanıyorum. İktidar ve ittifak olarak tarihi değişimlerin yaşandığı bir dönemde tarihi bir sorumluluk üstlendiğimizin gayet idrakindeyiz. Biz her sataşana cevap vermek gibi bir lükse de sahip değiliz. Bizim tek derdimiz vardır. O da Türkiye'dir. Ana muhalefet partisi içindeki tartışmaların hiçbiri bizi ilgilendirmiyor. Kurultay salonlarından mahkeme koridorlarına taşan bu siyasi ve hukuki mücadelenin hiçbir yerinde yokuz, olmadık ve olmayacağız. Siyasi ikballeri için huzursuzluk üretmeye çalışanlar unutmasınlar ki bu toprakların mayası şiddete, numayişe, sokak terörüne, hukuk tanımazlığa prim vermez.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin önceliğinin birlik, beraberlik ve terörsüz Türkiye hedefi olduğunu vurgulayarak siyasi kurumlara ortak akıl ve uzlaşı çağrısında bulundu.
1: Ülkemizin yeni sürüm kayıkçı kavgalarına değil, başta terörsüz Türkiye sürecimiz olmak üzere 86 milyonu ilgilendiren meselelerde ortak zeminde buluşmaya, mutabakata, güç birliği yapmaya ihtiyacı vardır. Terörsüz Türkiye sürecini her türlü polemikten uzak ele almak, çözüm çabalarına samimiyetle katkıda bulunmak siyaset kurumunun görevidir.

0: Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkiye'nin Büyük Millet Meclisi'ndeki grup toplantısında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Bahçeli, son dönemde yaşanan gelişmelerin Cumhuriyet Halk Partisi'ne yakışmadığını belirterek parti içindeki kutuplaşmanın derinleştiğini söyledi. Siyasi tansiyonun yüksek seyrettiği bir dönemden geçildiğini ifade eden Bahçeli, provokasyonları artıracak söylem ve eylemlerden kaçınılması çağrısında bulundu.
1: Kurumsallığına yakışmayan bir seviyeden siyasi kültürümüze ve demokrasimize zarar verici bir noktaya doğru ilerlemektedir. Türkiye'nin terörle mücadele ve toplumsal bütünleşme hedefleri, güvenlik politikaları yanında siyasi istikrara ve toplumsal uzlaşmaya da bağlıdır. Ülkemizi yakından etkileyen bölgesel gelişmelerin ve terörsüz Türkiye sürecine ilişkin önemli aşamaların kaydedildiği bir dönemde beklentimiz hukuki ve siyasi mücadele yerine fiziki mücadele gibi toplumsal huzuru bozacak, provokasyonları arttıracak, tehlikeli söylem ve eylemlerden kaçınılmasıdır. Politik amaçlar uğruna milli hafıza mekanları ve milli kahramanlar üzerinden toplumu ayrıştırıcı dil ve üslup geliştirilmemesidir. Mesele hukuk zemininden, demokrasi platformundan, siyasi rekabet ve nezaketten uzaklaşmamalıdır. Türkiye'yi karıştırmaya kimse cüret etmemelidir. Olaylar sokağa taşıp fiziki mücadele çağrılarıyla bir eyleme, güvenlik güçlerine saldırıya, kamu düzenini bozmaya yönelmemelidir. Mahkeme kararına yönelik itiraz merciği olan Yargıtay, konunun hassasiyetine binaen vaki itiraza yönelik kararını bir an önce vermelidir. Türk siyaseti ve demokrasisinin hırpalanmasına izin verilmemelidir. En başında Cumhuriyet Halk Partisi üzerinden oyun oynamanın tehlikelerinden bahsetmiştim. Geldiğimiz noktada bölünmüş bir Cumhuriyet Halk Partisi algısı oluşturulmaya, hatta meşrulaştırılmaya çalışıldığına şahit olunmaktadır. Unutulmamalı ki yaşanan bölgesel gelişmeler ve terörsüz Türkiye sürecinde ortak akıl ve güçlü siyasal kurumlara her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyulacaktır. Küresel sistemin öngörülemez gidişatının coğrafyamızdaki iz düşümü ise istikrarsızlık, düşmanlık ve çatışma tohumlarının atıldığı Siyonist yayılmacılığın yeni müesses nizam heva ve hevesleridir. 1917 Balfour Deklarasyonu ile Filistin topraklarına taşınan sapkın ve saplantılı Siyonist haydutluk, bugün Amerika Birleşik Devletleri himayesindeki İsrail'in yayılmacı politikaları ile kendisini revize etmek gayreti içindedir. Coğrafyamız müfrit ve marjinal o ideolojik sapkınlıklarla yönetilen İsrail'in bölgeye etnik, dini ve mezhepsel parçalara bölerek Siyonist yayılmacı senaryoları hayata geçirmesi tehdidiyle karşı karşıyadır. Bu tehdidin ana hedefi asırlar boyunca İslam'ın bayraktarlığını yapmış, 9 tuğlu kurt başlıklı sancaklar ile tevhid bayrağını yükseltmiş Türkiye'dir. Bu bağlamda adaletin ve barışın tecessüm ettiği kurumsal yegane yapı Türk Devleti'dir.
0: Ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde düzenlenen bir cenaze töreninin ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Olağanüstü kurultay sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Özel, delegelerden yüksek sayıda imza topladığını belirterek, Türkiye'yi sandığı getirmiş bir partinin kendi içinde sandık olmaksızın yönetilmesi doğru değil dedi. Sokaktaki tepkilerin olumsuz bir sürece evrilmemesi gerektiğini vurgulayan Özel, parti içinde demokratik işleyişin önemine dikkat çekti.
2: Şöyle, o söylediğiniz rakamın yarısı 500 ihtiyaç var. İşte 550'nin biraz üzerinde bir imzaya

0: ihtiyaç olduğunu söylüyor arkadaşlar. Bu rakam çok hızlı şekilde toplanır tabii ama olabilecek en yüksek imza sayısı ile birlikte biz bu kurultayla ilgili ama çok da gecikmeden bir an önce de başvurumuzu yaparak ilerlemek istiyoruz. Çünkü şu anda Türkiye'ye sandığı getirmiş olan partinin kendi içinde bir sandık sonucu olmaksızın yönetilmesi doğru değil. Partimizi çok yaralıyor, ülkeyi çok yaralıyor. Sokaktaki yoğun tepkinin, öfkeye varan tepkinin bir olumsuzluğa evrilmesi, siyasete, siyaset kurumuna karşı bir olumsuzluğa evrilmesinden korkarız. Onun için çağrıları bir kez daha tekrar. Birincisi, hiçbir seçilmişim ve hiçbir üyemizin partiden istifa etmesini doğru bulmayız. Ayrıca şunu söyleyeyim, hafta sonu yapılacak yerel seçimler var, pazar günü. Bu yerel seçimlerde 3 beldeye cuma günü başlayarak cuma günü öğlen, akşam ve cumartesi öğlen olmak üzere oralara gidip Gümüşhane'de, Tokat'ta ve Ürgüp'te belde belediyelerimizin seçimleriyle ilgili partilerimize oy vermeye teşvik edeceğim. Butlandan sonra başarı elde etmiş gibi görünür korkusuyla sandığı protesto etmek, gitmemek gibi hiç beklemediğimiz, hiç istemediğimiz bir refleks yükseliyor orada. Oraya gidip herkesi sandığa sahip çıkmaya ve partisi için oy kullanmaya davet edeceğiz. Buradan da söylüyorum, pazar günü yapılacak olan seçimlerde bu süreçte ne hissetmiş olurlarsa olsunlar, hem tüm Cumhuriyet Halk Partisi hem de Cumhuriyet Halk Partisi ile dayanışma göstermek isteyen herkesi beldelerinde yapılacak seçimlerde sandık başına gitmeye ve Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy kullanmaya davet ediyoruz. Pazar günkü seçimde iki eli kanda olanı sandığa gidip oy kullanmaya davet ediyorum. Efendim? Türkiye'deki çok önemli kamu hukukçuları tedbirin asla kurultaya gidilmesine engel olmadığına dair ortak bir metinde imza toplamışlar. Bugün bana haber verdiler. Çok güçlü bir metin. İsimlerini sizin de bildiğiniz çok ünlü hukukçular hem de siyasi görüşleri ne olursa olsun diyorlar ki tedbir kurultaya engel değildir. Hatta tedbir aslında bir an önce kurultay yapılmasının dışında bir görevi de yoktur tedbirle gelenlerin. Çağrı heyeti hükmündedir. Hele hele delegenin imzalarının, ki burada Anayasa Mahkemesi kararı var, delege karar verdiyse olağanüstü kurultaya, olağan kurultay takvimini bile kesebiliyor. Eskiden kestirmiyordu, Anayasa Mahkemesi dedi ki yarıdan bir fazla ne istiyorsa onu yapar dedi. O yüzden herhalde artık genel başkan bunu yapar diyorsa ve Kemal Bey ben şu anda genel başkan yetkiyi kullanırım diyorsa bu amir hükmü olacak. Yok, o yapsın, buna engel olmaya çalışan örneğin saray yargısı varsa onu bir görürüz. Ama bütün kamu hukukçuları çok net bu konuda. Ümit ediyorum orada artık bir tereddüt yaşamadan gereğini yapar. Partinin bu krizden kendi gayretiyle çıkmasının önünde bir engel teşkil etmezdi. Arkadaşlar daha önce de ifade etmiştik. Biz grup iç yönetmenimiz çok açık. Grup başkanlığında herhangi bir boşalma olduğunda kapalı grup yapılan ilk kapalı grup toplantısında derhal yeni grup başkanı seçilir diyor.
1: Toroslar Belediye Başkanı Abdurrahman Yıldız, belediye meclisinde yaptığı konuşmasında ilçede yeni bir dönemin başladığını söyledi. Yıldız bu yeni dönemin özellikle kültür, sanat ve edebiyat alanında yapılacak çalışmalarla şekilleneceğinin altını çizdi.
2: Büşra Değer'le Ajanda reklamlardan sonra devam edecek.
3: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Toplum sağlığı ve çevre güvenliğini önceleyen projeleriyle Mersin'i herkes için yaşanılabilir bir kent noktasına taşıyan Mersin Büyükşehir Belediyesi, tıbbi atıkları da en güvenli şekilde bertaraf ediyor. 13 ilçede protokol yapılan 1661 sağlık kuruluşuyla aktif bir çalışma yürüten Büyükşehir, 2019 yılından bu yana sağlık kuruluşlarından yaklaşık 22 bin ton tıbbi atık toplayıp bertaraf etti. Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi koruyucu önlem çalışmaları çalışmalarıyla mal ve can güvenliğini sağlamaya devam ediyor. Bu kapsamda görev yapan su altı ve su üstü arama kurtarma ekiplerin geniş bir hinterlanda sahip olan Mersin'de özellikle iç sularda yaşanan vakalara en hızlı şekilde müdahale ederek güven ortamının sürmesini sağlıyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi Mercan 100. Yıl İklim ve Çevre Bilim Merkezi'nde eğitim alan ve MAES Robot Robotics Competition Festivali kapsamında başarı elde eden öğrenciler Başkan Vahap Seçer'i ziyaret etti. Projelerini tanıtan öğrencileri kutlayan ve kendilerine güven duyduğunu belirten Başkan Seçer, nice başarılara imza atmaları temennisinde bulundu. Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen Yaşamı Sahiplen Destek Büyükşehir'den kampanyası kapsamında bugüne kadar

0: Belediyesi Münyesi, Mersin Büyükşehir Belediyesi Münyesi, Mersin Büyükşehir Belediyesi Münyesi'nde faaliyet gösteren Tarsus'a Değer Katanlar Kurulum ve Cem Vakfı işbirliğiyle Yenice'de Aşık Sıtkı Baba Anma Gecesi düzenlendi. Sıtkı Baba Cem Evi bahçesinde gerçekleşen anma programında Aşık Sıtkı Baba'nın yaşamından kesintiler sunulup dünya görüşüyle ilgili bilgiler verildi. Etkinlikte Yenice Sıtkı Baba Cem Evi Sema ekibi ve Büyükşehir Belediyesi Halk Müziği topluluğu da sahne aldı. Haberlerin detaylarına Mersin Belter adresinde ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
1: Reklam tanıtır.
2: Komşuda 89 TL

0: Batı'da, Antalya'da ve Karaman'da.
1: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü yaz okulunda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3433.
2: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize demonte 2400, montajlı 3000 lira. Evet, yanlış duymadınız. Demonte 2400, montajlı 3000 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit. İletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
3: Melpa Arçelik Mezitli'de, adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327 82 82 327 82 82.
4: SML Restoran ve Catering.
5: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
4: 0533 974 4590.
5: Ev, iş yeri ve şirketlerin tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
4: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de. 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
6: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38 0324 325 33 38.
4: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.
7: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
8: Büşra Değerli Ajanda devam ediyor.
9: Tartışması sonucu 4'ü ağır 6 kişi yaralandı. Kaza Arslanlı mahallesinde Erdemli Karaman Ayrancı yolu üzerinde Arslanlı Kösereli yol ayrımında meydana geldi. Hafif ticari araçla otomobil çarpıştı. Kazada 4'ü ağır 6 kişi yaralandı. Olay yerine ulaşan ekipler vatandaşlar tarafından araçtan çıkarılarak kenara alınan yaralılara ilk müdahaleyi yaptı. 6 yaralı ambulanslarla ilçe devlet hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
10: Dünyadaki önemli gelişmelere bakıyoruz. İsrail'in Lübnan'da bir hastane yakınındaki konut binasına düzenlenmiş

0: Hastaneye saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti, 23 kişi yaralandı. Saldırı nedeniyle bölgedeki hastanede zarar gördü. Yoğun bakım ünitesi dahil bazı bölümlerde hasarlar meydana geldi. Lübnan'da devam eden saldırılarda can kaybı ve yaralı sayısının arttırıldığı da bildirildi.
1: İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları devam ediyor. İsrail'in Lübnan'ın Tire kentinde bir hastanenin yakınına düzenlediği saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti, 23 kişi yaralandı. İsrail, Lübnan'ın Tire kentindeki Jabalamel Üniversite Hastanesi'nin yakınındaki bir konut binasını vurdu. Saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti, 23 kişi yaralandı. Tire'deki en büyük hastane olan Jabalamel Üniversite Hastanesi saldırıda hasar aldı. Yoğun bakım ünitesi dahil birçok bölümü hasar gören hastanede birçok tıbbi ekipman kullanılamaz hale geldi. Lübnan'da İsrail ordusunun 2 Mart tarihinden bu yana başkent Beyrut dahil olmak üzere ülkenin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı en az 3.433'e, yaralı sayısı ise 10.395'e yükseldi.
0: Myanmar eyaletinde meydana gelen patlamada en az 55 kişi hayatını kaybetti, 70'ten fazla kişi ise yaralandı.
1: Myanmar'ın Şan kentinde meydana gelen şiddetli patlamada en az 55 kişi hayatını kaybetti, 70'ten fazla kişi yaralandı. Çin sınırına yakın Namkan bölgesinde yaşanan patlamanın nedeni henüz belirlenemezken olayın ardından bölgede büyük yıkım meydana geldi. Kurtarma ekipleri enkaz altında kalan kişilerin olabileceğini bildirdi. Bölgeyi kontrol eden Tang Ulusal Kurtuluş Ordusu patlamanın kendi kontrolündeki bir alanda meydana geldiğini açıklayarak soruşturma başlatıldığını duyurdu. Yerel kaynaklar patlamanın madencilik faaliyetlerinde kullanılan patlayıcıların infilak etmesinden kaynaklanmış olabileceğini öne sürerken yetkililer kesin nedenin araştırıldığını belirtti.
2: İçel TV WhatsApp ihbar hattı 0538 273 66 66.
0: Sayın seyirciler, bültenimizin sonuna geldik. Gelişmeleri gün boyu takip edebilir. Bir sonraki bültende yeniden buluşmak üzere. Hoşçakalın.
3: Büşra Değerli Ajanda sona erdi.

0: reklam kazandırır.
1: Vestel'in göz alıcı teknolojisi, yenilikçi ürünleri ve size özel indirimleri Vestel yetkili satıcısı mavi beyaz eşya mağazalarında. Vestel çeyiz setlerinde %30'a varan büyük indirimler Vestel yetkili satıcısı.

0: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
1: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
3: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
4: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
5: Arkadaş Kundura Yaşat İşanında, Arkadaş Kundura Üzüm İşanında.
0: Özel Modern Tıp Merkezi'nde göz hastalıkları uzmanı Operatör Doktor Abdülkadir Göllü hasta kabulüne devam etmektedir. Göz tansiyonu, optik koherans tomografi çekimi ve görme ile ilgili sorunlar hakkında detaylı bilgi ve randevu için 444-0715. Özel Modern Tıp Merkezi Anıt Kavşağı civarında. Özel Modern Tıp Merkezi sağlıklı günler diler.
6: Mersin'de kaçırılmayacak kampanya. Dodo Pizza uygulamasına özel bir pizza alana bir pizza bedava. Bir orta boy pizza al, ikinci pizza hediye. Kampanyaya dahil lezzetler sosisli, İtalyan, Meksika, peynirli ve tavuk bomboni. Teklif sadece uygulamadan verilen restoranda veya gel al siparişlerde geçerlidir. Mersin'de Dodo Pizza'ya gel ve iki pizzayı tek fiyata al.
7: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize demonte 2400, montajlı 3000 lira. Evet, yanlış duymadınız. Demonte 2400, montajlı 3000 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit, iletişim 0532 787 1652 0532 787 1652
8: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

0: Reklam tanıtır.
1: Yeni başlangıçlara, yenilik arayanlara, evliliğe evet dedirten çeyiz kampanyası Profilo yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya'da. Üstün Alman teknolojisi Profilo, hayatınızı kolaylaştırmak için yanınızda. Profilo Beyaz Eşya ve elektronik ürünler en yeni kampanyalarla Mavi Beyaz Eşya'da sizleri bekliyor.
2: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
3: Komşuda 89 TL ile bayram edin. Erkek tişört 89 TL.

0: Şu mağazaları Mersin'de, Pozcu'da, Toroslar'da, Tarsus'ta, Erdemli'de, Silifke'de, Anamur'da, Bozyazı'da, Antalya'da ve Karaman'da.
1: Cennet misali doğası, doğal şelalesi, yenilenen hizmet anlayışıyla Santa Iras, kar sularının nefis alabalığı, anında nefis sıcak pide, ızgara alabalık, kuzu pirzola, piliç, bıldırcın, işte yayla, işte Santa Iras restoran. 200 kişilik kapalı, 300 kişilik açık alan restorantı, 120 araçlık güvenli otoparkıyla Santa Iras Çağlarca Suntrast'ta. Telefon 476-7001. santairas.com Mersin. Radyonun sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM Instagram, Sun FM Facebook, Sun FM Twitter. Radyon daima seninle.
2: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.

insan kaç kere tutar? Yandıkça ateşi gitgide fark etmiyor. Yaranın üçü beşi

2024 yerel seçimleri öncesinde Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı sürecine ilişkin ortaya atılan para talebi iddiaları yargıya taşındı. Yürütülen soruşturmada CHP Genel Başkanı Özgür Özel'le CHP Milletvekilleri Veli Ağbaba, Ali Mahir Başarır, Umut Akdoğan, Mustafa Erdem ve Cavit Arı hakkında fezleke düzenlenmesini gerektirebilecek nitelikte değerlendirmelerde bulunuldu. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında mutlak butlan kararı sonrası CHP'de yaşanan gelişmelere ilişkin konuştu. Yaşananlar CHP'ye yakışmıyor diyen Bahçeli, Yargıtay'ın bir an önce kararını vermesi gerektiğini söyledi. Süresiz nafaka uygulamasına ilişkin tartışmalarda kritik tarih 4 Haziran. Anayasa Mahkemesi Türk Medeni Kanunu'ndaki yoksulluk nafakasını düzenleyen maddede yer alan süresiz olarak ifadesinin iptali istemini esastan görüşecek. Taslağa göre nafaka süresinin evlilik süresine göre belirlenmesi

0: darbelerinin ardından sona erdirilmesi planlanıyor. Türkiye genelinde gayrimenkul satışları 2026 yılının ilk 5 ayında geçen yılın aynı dönemine göre geriledi. Toplam satış adedi %13,9 azalarak 1.029.771 olarak gerçekleşti. Böylece yılın ilk 5 aylık döneminde kaydedilen satış rakamı son 5 yılın en düşük seviyesi oldu. Vergi borçluları için 72 aya kadar yükseltilen taksit imkanlı yapılandırmada faiz oranında değişiklik yapılması için Maliye Bakanlığı çalışma başlattı. Çalışma tüm borçlu mükellefleri değil, zor durumda olan mükellefleri kapsayacak. Milyonlarca kişi borçlarını 72 ay vadede yıllık %39 faizle ödeyebilecek. Mersin Valisi Atilla Toros başkanlığında güvenlik ve asayiş değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda paylaşılan verilere göre 25-31 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve aranan şahıslardan toplam 168 kişi yakalanarak adli mercilere teslim edildi. Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı bünyesinde görev yapan sualtı ve suüstü arama kurtarma ekipleri olası boğulma ve kurtarma vakalarına karşı hazırlıklarını sürdürüyor. Bu kapsamda insan boyutlarında ve ağırlığında hazırlanan maketin kullanıldığı tatbikat gerçekleştirildi. Ekipler tatbikatta kurtarma ekipmanlarını etkin şekilde kullanarak senaryoyu başarıyla tamamladı. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin Yaşamı Sahiplen Destek Büyükşehir'den kampanyası kapsamında bugüne kadar 1927 köpek sahiplendirildi. Kedi ve köpeklerde toplam sahiplendirme sayısı yaklaşık 2500'e ulaştı. Mersin'de Torosların zirvesinde yaylalarda hayatlarını sürdüren yörük ailelerin hayatı Erdemli Belediyesi tarafından verilen güneş paneli desteğiyle kolaylaşıyor. Uzunkuyu yaylasında yaşayan bir ailede güneş paneli desteğiyle enerjiye kavuştu. Erdemli Belediyesi'nin güneş paneli desteği ise devam edecek. Mersin'in de aralarında olduğu 27 ilde yasa dışı bahis şebekesine yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 91 şüpheli gözaltına alındı. Yaklaşık 10 milyar liralık para trafiğinin tespit edildiği operasyonda ayrıca bahis oynayan 50 bin kişiye idari para cezası verildi. 2026 FIFA Dünya Kupası'nda yer alacak olan A Milli Takım'ın nihai kadrosu belli oldu. Ay Yıldızlıların 35 kişilik geniş aday kadrosundan çıkarılan isimler açıklandı ve turnuvaya gidecek oyuncular belirlendi. A Milli Takım ABD, Paraguay ve Avustralya ile D grubunda karşılaşacak. WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66. Reklam kazandırır.
1: Beko Loder, Vinç Mobil, Eskavatör, Loder, Tavan Vinci, Forklifi, Silindir İş Makinesi kursu belgesini Mersin'de sadece bizler alabilirsiniz.
2: Gökhan Eğitim Kurumları.
1: Gökhan İş Makineleri Kursu, 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51, 326 90 12, 624 34 34.
3: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.
4: Aracınızda çizik camınız mı var? Dert etmeyin. Barış Otocam'a gelin. Mersin'de ilk ve tek bu teknolojiye sahip Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı orijinali gibi ilk haline getiriyor. Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı sorun olmaktan kurtarıyor. Sizi adresimize davet ediyoruz. Barış Otocam, Sanayi Sitesi Akdeniz Caddesi üzerinde. İletişim 0324 alan koduyla 235-6154. 235-6154. Akdeniz, Mersin.
5: Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327 82 82 327 82 82.

0: sipariş telefonu 0542 144 4602 542 144 4602.
1: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
3: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
4: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
5: Arkadaş Kundura Yaşat İşanında, Arkadaş Kundura Üzüm İşanında.
6: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü yaz okulunda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
7: Komşuda 89 TL ile bayram edin. Kadın tişört 89 TL.
8: Komşu mağazaları. Mersin'de, Pozcu'da, Toroslar'da, Tarsus'ta, Erdemli'de, Silifke'de, Anamur'da, Bozyazı'da, Antalya'da ve Karaman'da.
9: Akşama ne pişirsem diye düşünüyorsanız, aslında cevabı çok da uzaklarda aramanıza gerek yok. Çünkü lezzetin yolu belli. Doğru ürün, doğru hazırlık ve en önemlisi de güven. Hepsi bir araya gelince sofrada başka söze gerek kalmaz. Akgül Piliç. Lezzetin yönü belli.
10: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
11: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

0: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Toplum sağlığı ve çevre güvenliğini önceleyen projeleriyle Mersin'i herkes için yaşanılabilir bir kent noktasına taşıyan Mersin Büyükşehir Belediyesi, tıbbi atıkları da en güvenli şekilde bertaraf ediyor. 13 ilçede protokol yapılan 1661 sağlık kuruluşu ile aktif bir çalışma yürüten Büyükşehir, 2019 yılından bu yana sağlık kuruluşlarından yaklaşık 22 bin ton tıbbi atık toplayıp bertaraf etti. Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi koruyucu önlem çalışmalarıyla mal ve can güvenliğini sağlamaya devam ediyor. Bu kapsamda görev yapan su altı ve su üstü arama kurtarma ekiplerin geniş bir hinterlanda sahip olan Mersin'de özellikle iç sularda yaşanan vakalara en hızlı şekilde müdahale ederek güven ortamının sürmesini sağlıyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi Mercan 100. Yıl İklim ve Çevre Bilim Merkezi'nde eğitim alan ve Maest Robot Robotics Competition Festivali kapsamında başarı elde eden öğrenciler Başkan Vahap Seçer'i ziyaret etti. Projelerini tanıtan öğrencileri kutlayan ve kendilerine güven duyduğunu belirten Başkan Seçer, nice başarılara imza atmaları temennisinde bulundu. Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen Yaşamı Sahiplen Destek Büyükşehir'den kampanyası kapsamında bugüne kadar 1927 köpek yeni yuvalarına kavuşturuldu. Köpeklerin doğaya bırakılmasının yasaklanmasının ardından sahiplendirme çalışmalarına ağırlık veren Büyükşehir, bünyesinde bulunan barınaktan sahiplenilen can dostlara mama, aşı, bakım ve kısırlaştırma desteği de sağlıyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Tarsus'a Değer Katanlar Kurulum ve Cem Vakfı İşbirliği ile Yenice'de Aşık Sıtkı Baba Anma Gecesi düzenlendi. Sıtkı Baba Cem Evi bahçesinde gerçekleşen anma programında Aşık Sıtkı Baba'nın yaşamından kesintiler sunulup dünya görüşüyle ilgili bilgiler verildi. Etkinlikte Yenice Sıtkı Baba Cem Evi Sema ekibi ve Büyükşehir Belediyesi Halk Müziği Topluluğu da sahne aldı. Haberlerin detaylarına Mersin Belter adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
1: Reklam tanıtı.
2: Samsung bölge satış birincisi Mavi Beyaz Eşya'dan çifte fırsat. Hep

0: İster tıkla, ister uğra.
1: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357-3434. 357-3434.
2: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38. 0324 325 33 38.
3: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize demonte 2400, montajlı 3000 lira. Evet, yanlış duymadınız. Demonte 2400, montajlı 3000 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit, iletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
4: Cennet misali doğası, doğal şelalesi, yenilenen hizmet anlayışıyla Santa Iras, kar sularının nefis alabalığı, anında nefis sıcak pide, ızgara alabalık, kuzu pirzola, piliç, bıldırcın, işte yayla, işte Santa Iras restorant. 200 kişilik kapalı, 300 kişilik açık alan restorantı, 120 araçlık güvenli otoparkıyla Santa Iras, Çağlarca Suntrast'ta. Telefon 476 7001. santairas.com Mersin. SML Restoran ve Ket

0: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
1: 0533 974 4590.
0: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
1: SML Restoran ve Catering Polis Lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
2: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü yaz okulunda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
1: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.
3: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.

0: Reklam kazandırır. Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve basto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Basto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
1: Mersin'de kaçırılmayacak kampanya. Dodo Pizza uygulamasına özel bir pizza alana bir pizza bedava. Bir orta boy pizza al, ikinci pizza hediye. Kampanyaya dahil lezzetler, sosisli, İtalyan, Meksika, peynirli ve tavuk bomboni. Teklif sadece uygulamadan verilen, restoranda veya gel al siparişlerde geçerlidir. Mersin'de Dodo Pizza'ya gel ve iki pizzayı tek fiyata al.
0: Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı, numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327 82 82 327 82 82. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü yaz okulunda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
2: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
4: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
5: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
6: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.

0: Sipariş telefonu 0542 144 46 02 542 144 46 02.
1: Özel Modern Tıp Merkezi'nde kurumumuzun estetik biriminde Aleksandrit lazer cihazıyla lazer işlemleri yapılmaktadır. Lazer işlemleri hakkında detaylı bilgi ve randevu için 444-0715. Özel Modern Tıp Merkezi Anıt Kavşağı civarında. Özel Modern Tıp Merkezi sağlıklı günler diler.
2: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
3: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

0: Reklam tanıtır.
1: Evini yenilemek isteyenler, yeni evlenenler. Beklediğiniz fırsat ayağınıza geldi. Koltuk takımlarından yatak odasına, buzdolabından çamaşır makinesine kadar aradığınız her şey uygun ödeme koşulları ve kalite güvencesiyle sizi bekliyor. Kaliteyi uzakta aramayın. Evinize değer katmak için bize uğrayın. Çeyiz paketi 99.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Mavi, beyaz eşya ve mobilya. Evinizin her köşesinde biz varız.
2: Haydi tıkla, her zaman uygun fiyata. Mavi beyaz eşya nokta.com'da.
3: İster tıkla, ister uğra.
4: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
5: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
6: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon Dünyası'nda.

0: Bayilerimize demonte 2400, montajlı 3000 lira. Evet, yanlış duymadınız. Demonte 2400, montajlı 3000 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit. İletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
1: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
2: Mersin'de kaçırılmayacak kampanya. Dodo Pizza uygulamasına özel bir pizza alana bir pizza bedava. Bir orta boy pizza al, ikinci pizza hediye. Kampanyaya dahil lezzetler sosisli, İtalyan, Meksika, peynirli ve tavuk bomboni. Teklif sadece uygulamadan verilen, restoranda veya gel al siparişlerde geçerlidir. Mersin'de Dodo Pizza'ya gel ve iki pizzayı tek fiyata al.
3: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.
4: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.

2024 yerel seçimleri öncesinde Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı sürecine ilişkin ortaya atılan para talebi iddiaları yargıya taşındı. Yürütülen soruşturmada CHP Genel Başkanı Özgür Özel'le CHP Milletvekilleri Veli Ağbaba, Ali Mahir Başarır, Umut Akdoğan, Mustafa Erdem ve Cavit Arı hakkında fezleke düzenlenmesini gerektirebilecek nitelikte değerlendirmelerde bulunuldu. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında mutlak butlan kararı sonrası CHP'de yaşanan gelişmelere ilişkin konuştu. Yaşananlar CHP'ye yakışmıyor diyen Bahçeli, Yargıtay'ın bir an önce kararını vermesi gerektiğini söyledi. Süresiz nafaka uygulamasına ilişkin tartışmalarda kritik tarih 4 Haziran. Anayasa Mahkemesi Türk Medeni Kanunu'ndaki yoksulluk nafakasını düzenleyen maddede yer alan süresiz olarak ifadesinin iptali istemini esastan görüşecek. Taslağa göre nafaka süresinin evlilik süresine göre belirlenmesi ve belirli bir sürenin ardından sona erdirilmesi planlanıyor. Türkiye genelinde gayrimenkul satışları 2026 yılının ilk 5 ayında geçen yılın aynı dönemine göre geriledi. Toplam satış adedi %13,9 azalarak 1.029.771 olarak gerçekleşti. Böylece yılın ilk 5 aylık döneminde kaydedilen satış rakamı son 5 yılın en düşük seviyesi oldu. Vergi borçluları için 72 aya kadar yükseltilen taksit imkanlı yapılandırmada faiz oranında değişiklik yapılması için Maliye Bakanlığı çalışma başlattı. Çalışma tüm borçlu mükellefleri değil, zor durumda olan mükellefleri kapsayacak. Milyonlarca kişi borçlarını 72 ay vadede yıllık %39 faizle ödeyebilecek. Mersin Valisi Atilla Toros başkanlığında güvenlik ve asayiş değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda paylaşılan verilere göre 25-31 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve aranan şahıslardan toplam 168 kişi yakalanarak adli mercilere teslim edildi. Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı bünyesinde görev yapan sualtı ve suüstü arama kurtarma ekipleri olası boğulma ve kurtarma vakalarına karşı hazırlıklarını sürdürüyor. Bu kapsamda insan boyutlarında ve ağırlığında hazırlanan maketin kullanıldığı tatbikat gerçekleştirildi. Ekipler tatbikatta kurtarma ekipmanlarını etkin şekilde kullanarak senaryoyu başarıyla tamamladı. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin Yaşamı Sahiplen Destek Büyükşehir'den kampanyası kapsamında bugüne kadar 1927 köpek sahiplendirildi. Kedi ve köpeklerde toplam sahiplendirme sayısı yaklaşık 2500'e ulaştı. Mersin'de Torosların zirvesinde yaylalarda hayatlarını sürdüren Yörük ailelerin hayatı Erdemli Belediyesi tarafından verilen güneş paneli desteğiyle kolaylaşıyor. Uzunkuyu yaylasında yaşayan bir ailede güneş paneli desteğiyle enerjiye kavuştu. Erdemli Belediyesi'nin güneş paneli desteği ise devam edecek. Mersin'in de aralarında olduğu 27 ilde yasa dışı bahis şebekesine yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 91 şüpheli gözaltına alındı. Yaklaşık 10 milyar liralık para trafiğinin tespit edildiği operasyon

0: operasyonda ayrıca bahis oynayan 50 bin kişiye idari para cezası verildi. 2026 FIFA Dünya Kupası'nda yer alacak olan A milli takımın nihai kadrosu belli oldu. Ay Yıldızlıların 35 kişilik geniş aday kadrosundan çıkarılan isimler açıklandı ve turnuvaya gidecek oyuncular belirlendi. A milli takım ABD, Paraguay ve Avustralya ile D grubunda karşılaşacak. WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66. Reklam kazandırır.
1: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
2: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.
3: Aracınızda çizik camınız mı var? Dert etmeyin. Barış Otocam'a gelin. Mersin'de ilk ve tek bu teknolojiye sahip Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı orijinali gibi ilk haline getiriyor. Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı sorun olmaktan kurtarıyor. Sizi adresimize davet ediyoruz. Barış Otocam, Sanayi Sitesi Akdeniz Caddesi üzerinde. İletişim 0324 alan koduyla 235-6154. 235-6154. Akdeniz, Mersin.
4: Komşuda 89 TL ile bayram edin. Çocuk tişört.

Bozyazı'da, Antalya'da ve Karaman'da. Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38. 0324 325 33 38.

0: Sipariş telefonu 0542 144 4602 542 144 4602.
1: Tazelik anlatılmaz hissedilir. Ürünü elinize aldığınızda, pişirdiğinizde, sofraya koyduğunuzda farkını zaten anlarsınız. Çünkü bizde zaman kaybetmez, üretildiği gibi en kısa yoldan size ulaşır. Deneyin, farkı görün. Akgül Piliç. Tazeliğin yönü belli.
2: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

0: Merhaba efendim, iyi akşamlar. Gündemdeki konulara yer vereceğiz. Tabii ana gündem konusu Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki gelişmeler. Dolayısıyla bütün liderler, Sayın Cumhurbaşkanı ve Sayın Devlet Bahçeli ve Sayın Özgür Özel yapmış oldukları konuşmalarda hep Cumhuriyet Halk Partisi ve Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaşanan gelişmelerle ortaya çıkan sonuçlar üzerine yorumlarda bulunuyorlar. Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısını gerçekleştirdi dün ve kabine toplantısı sonrasında da çeşitli konulara dair bir açıklama yaptı. Sayın Cumhurbaşkanı'nın açıklamasında da yine CHP'de yaşanan mutlak butlan davası ve sonucu vardı.
1: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada ulaşım yatırımları, ekonomi, dış politika ve iç gündeme ilişkin önemli mesajlar verdi.
2: Bölgesel gelişmeleri, trafik güvenliğini, güncel ekonomik durumu ve terörsüz Türkiye sürecini mütalaa ettiğimiz 65. kabine toplantımızı az önce tamamladık. Toplantımızda ülkemizin kalkınma, adalet ve demokrasi yolculuğuna ivme kazandıracak kararlar aldık.
1: Son 23 yılda ulaşım altyapısına dev yatırımlar yapıldığını vurgulayan Erdoğan, bölünmüş yol uzunluğunun 30 bin kilometreyi aştığını, hızlı tren ve havalimanı yatırımlarıyla Türkiye'nin ulaşım ağının güçlendiğini belirtti.
2: Sevgili vatandaşlarım, göreve geldiğimizde Türkiye'nin dört bir yanını birbirine bağlayan güçlü bir ulaşım ağımız yoktu. Bugün ise ülkemizin doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine uzanan dev bir ulaşım altyapısına sahibiz. Yol medeniyettir şiarıyla son 23 yılda ülkemizin ulaşım altyapısına devasa nitelikte yatırımlar yaptık. Karayollarında 206 milyar dolar, demir yollarında 80 milyar dolar, hava yollarında 35,5 milyar dolar tutarında yatırıma imza attık.
1: Ana muhalefet partisindeki tartışmalara da değinen Erdoğan, bu siyasi ve hukuki mücadelenin hiçbir yerinde yokuz, olmadık ve olmayacağız dedi.
2: Sevgili vatandaşlarım, dünyada ve bölgemizde gerek siyasi, gerek ekonomik, gerekse diplomatik bakımdan çok ciddi kırılmalar yaşanıyor. Türkiye olarak bir yandan bu oyunları bozmaya çalışırken, diğer yandan da 23 yıllık kazanımlarımızı güçlendirmenin mücadelesini veriyoruz. Bugün hamdolsun diplomaside güçlü bir Türkiye var. Savunma sanayinde destan yazan bir Türkiye var. Ekonomide, enerjide, ticarette söz ve etki sahibi bir Türkiye vardır. Bölgesel gerilimlerin ortasında istikrar adası olan bir Türkiye vardır. Bunların gerisinde de milletimizin duası ve desteğinin yanı sıra tecrübeli, dirayetli, vizyoner kadroların Türkiye'de 23 yıldır iş başında olması vardır. Birileri kafalarını kuma gömmüş olsalar da, takip eden her bir vatandaşımız Türkiye'nin hangi kritik eşiklerden geçtiğini görüyor. Şunun bilinmesinde fayda olduğuna inanıyorum. İktidar ve ittifak olarak tarihi değişimlerin yaşandığı bir dönemde tarihi bir sorumluluk üstlendiğimizin gayet idrakindeyiz. Biz her sataşana cevap vermek gibi bir lükse de sahip değiliz. Bizim tek derdimiz vardır. O da Türkiye'dir. Ana muhalefet partisi içindeki tartışmaların hiçbiri bizi ilgilendirmiyor. Kurultay salonlarından mahkeme koridorlarına taşan bu siyasi ve hukuki mücadelenin hiçbir yerinde yokuz, olmadık ve olmayacağız. Siyasi ikballeri için huzursuzluk üretmeye çalışanlar unutmasınlar ki bu toprakların mayası şiddete, numayişe, sokak terörüne, hukuk tanımazlığa prim vermez.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin önceliğinin birlik, beraberlik ve terörsüz Türkiye hedefi olduğunu vurgulayarak siyasi kurumlara ortak akıl ve uzlaşı çağrısında bulundu.
2: Ülkemizin yeni sürüm kayıkçı kavgalarına değil, başta terörsüz Türkiye sürecimiz olmak üzere 86 milyonu ilgilendiren meselelerde ortak zeminde buluşmaya, mutabakata, güç birliği yapmaya ihtiyacı vardır. Terörsüz Türkiye sürecini her türlü polemikten uzak ele almak, çözüm çabalarına samimiyetle katkıda bulunmak siyaset kurumunun görevidir.
0: Günler öncesinde CHP'de bir tartışma vardı. Grup toplantısı salı günü olacak mı? Grup toplantısını kim yönetecek? Özgür Özel mi yoksa Kemal Kılıçdaroğlu mu? Ki Kemal Kılıçdaroğlu'nun Özgür Özel'in grup toplantısı yapmasını engellemek amacıyla da Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki CHP grup salonunu kapattıracağı ve mecliste o salona kilit vurulacağı ve bu durum karşısında da Özgür Özel'in grup toplantısını Türkiye Büyük Millet Meclisi bahçesinde yapılacağı iddiaları da vardı. Tabii bir kesim de Kemal Kılıçdaroğlu Özgür Özel'in grup toplantısı yapmasını engelleyecek iddiaları vardı. Şimdi tabii Türkiye Büyük Millet Meclisi bu durumda kararını verdi. Meclis iki gün öncesinde programı, salı gününe, bugüne ait programı yayınlarken CHP'nin grup toplantısına yer vermemişti. Tabii hem Cumhuriyet Halk Partisi'nde Kemal Kılıçdaroğlu ve yönetimi hem de grup başkanı Özgür Özel ve arkadaşları dilekçe vermişlerdi ve grup toplantısı için hazırlıkların yapılmasını istemişlerdi. Ve meclis başkanlığı da kararını verdi. Resmi olarak şu anda Cumhuriyet Halk Partisi'nin grup başkanı Özgür Özel olduğu

0: için Özgür Özel grup toplantısını yapabilir denildi ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Özgür Özel Cumhuriyet Halk Partisi grubunu topladı. Sadece kendisine destek veren CHP'li milletvekilleri değil, birçok partili belediye başkanı, eski milletvekilleri, geçmiş dönemlerde belediye başkanlığı yapmış olan CHP'nin önemli isimleri ve vatandaşlar grup toplantısına katıldılar ve Özgür Özel orada uzun bir konuşma yaptı. Ama konuşmasında öne çıkan konulardan bazıları şöyle.
1: Bu bir grup toplantısı, o toplantıya katılma değildir. Bu bir sahip çıkma, bir tarihin doğru tarafında durma, bir tarih yazma ve partinin ve ülkenin geleceğine yapılan saldırılara karşı göğüs germe, direnme ve yürüyüşe geçme ziyaretidir. Milletin meclisinde olmamız gereken yerde milletin görevlendirdiği, milletvekillerimizin takdir ettiği görevimizle olmamız gereken kürsüdeyiz. Bizi soracak olursanız biz bildiğiniz gibiyiz. Biraz daha ustalaştık taşı kırmakta, dostu düşmanı birbirinden ayırmakta. Yeter artık diyen anlayış. CHP değişirse Türkiye değişir. Önce CHP'yi değiştireceğiz, sonra yönetimi değiştireceğiz. Gazi'nin partisini bir daha iktidara getireceğiz diyen anlayış. Bir değişime inandılar ve gerçekleştirdiler. Aynı ülkeyi kuran, Gazi'nin yanında duran, Garp Cebesi komutanı olan, ülkenin ikinci cumhurbaşkanı olan İnönü'nün 14 Mayıs 1950 günü seçimleri Demokrat Parti'ye kaybettiğinde, herhalde bunlara vermeyeceksin paşam diyenlere karşı yaverine not yazıp Demokrat Parti'ye yollayan ve paşa devir teslimi hazırdır, sizi tebrik etmektedir diyen İsmet Paşa'nın madalyası var, madalyası. Demokrasi madalyası. Demokrat Parti Türkiye Cumhuriyeti'nde seçimle iktidara, yarışla iktidara gelen, iktidarı seçimle değiştiren ilk parti unvanını ve madalyasını alırken, seçimi kaybettiğinde sonuçlarına saygı gösteren ve demokrasinin gerçekten geldiğini tescilleyen madalya da İsmet Paşa'nındı. Bizim kurultayımızda da ilk kez Türkiye'de bir siyasi partinin genel başkanı ikili yarışla değişti. Bendeki madalya ne kadar büyükse, o gün o başında bırakmayı bilseydi madalyası
2: daha büyük olacaktı.
1: İhanet yüksek sesle başkalarından duyulduğunda değil, yalnız kaldığında, içinde hissedildiğinde cezalandıran duygudur. Genel merkezden polisle atıldığımızda meclise yürüyüşümüz, bu çatıya sığınışımız ve buradaki başlangıcımız bir milattır. Meclisin önünde Milli Egemenlik Parkı'ndaki dolu altında yürüyen o 10 binlerin sahip çıkışı bir milattır. Biz o yürüyüşle eskimiş, köhnemiş, yozlaşmış bir kara düzeni ve o kara düzenle işbirliği yapanları arkamızda bırakarak iktidar yürüyüşüne başladık sizinle birlikte. Bugün CHP'yi kurtarmak, bir partiyi kurtarmak, CHP'yi savunmak, bir partiyi savunmak değildir. Bugün CHP'yi savunmak, demokrasiyi savunmak, CHP'yi kurtarmak, Türkiye'nin gelecek umudunu kurtarmaktır.
0: Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bugün MHP grubu da toplandı ve MHP grubunda Sayın Bahçeli konuştu.
2: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Partisi'nin meclis grup toplantısında gündeme ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. CHP'deki mutlak butlan kararının ardından yaşanan gelişmelere değinen Bahçeli, siyasi tartışmaların sokaklara taşınmaması gerektiğini vurgulayarak toplumsal huzuru bozacak söylem ve eylemlerden kaçınılması çağrısında bulundu.
3: Manevi iklimiyle barış, huzur ve kardeşlik zemini olan bayram, Cumhuriyet Halk Partisi açısından kucaklaşmak yerine kutuplaşmanın derinleştiği bir zamana dönüşmüştür. Yaşanan gelişmeler Cumhuriyet Halk Partisi kurumsallığına yakışmayan bir seviyeden siyasi kültürümüze ve demokrasimize zarar verici bir noktaya doğru ilerlemektedir. Türkiye'nin terörle mücadele ve toplumsal bütünleşme hedefleri, güvenlik politikaları yanında siyasi istikrara ve toplumsal uzlaşmaya da bağlıdır. Ülkemizi yakından etkileyen bölgesel gelişmelerin ve terörsüz Türkiye sürecine ilişkin önemli aşamaların kaydedildiği bir dönemde beklentimiz hukuki ve siyasi mücadele yerine fiziki mücadele gibi toplumsal huzuru bozacak, provokasyonları arttıracak, tehlikeli söylem ve eylemlerden kaçınılmasıdır. Politik amaçlar uğruna milli hafıza mekanları ve milli kahramanlar üzerinden toplumu ayrıştırıcı dil ve üslup geliştirilmemesidir. Mesele hukuk zemininden, demokrasi platformundan, siyasi rekabet ve nezaketten uzaklaşmamalıdır. Türkiye'yi karıştırmaya kimse cüret etmemelidir. Olaylar sokağa taşıp fiziki mücadele çağrılarıyla bir eyleme, güvenlik güçlerine saldırıya, kamu düzenini bozmaya yönelmemelidir. Mahkeme kararına yönelik itiraz merciği olan Yargıtay, konunun hassasiyetine binaen vaki itiraza yönelik kararını bir an önce vermelidir.
2: Terörsüz Türkiye sürecinin stratejik önemine dikkat çeken Bahçeli, Türkiye'nin yeni güvenlik vizyonuyla bölgesinde daha güçlü bir konuma yükseldiğini söyledi.
3: Bölgemizdeki emperyalist oyunları bozmak, coğrafyayı hasretini çektiği düzene, insanlığı özlediği huzura yeniden kavuşturmak adına attığımız Terörsüz Türkiye, Terörsüz Bölge adımı, Türk ve Türkiye yüzyılının ilk stratejik hamlesi olmanın yanında 21. yüzyılda değişen dünya dinamiklerine karşı yeni güvenlik konseptimizin miladıdır. 20. yüzyıla sıkışmış güvenlik konseptini aşan, 21. yüzyılın imkan ve ihtiyaçlarına mütenasip yeni güvenlik paradigmamızdır. Küresel sistemde yaşanan çöküş ve bölgemizde yaşanan kaos, bize bir kere daha göstermiştir ki Türkiye'nin güvenliği sadece siyasal egemenliğinin tecessüm ettiği coğrafyadan müteşekkil değildir. Türkiye'nin güvenliği kuzeyde Kırım'ı, güneyde Yemen'i, doğuda Doğu Türkistan'ı, batıda Bosna'yı, Kosova'yı ihtiva eden geniş ve büyük Türk İslam coğrafyasıdır. Değerli milletvekilleri, Milliyetçi Hareket Partisi Türk siyasi ve yönetim hayatına ilkeli, seviyeli, dürüst ve temiz bir yönetim anlayışının yerleştirilmesine özel önem ve değer atfetmektedir. Devlet idaresini milletimizin bir emaneti olarak gören Milliyetçi Hareket Partisi, yolsuzluklara, rüşvete, yozlaşma ve kayırmacılığa meydan vermemeyi, bu suçları işleyenleri de hukuk kuralları dahilinde en ağır şekilde cezalandırmayı milli bir vazife olarak görmektedir. Toplumsal barışı ve demokratik sistemin varlığını tehdit eden, devlet kurumlarına olan güveni sarsan ve toplumsal tahribata neden olan ahlaki kirlilik ve yolsuzluklarla kararlı ve etkin mücadele suretiyle

temiz siyaset, temiz yönetim ve temiz toplumun tesisini ve kalıcılığını hedefliyoruz. Dürüstlüğü teşvik eden ahlaki kuralların oluşturulmasına, eğitimin her kademesinde insanımıza bu erdemlerin kazandırılmasına önem veriyoruz. Türkiye'nin güvenliği, devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğü her şeyin önünde.

0: milli ülkülerimizi gerçekleştirmek gayesindeyiz. Gayret bizden, himaye Allah'tandır.
1: ...13 yaşında bir kız çocuğu... ...Ela Naz... ...dışarıya çıktı... ...parkta oturacağım dedi annesine... ...ama sonrasında... ...ortadan kayboldu... ...Ela Naz aranıyor... ...Ela Naz'dan bir haber yok...
2: Adana'da kaybolan 13 yaşındaki... ...Ela Naz Suci'yi arama çalışmaları sürüyor...
3: ...komşulardan da aradık... Herkesi engelliyor. Yani bu çocuğun yapacağı iş değil bu. Bir numaradan arsa engelliyor. Polislerin de telefonunu engellemiş.
2: Kızının hayatından endişe ettiğini belirten anne Gonca Söz bir Ela Naz'ı gören ya da yerini bilenlerin güvenlik güçlerine bilgi vermesini istedi.
4: Orada parkta anne arkadaşlarımla duracağım dedi. Sonra aradım açtı buradayken gideceğini söyledi evde yalnızdı yani gitmek isteseydi buradan da çekip gidebilirdi niye benim yanıma gelip oradan gitmek istesin bilmiyorum başına mutlaka yani kendi iradesiyle gittiğini ben düşünmüyorum artık bir okulun Kenan Çetinel ilkokulun karşısındaki parkta arkadaşlarıyla görüştüğünü söylediler daha sonra yalnız olduğunu söylediler yani ben de bilmiyorum artık. Kim gördüyse, kim duyduysa bir an önce haber verirlerse kızım küçük, saftır, 13 yaşında giderken üstünde siyah tişört, kot pantolon, bol paça vardı. Yani birinin götürdüğünü düşünüyorum artık. Çünkü benden hiç ayrı kalmadı, gelirdi. Çok kötü durumdayım yani yatamıyorum, oğlum var, uykuyu unuttuk, aramadığımız yer kalmadı. O kaybolduğu parktaki kamera kayıtlarına bakılmadı. Yani bilmiyorum ne diyeceğimi bilmiyorum. Kızım eğer beni duyuyorsan, kendi iradenle gittiysen veya birileri zorla götürdüyse bir fırsatını bulursan kaç kızım? 112'yi ara.
2: Gözyaşları içinde çağrıda bulunan anne kızının bulunması için yardım beklediklerini söyledi. Cumartesi gününden bu yana kendisinden haber alınamayan kız çocuğu için polis ekipleri geniş çaplı çalışma başlattı.
5: Ali Gürkan Şamiloğlu'yla İçer Gündemi reklamlardan sonra devam edecek.
6: Reklam tanıtı. Sayın araç kullanıcıları, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin 34. maddesi gereği SRC belgesi alma zorunluluğunuz olduğunu biliyor muydunuz? SRC 1, 2, 3, 4, 5 belgelerini bizden alabilirsiniz.
7: Gökhan Eğitim Kurumları.
6: Gökhan SRC kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.
8: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve vebasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Basto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
9: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü yaz okulunda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü telefon 0506 035 34 33.
10: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231 39 56 Akdeniz Mersin.

0: Et Çukurova Ekmekçilik. Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38. 0324 325 33 38.
1: Aracınızda çizik camınız mı var? Dert etmeyin. Barış Otocam'a gelin. Mersin'de ilk ve tek bu teknolojiye sahip Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı orijinali gibi ilk haline getiriyor. Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı sorun olmaktan kurtarıyor. Sizi adresimize davet ediyoruz. Barış Otocam, Sanayi Sitesi Akdeniz Caddesi üzerinde. İletişim 0324 alan koduyla 235-6154. 235-6154. Akdeniz, Mersin.
2: Cennet misali doğası, doğal şelalesi, yenilenen hizmet anlayışıyla Santa Iras, kar sularının nefis alabalığı, anında nefis sıcak pide, ızgara alabalık, kuzu pirzola, piliç, bıldırcın, işte yayla, işte Santa Iras restorant. 200 kişilik kapalı, 300 kişilik açık alan restorantı, 120 araçlık güvenli otoparkıyla Santa Iras, Çağlarca Suntrast'ta. Telefon 476-7001, santairas.com. Mersin. Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM Instagram, Sun FM Facebook, Sun FM Twitter. Radyon daima seninle.
3: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
4: Ali Gürkan Şamiloğlu'yla İçer Gündemi devam ediyor.
5: Para trafiği tespit edildi. 120 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonlara 550 polis katıldı. Operasyonlarda 91 şüpheli yakalanırken firari 16 kişinin yakalanması için çalışmalar sürüyor. Şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalarda 1 milyon 500 bin lira nakit para, bir tabanca, fişekler ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Öte yandan yasa dışı bahis sitelerinde oyun oynadığı belirlenen 50 binden fazla kişi hakkında da işlem başlatıldı. Bu kişilere 100 bin lirayla 400 bin lira arasında idari para cezası uygulanacağı bildirildi.
6: Mersin'de hafif ticari bir araçla otomobil çarpıştı. Kazada yaralılar var.
5: Mersin'in Erdemli ilçesinde hafif ticari araçla otomobilin çarpışması sonucu 4'ü ağır 6 kişi yaralandı. Kaza Arslanlı mahallesinde Erdemli Karaman Ayrancı yolu üzerinde Arslanlı Kösereli yol ayrımında meydana geldi. Hafif ticari araçla otomobil çarpıştı. Kazada 4'ü ağır 6 kişi yaralandı.

0: müdahaleyi yaptı. 6 yaralı ambulanslarla ilçe devlet hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
1: Değerli seyirciler, şimdi sosyal medyada gözümüze takılan neler var bakalım, tekrar birlikte olacağız.
2: Erzurum'da bir polis memurunun yaptığı davranış sosyal medyada takdir topladı. Amerika Birleşik Devletleri'nde bir polis memuru kendisiyle dalga geçen kişiye esprili bir karşılık verdi. Çin'de hortumun vurduğu çiftlikte hayvanlar zor anlar yaşadı.

Bir kamyon sürücüsünün yaptığı hamle kazayı önledi. Çinli bir çocuk Rubik küpünü 0.39 saniyede çözerek dünya rekoru kırdı. Asansöre limitinin üzerinde yük bindiren çalışanlar bunun yanlış olduğunu acı bir olayla fark etti.

0: Ja.
1: Efendim, İsrail mezalime, bombalamaya, terörizme devam ediyor. Ve ne yazık ki hiçbir devlet ya da hiçbir STK ya da hiçbir kişi, hiçbir kalabalık İsrail'i durduramıyor. İsrail Lübnan'ı bombalıyor. Lübnan'dan göç, zorunlu göç, kaçış devam ediyor. Çoğunluğu Suriye'ye, ama hali vakti yerinde olanlar da özel yatlarla Kıbrıs'a, Kıbrıs'ın Rum kesimine gidiyorlar. Ama İsrail bombalamaya devam ediyor. Hastaneleri, okulları şimdi de İsrail bomba yağmuruna tutuyor.
2: İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları devam ediyor. İsrail'in Lübnan'ın Tire kentinde bir hastanenin yakınına düzenlediği saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti, 23 kişi yaralandı. İsrail, Lübnan'ın Tire kentindeki Jabalamel Üniversite Hastanesi'nin yakınındaki bir konut binasını vurdu. Saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti, 23 kişi yaralandı. Tire'deki en büyük hastane olan Jabalamel Üniversite Hastanesi saldırıda hasar aldı. Yoğun bakım ünitesi dahil birçok bölümü hasar gören hastanede birçok tıbbi ekipman kullanılamaz hale geldi. Lübnan'da İsrail ordusunun 2 Mart tarihinden bu yana başkent Beyrut dahil olmak üzere ülkenin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı en az 3.433'e, yaralı sayısı ise 10.395'e yükseldi.
1: Myanmar'da bir patlama yaşandı ve bu patlama çok sayıda kişiyi canından etti.
2: Myanmar'ın Şan kentinde meydana gelen şiddetli patlamada en az 55 kişi hayatını kaybetti, 70'ten fazla kişi yaralandı. Çin sınırına yakın Namkan bölgesinde yaşanan patlamanın nedeni henüz belirlenemezken olayın ardından bölgede büyük yıkım meydana geldi. Kurtarma ekipleri enkaz altında kalan kişilerin olabileceğini bildirdi. Bölgeyi kontrol eden Tang Ulusal Kurtuluş Ordusu patlamanın kendi kontrolündeki bir alanda meydana geldiğini açıklayarak soruşturma başlatıldığını duyurdu. Yerel kaynaklar patlamanın madencilik faaliyetlerinde kullanılan patlayıcıların infilak etmesinden kaynaklanmış olabileceğini öne sürerken yetkililer kesin nedenin araştırıldığını belirtti.
1: Meksika'da öğretmenler sosyal haklarının güçlendirilmesi

0: ve emeklilik şartlarının iyileştirilmesi amacıyla genel greve gittiler ve öğretmenlere öğrenciler, çiftçiler, esnaf da destek verdi. Polisle çatışma yaşandı.
1: Meksika'da binlerce öğretmen maaş artışı, emeklilik sisteminde değişiklik ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi talepleriyle süresiz greve başladı. Başkent Meksiko'da düzenlenen protesto yürüyüşüne çiftçiler, nakliyeciler ve bazı mahalle sakinleri de destek verdi. Göstericiler hükümetin protesto hakkını kısıtladığını savunurken Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum taleplerin karşılanabilecek kısmı için çalışacaklarını ve diyalog sürecine öncelik vereceklerini açıkladı.
0: Mersin'in Erdemli ilçesinde belediye yükseklerde yaşayan yörüklerin daha iyi bir şekilde yaşam standartlarını yakalayabilmeleri, en azından ışığa kavuşabilmeleri için güneş enerji sistemi desteği verdi.
1: Torosların zirvesindeki yörük ailelerin yaşamı Erdemli Belediyesi'nin güneş paneli desteğiyle kolaylaşıyor. Mersin'in Erdemli ilçesinde yaz aylarında yaylalara çıkan ve hayvancılıkla geçimini sağlayan yörük ailelere güneş enerjisi desteği veriliyor. Uzunkuyu yaylasında yaşayan Mehmet ve Meryem Keklik çifti de kurulan güneş paneli sistemi sayesinde elektriğe kavuştu. Erdemli Belediye Başkanı Mustafa Kara, kırsalda yaşayan vatandaşların hayatını kolaylaştırmak için desteklerin süreceğini belirterek üretici ve yörük ailelerin yanında olmaya devam edeceklerini söyledi.
2: Ne var ana?
3: Yağış oldu, soğuk oldu. Üşüdük, ışıksız kaldık, karanlıkta kaldık. Sağ olsun, Allah razı olsun başkanımızdan. Göstermiş, Allah razı olsun. Sizden de razı olsun.
2: Bu yaylasında hayvancılık yapmaktayım. Işığımız olmadığı için Sayın Belediye Başkanı'nda bir panelde talepte bulunduyduk. Bu da bize 2000 rakamlı Uzunkuyu yaylasına panel göndermiş. Allah'ım 1000 kat razı olsun. Teşekkür ediyorum.
1: Yaklaşık 2000 rakımda yaşamlarını sürdüren aile daha önce aydınlatma ihtiyacını sınırlı imkanlarla karşılarken yeni sistemle birlikte yaşam koşulları önemli ölçüde iyileşti.
4: İçel TV WhatsApp ihbar hattı 0538 273 66 66.
0: Güzel bir akşam diliyorum, mutlu bir gün diliyorum. Yarın tekrar birlikte olacağız. Hoşçakalın.
5: Ali Gürkan Şamiloğlu'yla İçer Gündemi sona erdi.
6: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Toplum sağlığı ve çevre güvenliğini önceleyen projeleriyle Mersin'i herkes için yaşanılabilir bir kent noktasına taşıyan Mersin Büyükşehir Belediyesi, tıbbi atıkları da en güvenli şekilde bertaraf ediyor. 13 ilçede protokol yapılan 1661 sağlık kuruluşuyla aktif bir çalışma yürüten Büyükşehir, 2019 yılından bu yana sağlık kuruluşlarından yaklaşık 22 bin ton tıbbi atık toplayıp bertaraf etti. Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi koruyucu önlem çalışmalarıyla mal ve can güvenliğini sağlamaya devam ediyor. Bu kapsamda görev yapan su altı ve su üstü arama kurtarma ekiplerin geniş bir hinterlanda sahip olan Mersin'de özellikle iç sularda yaşanan vakalara en hızlı şekilde müdahale ederek güven ortamının sürmesini sağlıyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi Mercan 100. Yıl İklim ve Çevre Bilim Merkezi'nde eğitim alan ve MAES Robot Robotics Competition Festivali kapsamında başarı elde eden öğrenciler Başkan Vahap Seçer'i ziyaret etti. Projelerini tanıtan öğrencileri kutlayan ve kendilerine güven duyduğunu belirten Başkan Seçer, nice başarılara imza atmaları temennisinde bulundu. Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen Yaşamı Sahiplen Destek Büyükşehir'den kampanyası kapsamında bugüne kadar 1927 köpek yeni yuvalarına kavuşturuldu. Köpeklerin doğaya bırakılmasını

0: yasaklanmasının ardından sahiplendirme çalışmalarına ağırlık veren Büyükşehir, bünyesinde bulunan barınaktan sahiplenilen can dostlara mama, aşı, bakım ve kısırlaştırma desteği de sağlıyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Tarsus'a Değer Katanlar Kurulum ve Cem Vakfı İşbirliği ile Yenice'de Aşık Sıtkı Baba Anma Gecesi düzenlendi. Sıtkı Baba Cem Evi bahçesinde gerçekleşen anma programında Aşık Sıtkı Baba'nın yaşamından kesintiler sunulup dünya görüşüyle ilgili bilgiler verildi. Etkinlikte Yenice Sıtkı Baba Cem Evi Sema ekibi ve Büyükşehir Belediyesi Halk Müziği Topluluğu da sahne aldı. Haberlerin detaylarına Mersin Belter adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi gelişmeleri aktardı.
1: Reklam kazandırır.
2: Vestel'in göz alıcı teknolojisi, yenilikçi ürünleri ve size özel indirimleri Vestel yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya mağazalarında. Vestel çeyiz setlerinde %30'a varan büyük indirimler Vestel yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya mağazalarında.
3: Türkiye Vestel'leniyor.
4: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.
5: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
6: Mersin'de kaçırılmayacak kampanya. Dodo Pizza uygulamasına özel bir pizza alana bir pizza bedava. Bir orta boy pizza al, ikinci pizza hediye. Kampanyaya dahil lezzetler, sosisli, İtalyan, Meksika, peynirli ve tavuk bomboni. Teklif sadece uygulamadan verilen, restoranda veya gel al siparişlerde geçerlidir. Mersin'de Dodo Pizza'ya gel ve iki pizzayı tek fiyata al.
5: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim-öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3433.
7: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize demonte 2400, montajlı 3000 lira. Evet, yanlış duymadınız. Demonte 2400, montajlı 3000 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit, iletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
8: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
9: Arkadaş Kundura.
8: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
9: Arkadaş Kundura.
10: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
9: Arkadaş Kundura.
11: Arkadaş Kundura yaşa tişanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
12: SML Restoran ve Catering.
13: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
12: 0533 974 4590.
13: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
12: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
4: Tavuk alırken neye bakarsınız? Taze mi? Temiz mi? Güvenilir mi? Hepsinin cevabı tek yerde ise başka yere bakmanıza zaten gerek kalmaz. Akgül Piliç. Güvenin yönü belli.
14: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

0: Reklam tanıtır.
1: Yeni başlangıçlara, yenilik arayanlara, evliliğe evet dedirten çeyiz kampanyası Profilo yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya'da. Üstün Alman teknolojisi Profilo, hayatınızı kolaylaştırmak için yanınızda. Profilo Beyaz Eşya ve elektronik ürünler en yeni kampanyalarla Mavi Beyaz Eşya'da sizleri bekliyor.
2: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya.

0: Derya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
1: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve basto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Basto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
2: Mersin'de kaçırılmayacak kampanya. Dodo Pizza uygulamasına özel bir pizza alana bir pizza bedava. Bir orta boy pizza al, ikinci pizza hediye. Kampanyaya dahil lezzetler, sosisli, İtalyan, Meksika, peynirli ve tavuk bomboni. Teklif sadece uygulamadan verilen, restoranda veya gel al siparişlerde geçerlidir. Mersin'de Dodo Pizza'ya gel ve iki pizzayı tek fiyata al.
1: Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı, numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327 82 82 327 82 82.
3: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize demonte 2400, montajlı 3000 lira. Evet, yanlış duymadınız. Demonte 2400, montajlı 3000 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit, iletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
4: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM Instagram, Sun FM Facebook, Sun FM Twitter. Radyon daima seninle.
5: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

Ay ışığı bu gece, ikimizin dolu sayfası boş. Seni bekleyen yok mu ki köşede? Çok oldu benim umudum biteli. Gittiğin gün gibi aynısı bu gece. Bir umut gece lambanın yanması, ah. Benim aynımsın bu gece. Gözünde yaş çok.

kartları 2 yıl garanti süresiyle sunan D-Max, şimdi Avrupa'ya da ücretsiz teslimat avantajını sunuyor. 35 yıllık Mersin İpek Mobilya tecrübesiyle birleşen kaliteyi yakından keşfetmek için siz de mağazaları ziyaret edebilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayarak ayrıcalıklı fiyatlarla istediğiniz mobilyalara sahip olabilirsiniz. D-Max, Mezitli Fuar Kavşağı'nda. Telefonumuz 357 34 34. D-Max, Erdemli Alata Petrol karşısında.

0: arasında. Telefonumuz 515 55 47.
1: Açıldı, açıldı, açıldı. SML Catering Restaurant. Sağlık, mutluluk, lezzet. Yepyeni işletme anlayışıyla hizmetinizde. Telefon 0533 974 4590. Adres Cumhuriyet Mahallesi, polis lojmanları civarı, Yenişehir Mersin'de. SML Catering Restaurant. Sağlık, mutluluk, lezzet.
2: Yırtıldı bu.
3: Ay, neyse ya. Baştan yapalım.
4: Tek kişilik orta boy menü.
5: Dodo Pizza. Özeni tadında.

0: İyi akşamlar değerli dinleyenler. Bir hafta aradan sonra tekrar Önlü Müre Spor Programı'nda sizlerle birlikteyiz. Tabii ki bir yıl çok çabuk geçti. Sezon finalini yapıyoruz. Bir yıl Mersin futbolunu değerlendireceğiz, konuşacağız. Yayınımız San FM 90.1'den canlı olarak dinleyebilirsiniz radyodan. Ve sosyal medyadan bizi takip edersiniz. Görüşleriniz, yorumlarınız bizim için kıymetli ve değerlidir. Bir bayramı geride bıraktık. Konuklarım Sayın İlhan Ummak, hoş geldin.
1: Hoş buldum hocam.
0: Sayın Abuzer Bilen, hoş geldin.
2: Hoş bulduk.
0: Diğer bir konuğumuz, yorumcumuz Bektaş Er Güzel. Tabii yoğun bir trafik olduğundan dolayı trafiğe takılmış. Az sonra o da aramızda olacak. Evet İlhan Hocam, bir bayramı geride bıraktık. Mübarek Kurban Bayramı'nı. Bayramınız nasıl geçti?
1: Gayet güzel hocam. Sonuçta bayramımız, iyi karşılıyoruz. İşte aile büyüklerimizi görmeye gidiyoruz. Çocuklarımıza bunu aşılıyoruz. Olması gerektiği gibi. Çünkü büyüklerimiz bize bu süreci ilk önce onlar yaşattı. Şimdi bizler yaşatıyoruz. Güzel. Aile bireylerini görmek, onların bayramlarını kutlamak. Tüm İslam aleminin geçmiş bayramını kutluyorum. Nice bayramlar diliyorum. Yani bayramlarımız güzel hocam.
0: Evet. Evet Abuzer Bilen. Eski bayramlar çocukluğun bayramıyla şimdiki bayram arasındaki fark nasıl bir fark var?
2: Ya eski bayramları şöyle, eski bayramlar insanlar birbirlerine gitme durumları daha fazlaydı. Şimdi teknoloji geliştiği için telefonla uzaktan herkes birbirinin bayramını veya mesajdan bayramını kutluyor. Ama eski bayramlarda büyüklerin önce aile büyüğü varsa en büyüğü herkes orada toplanır. Herkes bir araya gelir. Biz de öyleydik zaten. Ne anamız kaldı ne babamız kaldı. Allah rahmet eylesin. İkisi de vefat etti.
1: Allah rahmet eylesin.
2: Biz o bayramları arıyoruz ailecek. Hepimiz de isteriz yani o zaman diliminde o günleri, o sıcaklığı, o bayram sıcaklığı, o sabah yediğimiz kahvaltı veya kurban kestiğimizde kurbanın etinden yediğimiz o günler, o sacın üzerinde o pişen etler, hepimiz o tadı biliyoruz. Ben de buradan tüm İslam aleminin, ülkemizin geçmiş Kurban Bayramı'nı kutluyor. Hayırlara vesile olmasını diliyordum zaten.
0: Hocam şimdi Kurban Bayramı demin etten bahsettin de biraz etçiz gibisin sen.
2: Hocam,
0: eti çok sevinir orada.
2: Eti severim ben.
0: Sever
2: eti,
0: misin?
2: Eti her Türk erkeği sever yani. Biz de eti severiz.
0: Sen de etçigillerdensin.
2: Tabii yani. Biz
0: tavukçu. Maşallah var hocam. Bak,
2: tavukçu değiliz hocam. Biz etçiyiz.
0: Etçisin.
2: Hocam sizde de var. Siz Ramazan'da bayağı kilo almıştınız ama kilo vermiştiniz.
0: Böyle yıllar önce bayramlarda, Kurban Bayramı'nda böyle fazla et falan, mangal falan yapılmazdı. Yedi kapıya dağıtılırdı.
2: Hocam bizde hala o devam ediyor. Mesela siz diyor ki kurban kestiniz, üç paya böldünüz. Bir fakir fukara, iki eş dost.
0: Yedi parça değil mi hocam?
2: Üçüncüsü o yedi parça. Yedi şey ayrı o.
0: Yedi
2: o
0: kapı.
2: Büyük, yedi kapı değil ya yani. Hocam o üç parça bölünüyor. O yedi hisse.
0: Kurban etinin tamamı evde kalmak zorunda mı?
2: Ya hayır canım, öyle şey olur mu? Siz kurbanı kestiğiniz zaman şöyle diyeyim ben size. Bir parçayı, yani bir bölümünü
0: hocam mesela, sen kurban kestin.
2: 30 kilo geldi, 40 kilo geldi hocam.
0: Kurban kestin mi?
2: Kestim hocam.
0: Allah kabul etsin. Difrize mi attın eti?
2: Hayır canım, difrize. Hocam ikiye böldüm, üçe böldüm.
0: Evet.
2: Bir payı eş dosta, yani yakın akraba, kurban kesmeyenler, özellikle o birinci kural. Kurban kesmeyenlere, diğeri de fakir fukara, ihtiyaç olan, ihtiyaç sahiplerine, diğeri de ev ahaline.
0: Allah kabul etsin hocam.
2: Sağ ol hocam. Yani usul bu. Ama kimisi de bu yönde, herkes sizin dediğiniz gibi difrize koyup o öyle kurban olmaz hocam. Kabul
0: sen
2: olmaz.
0: Difrizci gillerden değilsin.
2: Hocam öyle kurban olmaz. Kurban kabul olmaz yani. Biz Allah tamam. rızası için kurban kesiyoruz.
0: Şimdi sen yani İmam Hatip
2: evet hocam. İmam Hatip mezunuyum. O konuda eğitim
0: daha
2: bilgim var. Bu işin usulü budur yani.
0: Usulü
2: bu.
0: Teşekkür evet. ederim.
2: Rica ederim hocam. Sağ olun.
0: Sen de bir ara hocam istersen bir dini şey yapalım.
2: Dini program mı hocam?
0: Hocam, bu konuda, hocam orada sen ben sorayım sen cevapla.
2: Olur hocam.
0: Kaya Bey'e soralım.
2: Olur. Olur.
0: Kaya Bey'e soralım.
2: Ramazan'da yapalım.
0: Ramazan'da yapalım hocam. Ramazan'da. Ramazan'da iftar saati.
2: İftara doğru.
0: İftara doğru.
2: İftarımızı da burada da açarız.
0: Abizler Hoca ile iftar saati.
2: İftarımızı burada açarız hocam. Hurmayla.
0: Hurmayla.
2: Programlarda yaptığımız gibi.
0: Ama senin güzel bilgilerin. Şaka değil ya. Gerçekten bu senin bilgilerin güzel hocam.
2: Bu ara Hacı Bektaş biraz gecikmeli de olsa yetişti.
0: Evet. Aramıza Hacı Bektaş adı güzel. Gecikmeli olsa trafik yoğunluğundan dolayı aramıza katıldı. Şimdi bakalım Hacı Bektaş bayramda etkilgillerden mi, difrizci mi, dağıtan mı? Onu dinleyelim. Ben ne olduğunu biliyorum da bir de kendi ağzına dinleyelim. Abi Bektaş Hazreti hoş geldin.
3: Hoş bulduk. Hocam bizde bayramda bir şey yok. Biz bayramda çalıştık biliyorsun. Bizim işimiz bayramda, kurbanda, Ramazan'da, yılbaşında çalışılır. Ondan sonra millet tatilin işindeyken biz de tatil yaparız. İlhan abiyi görmek bana mutluluk veriyor. Abizar Hoca'yı görmek ayrı bir mutluluk veriyor. Değil seni mi? Görmek apayrı bir mutluluk veriyor. Bizler de geçmiş kurban bayramı herkesin mübarek olsun diyoruz. Bugün hocam yayına geç geldim biraz.
0: Trafik.
3: Evet, spor programındayız ama memleketin gerçekten yanımızda bir karayolcu abimiz var. O daha iyisini bilir. Ama tabii onların şehir merkezi belediyelere ait.
2: Evet belediye.
3: Karayollarına ait değil. Büyükşehir Belediyesi'ne ait ama burası da spor programı, siyaset arenası değil ama samimiyetimle söylüyorum.
2: Kentin en çok şikayet ettiği konulardan.
3: Ben ediyorum hocam. Ben ediyorum. Bir trafik problemi var. Mustafa Kemal ışıklarında 4 kez kırmızı ışıkta bekledim abi. Evet.
2: Hele bu saatlerde ciddi bir sorun
3: yaşıyoruz. 3 kırmızı ışıkta bekledim abi. Yaş 43. Ben bu memlekette 2. kırmızı ışıkta beklediğimi hatırlamıyorum abi.
0: Artık metropol şehirde yaşıyoruz.
3: Yani hayır. Metropol şehirde her zaman yaşıyorduk. İstanbul'da metropol, Ankara'da metropol, İzmir'de metropol, Urfa'da, Diyarbakır'da aklına gelebilecek her Adana'da metropol. Öyle olmuyor hocam bu işler. Kayseri'deydim hafta sonu biliyorsun. Orada metropol. Sana yakın nüfusu da var. Göçler de var. Bir şekilde trafik akıyor. Bu memlekette bir trafik problemi
0: bir
3: var hocam.
0: Bir memleketimiz iyidir. Yani.
3: Tabii ki iyidir. İyidir. Bu, ama bir sorun varsa da onu da söylemek zorundayız hocam.
0: Şimdi ben bir şey sordum, sen hemen oradan kaytarmaya çalışıyorsun ama kaytaramazsın.
3: Hocam benim difrizci olduğumu biliyorum, benim hayatım difriz. Ben hep

0: Dağıtmam yani. Alırım buzdolabına basarım. Bir sene yerim ben.
1: Bir sene yerim.
0: Tabii bir sene yerim ben. Kemiğini bile giderim böyle sadece kemikler kalır. Poşete şey koyarım veririm.
1: Ben Maraş'a Türkiye'ye giderken
2: Kahramanmaraş hocam.
0: Gaziantep hocam. Şanlıurfa hocam. Evet hocam.
1: Senin avcı olduğunu söylediler.
0: Avcı mıymışım evet. Hocam? Ne avcısı?
1: Ava gidiyor musun sen?
0: Ne avı hocam?
1: Geyik avı.
2: Keklik mi hocam?
1: Keklik avı.
0: Hocam ben
1: pompalı tüfekle.
0: He oraya hocam silaha bireysel silahlarını evet silahlarla karşıyız. Avcılığı da sevmem. Avcılığı hocam sevmem.
1: Hocam
0: sevmem hocam.
1: Sevmem abi.
0: Tamam sevmiyorum. Avcılık, ben avcı değilim hocam.
1: Avcılık ihtisas kulübü var.
0: Tam vardır hocam. Allah peki, selamet versin.
1: Avı nişanlanırken pompalı tutukluk yapıyor mu?
0: Yok benimki tutukluk yapmaz hocam. Ben bakarım pompalıya hocam. Silaha makineye yağlarım. Hiç tutukluk yapmadan tak tak seri atarım hocam. Antrenmanlıyım yani hocam.
1: Bir de mesela bu tam gelmişken, ava gelmişken.
0: Evet hocam.
1: Tunceli'ye gittim de orada Hozat'tan demir kapıya geçiyorsun. İlk gittiğim yıllarda bir iki tane dağ keçisi görürdüm. Sonra biraz çoğaldı. Sonra bugün gittiğimde inanın bir koyun sürüsü gibi.
0: Nedenini söyleyeyim
1: mi? Hocam.
2: Ne güzel ya.
0: Devlet baba,
1: sürüyle ya.
0: Devlet baba.
2: Koruma altına almış değil mi?
0: Hadi bir tanesine sıksana.
1: Yöre halkı.
0: Tamam o bir. O esas neden. Hadi bir tanesine sıksana. Hocam
2: doğa.
0: Hocam.
2: Doğa dengesini korumak
0: lazım. Çok ciddi yaptırımlar var. Hem parasal anlamda hem ceza yatarsın.
1: Ya görsen küçük yavrular böyle.
0: Hani o da onları nasıl kıyacaksın hocam?
1: Şey asfalta gidiyorlar. Arabalar duruyor hocam böyle.
2: Çamlıhemen'de görmüştüm.
1: Evet. Hocam bu sürüyle ha.
2: Cehennem de resmi.
1: 70-80 tane böyle kalabalık.
2: Gerçekten doğa, ben doğayı seviyorum.
0: Çok severim hocam. Abi.
2: Ve hayvanları da seviyorum.
1: Evet.
3: Hocam sen bize sordun da sen de anlat senin bayramın nasıl geçti.
0: Evet,
3: senin
0: bayramın en güzel sorayım. Bayram onundur.
3: Ya resimler atıyorsun.
0: Sürekli
3: doğanı içerisinde. Her şeyi geçiyorsun. Geyiklerden bahsediyorsun.
1: Benim için.
2: Hocam şöyle bir fotoğraf paylaşıyordum. Fotoğraf paylaşıyordum.
3: Rengi var mı hocam?
2: İçerisinde.
1: Hocam
3: rengi yok.
1: Efendim?
3: Rengi iyi var mı durdu?
1: Hocam yok rengi falan yok hocam. Sadece keçi var, daha keçisi var. Güzel yerler hocam. Benim için orası şey yani derler ki yani yanlış.
0: Hocam senenin stresini attın değil mi?
1: Ya ben çok seviyorum ya. Ovacı.
0: Çok güzel değil mi?
1: Akan su. Hocam bir de var ya sana bir şey diyeyim mi? O Allah'a kurban olayım.
0: Kurban olayım tabii ya.
1: Ya dağ taş su fışkırıyor ya.
0: Kurban olayım.
1: Hocam su fışkırıyor.
0: Hele ya. Bu sene de hocam ne güzel yağmur
1: yağdı ki. Adıyaman'dan Maraş, Kahramanmaraş'tan geçiyorsun ya her taraf su fışkırıyor ya.
0: Kurban olayım.
1: Ha ya. Afet ayrı konu ama
0: tabii canım.
1: Gerçekten
2: bu sene
0: bu sene harika oldu ya.
1: Suya doyduk
0: hocam. Baksana baraj kapakları açılıyor şu anda.
1: Allah çok şükür.
0: Ne zaman spora gireceğiz? Çok merak ediyorum.
1: Bu suyu var ya bir akıyor hocam.
2: Hocam gel.
1: Bir
2: akıyor. Göl başına geldin mi hocam?
1: Muhteşem he.
2: Göl başından geçtim.
1: Hocam göl başı.
0: Çok güzel yerler.
1: Nazarcı.
0: Narlı.
1: Çok güzel yerler ya.
0: Güzel. Tamam. Hocam memleketimizin ben bir paylaşım yapmıştım. Sen tabii onun temsili ironi olsun diye yazmıştın. Sen gel bir de dersimi Tunceli'yi bilen gör demiştim. Ben Nadire Kanyonu'ndaydım. Ermenek'te. Hocam abi görün ya. Bak ben anlatıyorum.
3: Ermenik
0: ama bak kanyonu görün. Kanyonu görün.
1: Şunu diyeceğim.
0: İran abi paylaşım yaptım ama görmen lazım abi.
1: Çok ne kadar ben anlamında söylemiyorum.
0: Tabii anlıyorum.
1: Ülkemizin her yeri güzel.
0: Her yeri
1: bir. Ya, tutturmuşlar bir Antalya, Alanya, Marmaris.
0: Ya ben ona razıyım.
1: Bilmem ne. Abi gidin bu tarafa görün
0: hocam,
1: ya.
0: Görün ya. Hocam ben ona razıyım Abuzer Baba. Ben ona razıyım. Bir tutturmuşlar İsveç İsviçre. Ya Karadeniz'in her yeri istesizmiş. Kurban olsunlar bizim Karadeniz'e ya.
1: Ya hocam.
0: Abi kurban olsunlar ya.
1: Hala var ya. Dağlarda var ya. Gittim geldim.
0: İsveç. Hocam bir de yeni tren çıktı. Eyfel Kulesi'nin önünde fotoğraf çektirmek böyle elitistlik.
1: Ben de çekiyorum abi.
0: Ya baba sen en güzel feribotun üstünden görüyorum hocam ya.
1: Suyun çaladığın yerden.
0: Hocam bir tane kule yapmışlar, önünden attın mı bu zenginlik emaresi. Ben bak Paris'teyim.
1: Ben Paris'teyim.
0: İlhan hocamın da var öyle fotoğraflar Paris'te.
1: Var mı sende Paris'te?
0: Neye gittin hocam siz?
1: Şeye gittim.
3: Portekiz'e.
1: Portekiz'e kupa, UEFA kupası maçına gittim.
2: Bayağı bir saat farkı var yani.
0: Evet. Bayağı var. 5 saat abi ya.
1: Değerli izleyenler.
0: Hocam bu arada kentimizin yetiştirmiş olduğu
1: Oraya geleceğiz.
0: Geleceğim mi hocam? Geleceğiz. Ben yayından önce söylememiz lazım hocam.
1: Final yapıyoruz biliyorsun değil mi?
0: Peki bugün buradayız, buralıyız. Evet,
1: buralıyız bugün.
0: Kafalı Ezel. Bugün buralıyız ha.
1: Değerli izleyenler, bir yılın sonuna geldik. Final yapıyoruz. Tabii finalde bütün her şeyi konuşacağız, değerlendireceğiz. Futbolun dışında her şey işte bayramdan çıktık. Tatile gidildi, geldi. Sizler de tatile nereye gitseniz resimler atabilirsiniz, paylaşabiliriz. Düşünceleriniz burada bize de katkı sunarsınız. Evet, tekrar futbola dönelim mi hocam?
0: Dönelim hocam.
1: Evet, Mersin Etmayolu'nda hala bir sessizlik var. Şehir suskun vaziyette. Sosyal medyadan taraftar yazıyor, çiziyor. Ancak makas gitgide daralıyor. Haziran ayına geldik. Haziran, Temmuz, Ağustos'un sonunda ligler başlayacak. Hala Mersin'de bir ses yok. Umarız artık bir gelişme olur diyoruz. Onu konuşacağız. Yorumcuların düşüncelerini alacağız. Bir yıl sezonu işte nasıl geçti Mersin futbolu, onu konuşacağız, değerlendireceğiz. Mersin 1. Amatör ve Playoff maçları tüm hızıyla devam ediyor. Bakalım 6 takımdan hangisi Süper Amatör Lig'e çıkacak? Onları konuşacağız, değerlendireceğiz. Bölgesel Amatör Lig'deki Playoff maçı oynandı. Araya bayram günü için program olmadığı için konuşamadık, değerlendiremedik. Anamur Belediyespor'la Akdeniz Belediyespor Mersin stadında karşılaştı ve kazanan Akdeniz Belediyespor ilimizi Bal Ligi'nde temsil etmeye hak kazandı. Ve ilimizin yetişmiş olduğu Kartal Spor'da, daha sonra Orman Spor'da, daha sonra Mersin'de forma giyen Ankara Etimesgül Spor'a transfer olup da iki transfer gerçekleştirdi. Üçüncüsü statüye uymadığı için yarım sezonu boş geçiren Serhat Akın Fransa Ligi'ne davet edildi. İkinci ligine.
0: Vay baba.
1: Onu konuşacağız. Değerlendireceğiz. Nereden neye? Onları konuşacağız.
0: Sen sahip çıkmazsan evde olur. Sahip çıkar hocam.
1: Evet. İhsan hocam, Mersin İtman Yurdu'nda sessizlik, makas daralıyor. Neler diyeceksin?
4: Hocam yani neresinden tutsak sıkıntı görüyoruz. Hani Mersin adına tekrar bir umut var mı bilmiyoruz. Hani ben görünürde görmüyorum. Milli takımımız Dünya Kupası'na gitti. Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde çok iyi işler yaptı. Şampiyon oldu. Ama Mersin takımına bakıyorsun. Yani ne ses var ne seda var. Geleceğe dair hesaplar yok. Yani başlı başına Mersin şehri artık futbolu unutmaya başladı diyebiliriz. Futbol adına hiçbir şey göremiyoruz. Futbolun olmadığı noktada şimdi bakıyorsun bizde çalışmış hocalar da dahil Mersin'de farklı kulüplerde çok iyi yerlere geliyorlar. Senin şimdi şehrinin takımı yok. Takımın olmayınca hocan da yok demektir. Futbolcu da yetiştiremezsin. İşte demin kardeşimiz Serhat Akın'dan bahsettin. Çocuk çok güzel bir ilme yakaladığı süreçte şimdi yok alma aşamasına gelmişti. Fransa'dan teklif geliyor ve şimdi tekrar bir çıkış noktası arıyor. Şimdi bu şehrin bu koca çınarını sen canlandırmazsan, bu yeni nesile umut olmazsan nasıl olacak? Yani sen nereden var olacaksın? Bu futbolu çocuklara nasıl sevdireceksin? Bakıyorsun yeri geliyor Galatasaray şampiyon oluyor. Yeni doğan çocukların birçoğu Galatasaraylı oluyor. İşte Fenerbahçe şampiyon oluyor. Birçoğu Fenerbahçeli
0: oluyor.
4: Sen idman yurdu ya çocuklara desen ki hangi takımı tutuyorsun şehrinde? Der ki ben Galatasaray'ı, Fenerbahçe'yi, Beşiktaş'ı tutuyorum.
0: Aynen öyle.
4: Ya arkadaşım bu takım her zaman var olmak zorunda. Her zaman sahip çıkmak zorundasınız. Bu bir belediye gibidir. Bu bir valiliğin makamı gibidir. Bu bir kaymakamlığın makamı gibidir. Ne saymak istiyorsanız. Hani önümüzde işte Trabzon gibi bir kulübümüz var. Gerçekten çok değerlidir. Trabzon'a gittiğin zaman Trabzon'u der ki ben ilk önce Trabzon'u tutuyorum.
0: Aynen.
4: Sonra der ben işte farklı
2: bir oyuncu, farklı bir takım duyamazsın Trabzon'u.
4: Duyamazsın yani, evet. Mümkün değil. Ama bizde ne hikmetse Mersinli mi azaldı? Mersinli mi sevmiyor? Yani gerçekten kaderine terk edilmiş bir şehir, kaderine terk edilmiş bir idman yurdu, neresinden tutarsan tut

0: affedersin sıkıntı, çok daha farklı sözler geliyor da dinlemeyi ben telaffuz etmek istemiyorum. Yani şu an iç açıcı değil. Artık yani sesimizi nasıl duyuracağız veya kimler bu meşaleyi tekrar ele alacak, tekrar kaldıracak bu takımı? Ses yok, seda yok. İnşallah iyi olur diyelim.
1: Evet, teşekkür ederim hocam. Abzan hocam, sessizlik, makaslar alıyor. Bunu son nereye varacak?
2: Hocam, şimdi biz bunu sezonun başından itibaren en son İdman Yurdu ligden çekildikten sonra burada dile getirdik. Tehlike çanları çalıyor diye. Sürekli söylüyoruz bu takıma sahip çıkılsın diye. Bir yönetim belirlensin diye. Bir başkan adaylarını biz buradan söyledik. Bu işe talip olanları söyledik. Ama bir türlü bu iş somut olarak ilerleme görmüyoruz. Bu da bu kentin takımı olan Çınarı olan İdman Yurdu ne oluyor? O İdman Yurdu olmayınca Mersin'deki halk buradaki sosyalleşme maça nereye gidecekler? Neyi izleyecekler? Bal Ligi maçlarını izleyeceğiz bu sene. Bal Ligi maçlarına geleceğiz ama burada bu sene iki tane Mersin takımı, Mersin merkezde Bal Ligi maçlarını mı izleyeceğiz? Mersin İdman Yurdu var. Bu iyi bir durum değil. O yüzden ivedilikle Mersin İdman Yurdu'nun bir yönetimin belirlenmesi lazım. Bir yönetime sahip çıkılması lazım. Bu takıma sahip çıkılması lazım. Yani kim aday olacaksa sosyal medyada birçok eski Ali Kahraman'ın ismini duydum. Birileri yazıyor, çiziyor, anlatıyor işte böyle gelecek diye. Öbür taraftan diğer kulüp başkanları, Metin Başkan'ın ismini duyduk. Öbür taraftan Sayın Altındere'nin ismini duyduk. Ama zaman ilerliyor. Şu anda Haziran ayındayız. Bu takımın bir yönetim belirlendikten sonra transfer dönemi, hazırlık süreci zaman aleyhine işliyor. Teker dönecek mi, dönmeyecek mi? Gerçekten ben çok iyi bir durumda olmadığını görüyorum. Bu sonucun nereye varacağını da az çok görüyoruz. İnşallah tahminlerimiz bizi yanıltır. Birileri çıkar, bu takıma sahip çıkar.
1: Ben Bektaş'a da aynı soruları soracağım. Yalnız ona ilaveten soracağım. Ona katılır mısın? Katılmaz mısın?
3: Buyur hocam.
1: Tevfik Sırrı Gül Stadı yıkıldığı anda Mersin'de futbol ve Mersin maçı bitti. Katılır mısın?
3: Nasıl katılmam bunun buraya?
1: Ve bununla ilgili devam et.
3: Evet, şimdi Abuzer abi, İlhan abi ve sen. Abuzer abi bu dediğim illerde maç yönetti. Sayacağım illerde. Sen il hakem olduğun için kentin içindeydin, o yüzden onların ismini zikrediyorum. Sen de buralarda deplasmanlara gittin. Abi, kitabın ortasından konuşacağız. Belki de Mersin İdman Yurdu'nu bu sezon finalinde, gelecek sezon konuşamayacağız. Kabul edin ya da etmeyin. Bırakın bu süslü cümleleri. Memleket süslü cümle kullanıyor. Birilerinin yanına gidiyor, görüntü atıyor, onu yapıyor, geliyor, gelmekte olan bilmem fişmeken. Şimdi inanılmak Eskişehir'de, Diyarbakır'da, Elazığ'da, Muğla'da, Bursa'da maç yapmıştır.
0: Tabii ki canım.
3: Allah'ını severim senin. Bu illerin en az bir ikisinde bu adam düdük çalmıştır.
2: Evet, Elazığ, Muğla.
3: Doğru mu babacığım?
2: Eskişehir.
3: Şimdi siyaset yapmayacağım, detaylara da girmeyeceğim. Eskişehir'de, Diyarbakır'da, Elazığ'da, Bursa'da maç izlerken, sen de düdük çalarken, üst liglerden alt liglere kadar stadyumdaki doluluk oranını hatırlıyor musun hocam?
2: Kaç çok?
3: Hatırlıyor musun hocam?
0: Oynadığın için.
3: 12. adam var mı?
2: Var.
3: Mahmut Altınbakır'ın sorusuna geliyorum. Tevfik Sırrı Gür stadyumunda 1-0 bir kere biz galip başlıyorduk. 1-0 öndeyiz. Ablukayı almışız. Rakip sahaya girmiş. Aman yarabbim diyor. Kutu gibi bir stadyum. İçeride bir izdiham. Oturacak yer yok. Küçüklüğünde Mahmut Hoca gibi böyle baba, yaşlarında, şu anda Mahmut Hoca'nın yaşlarındaki gibi amcaların elinden amca bizi de sokar mısın diye içeriye bir aradan kayardık. Bunu niye anlattım? Bir, senin az önceki söylediğin şeyler, herkes doğru söylüyor burada. Ama herkesten

0: birer parça demet aldık. Diyorsun ki aidiyet, kent aidiyeti. Bir, Mersin'de bir Mersinlilik aidiyeti yok abi. İster kabul et, ister kabul etme. Eskişehir'de gördün mü abi Sıdat Dimi? Eskişehir'i gördün mü abi Sıdat Dimi? Devam edelim. Diyarbakır, kent aidiyetiyle ve iş dünyasıyla şu anda neredeler abi? Süper Lig'deler. Başarılar diliyorum. Elazığ.
1: Kıl payı
0: kaçırdı.
1: Evet.
0: Talihsiz şeyler
1: oldu. Enteresan. Dünya gündemine girdi.
0: Dünya gündemine girdi.
1: Hocam penaltısı.
0: Bizim gibi dibe vurmuş, Türkiye şampiyonluğu görmüş Bursa. Hocam Bursa'nın maçlarına arada bir bakın ya.
1: Ayrı bir havası.
0: Mahmut Altınbakır Tevfik Sırrı'nın stadyumumuz yıkılımdan sonra Millet Bahçesi kuruldu. Oraya çok güzel bir stadyum yapıldı. Eyvallah. Spor oradan saha yıkıldıktan dolayı futbol bitmedi abi.
1: Süper Lig maçları da oynandı yani.
0: Oynandı. Bitmedi abi. Orada devlet baba, hükümet, devlet, Gençlik Spor İl Müdürlüğü, Akdeniz Olimpiyatları kucağımızda düştük. Hatırlayın.
1: Evet.
0: Kucağımıza düştü.
1: Yunanistan'da bir
0: yapamaması ekonomik kriz kapladı. Apar topar kucağımızda düştü.
1: 18 ayda tesisler yapıldı.
0: Türkiye'nin en güzel tesislerinin olduğu yerler var. Salon sporlarından bahsediyorum İlhan Baba. Şeyden bahsetmiyorum, futboldan. Futbolla da var. Şimdi geldiğimiz noktada yok oraya yıkıldı da, bu böyle oldu da, şu şöyle oldu da. Bu nedenler arasında gösterilebilir. Abi ben kendimden bir eksiklik görüyorum. Kaç senedir maçlara gideriz ikimiz, üçümüz hep beraber? 3000, 4000, 2000, 5000. Hocam, Sayın Vahap Seçer Belediyeler Birliği Başkanı oldu. Bu memleketin mülki, en büyük mülki amiri Sayın Valimiz var. Eskişehir'de, Diyarbakır'da, Elazığ'da, Bursa'da, statta 20-25-35 var mıydı hocam bazı maçlarda?
2: Var tabii canım.
0: Var. Şimdi 2000 kişinin sesiyle, 3000 kişinin kent aidiyetiyle, takip etmesiyle Eskişehir'de, Bursa'da, Diyarbakır'da, Elazığ'da en az 20-25 bin, o bazı maçlarda da Bursa'nın 30-35 bini bulan canım resmi şimdi, rakamları. Bak, hocam bunu bitireyim. Bitireyim ama.
2: İlave söyleyeyim ben sana. Şimdi Mersin Tevfik Sırrı Gülüş Stadyumu, bu Mersin sayısı değil mi?
0: Evet.
2: Buyur hocam.
1: Bu eski maçlar bak.
0: Eski maçlar.
2: Tamam
0: eski
2: o zaman. Demek ki.
1: Demek başarı gelirse.
2: Dolabiliyor.
0: Tamam dolabilir. Şimdi bir dakika. Dolabilir bak o. Cümleleri cımbızlarsam buradan başarı gelmez.
1: Ezel hangi şimdi maç sen, bu?
0: Abi bu şey maçı.
1: 3-0'lık bir maç.
0: Yomra.
2: Şampiyonluk
0: burada maçı. İki tane daha vurduk o Sayın Bakanımızın. Maçtan bahsediyor.
1: Şampiyonluk maçı.
0: Çok valiye valiye bilet dağıttım hocam çarşıda.
1: Evet.
0: Görüntüleri çıkartırım. Valiye valiye iyi hatırla. Örgütlendirdik burada. Yayın maç önünde yayınımız var bizim hocam bu maçta.
1: Maç yayınımız var.
0: Maç yayınımız var.
2: Şöyle bir şey diyeyim ben.
0: Hocam şimdi
2: burada kimseyi hiçbir kurumu şunu bunu
0: suçlamıyoruz hocam. Başka bir analiz yapıyorum ben.
2: Tevfik Sırrı Gülüş Stadı.
1: Büyüsü mü? Bozuldu mu? Yani
2: nereden gelirsen gel. İstersen batıdan, istersen doğudan, istersen güneyden, istersen kuzeyden. Nereden gelirsen merkezi bir yerdi.
0: Hocam doğrudur. Bu bir ana neden değildir.
2: Ben ustadım.
0: Ana neden değildir. Başka bir şey konuşuyoruz şu anda. Senin anlattığın mesele.
1: Ama teknik konularda ben Mahmut hocam söylersem o şehir merkezde olan bir yerde biraz önce Bektaş gelirken trafik sıkıntısıyla şikayet etti.
0: Ettim evet.
1: Orada olduğu zaman da evet orası ayrı bir havası var. Stadı Tevfik Sırrı'nın. Orada maç oynadığı zaman gerçekten şehir daha da kilitlenirdi.
0: Şimdi
1: ama
0: dediğim
1: şöyle bunu da unutmamak lazım.
3: Bakalım Zer Bey çok güzel değiniyorsunuz ama şimdi mesela o gün Hasan Şaş'ın bir demecini izliyorum. İşte diyor Real Madrid sahasına geldik diyor. Hiç kimse yok diyor. Allah Allah diyor ya biz yanlış sahaya mı geldik diyor. Soyunma odasına girdik çıktık diyor. Tribünler doldu. Şimdi Tevfik Sırrı Gürs stadının da öyle bir dağılım şekli vardı ki hani stadın anlamında demiyorum ama hani trafik anlamında her yerden her yere ulaşabilirdin. Evet. O sıkıntı değildir yani bence.
0: Ama şöyle bakın.
1: Şehir büyüyor.
0: Hocam.
1: Olsun. Anlamda söylüyorum.
3: Olsun.
0: Çok özür diliyorum.
3: Her türlü çözüm bulabilirsin.
0: Konunun anlam ve bütünlüğünden çıktık biz ha. Canım abimlerim. Benim anlatmaya
3: çalıştığım. Bir şeyleri bir noktaya bağlarsak.

0: çok şey konuşuyor.
1: İlhan abi, bizde çok büyük bir problem. Bakın bu konuyu deli tutmamız lazım. Bak bizde kentin mülki amirini, iş dünyasını, seçilmişlerini, atanmışlarını rahatsız edebilecek bir kitleden uzaklaştı Mersin. Bakın bak bu çok önemli bir şey. Ben siyasetle uğraşıyorum biliyorsunuz. Evet. Bakın hayati bir cümle söylüyorum. Anlayan anlıyor beni. Sizler de anlıyorsunuz. Adam diyor ki elini taşın altına koyacak kitleler. İsim vermiyorum abi, kurum vermiyorum abi. Ya kaç kişisiniz? Yapsana Eskişehir'de aynısını. Yapsana Diyarbakır'da aynısını. Yapsana Elazığ'da aynısını.
0: Yapamazsın. Ses getirmek istiyorsan çoğunluğu sağlamak zorundasın.
1: Yapamazsın.
0: Evet.
1: Buradan selam olsun. Murat Tanış'la, Mahmut Altınbakır'la, Mehmet'le, inanmış ciddi bir taraftar grubuyla. Abi kent Bursa'da statta diyorum sana abi. Kent Eskişehir'de statta diyorum abi. Yani hocam bunlar da arabalarına biniyorlar, otobüslerine biniyorlar.
2: Şu var.
1: Gelmek isterlerse maça geliniyor hocam.
2: Bir de şu var. Bu hiçbirinizin gözünden kaçtığını tahmin etmiyorum. Belki sen bu son maçta yoktun herhalde Akdeniz Belediye.
1: Vardım.
2: Ananın maçında.
1: Vardım.
2: Burada bu şeyleri konuşmak zorundayız. Konuşmak durumundayız.
1: Abi nerede konuşacağım abi? Sahura doğru programında mı konuşacağım? Yapılan, ben bunları da konuşacağım. Nerede konuşacağım
2: yapılan,
1: abi?
2: Yapılan muameleler çok çirkin. Siz ön numara spor programında 7-8 yıldır burada hizmet veriyorsunuz.
1: Evet.
2: Başına gidiyorsunuz, geliyorsunuz. Yılların futbolcusu, Mersin'i temsil etti, UEFA dönmüş. Klasman hakemi yapmış, dernek başkanlığı yapmış. Şu anda ASFG başkan vekilliği yapmış. Ben 40 yıldır, 45 yıldır futbolun içerisindeyim. Akdeniz Belediyespor Anadolu Belediyespor maçı çarşamba günü oynanacaktı. Stada gittik. Akdeniz Belediyespor'un listesinden giriş yaptık. Maç oynanmadı. Onu da konuşacağız Bektaş.
1: Evet.
2: İlhan Hocam, Abdül Hocam. Neden oynamadı, niçin oynamadı? Maç cumartesi alındı. Cumartesi günü İlhan Hocam'la gittik. Stadyumun önüne geldik. Protokol tribününe gittik. Her zamanki gibi geçeceğiz. Sonuçta bir amatör maç. Herkes gidiyor. Bizim dışımızda herkes gidiyor. Kapıdan hop dur hocam. Yine bana. Yanına İlhan Hocam.
3: Protokola herkes girmiyor. Liste verilmiş oraya.
2: Dur hocam. Hocam şimdi bak. Öyle gelme bana. Öyle gelirse doğru gelsin.
3: Herkes giriyor derken orada
2: herkes giriyor hocam. Yani ben sana tek tek resim mi çekeyim?
3: Yok yok o anlamda
2: şimdi demiyorum ben. Dur hocam dedi. Durduk. Bu kıyafette giremezsin. Kıyafetim ne? Eşofman. Sivas Spor'un hocamın bana hediyesi. Eşofmanla giremezsin. Niçin? Talimat. Müdür bey aradım. Müdür bey ben stada gireceğim. Üzerimde eşofman var. Hocam dedi terlikle spor ayakkabıyla eşofmanla şortla stadyuma girilmez.
3: Protokole girilmez hocam onu düzeltelim. Protokole girilmez mi dedi? Stadyuma mı girilmez?
2: Abi sen neyin peşindesin?
3: Hayır şimdi burada
2: yanlış. Kılık kıyafet devrimi yapıyoruz abi.
3: Hocam yanlış.
2: Atatürk
3: yanlış.
2: Yapmış kılık. Ya resmi daireye git adam hocam, saçını arkadan bağlamış. Bak bağlayanlara saygılar. Devlet bir ton sakalı var.
3: Protokolle ilgili
2: altına, bir bilgi veriyor. Bir dakika hocam altına küçük kot pantolon giymiş. Altına spor ayakkabı giymiş. Çıkıyor. Resmi daireye gidiyor. Resmi daire. Hakimlerin, savcıların, doktorların, profesörlerin olduğu mahalleye gidiyor adam. Şimdi kapıda dur o zaman. Vatandaş geldi eşofmanı mahalleye. Ben kıyafetin uygun değil mahalleye seni alamam içeriye.
3: Hocam stadın her yerine girebilirsin ama protokole giremezsin diyor. Bak her yerine girersin.
2: Yazılı talimat var mı hocam?
1: Var.
3: Var hocam. Ha, var, protokol var.
1: Var. Protokol nerede? Talimatında var.
2: Girenler var hocam.
1: Yani
3: bak, o giren girmeyen
2: ben hocam, çarşamba demiyorum. Çarşamba günü aldın
3: ben
2: da.
3: Ben sadece kuralı söylüyorum.
2: Hocam
3: ben.
2: Çarşamba var. Günü aldın da. Cumartesi niye almıyorsun?
3: Hocam sadece senin şahsıyla ilgili bir durum var. Yani biz daha önceden de konuştuk bunu.
2: Şimdi bu spor il müdürlüğü.
3: Olayın bu
2: taban spor il müdürlüğü yönetiyor.
3: De değil. Bak.
2: Bak spor il müdürlüğü taban belirtiler mi yönetiyor? Spor il müdürü mü yönetiyor?
3: Hocam spor il müdürü protokolle ilgili talimatı
2: oraya duran taban birliklerinde duran ilacanı taban birliklerinin başkanı duruyor orada kim gidiyor kim

0: çıkıyor. Ben sağ olsun Akdeniz Belediye
1: şimdi hocam,
0: Yazı İşleri Müdür
1: biz Hacı Bektaş İşleri Müdürü İdman Yurdu ile ilgili konuşuyorduk. Konu direkt buraya işte geldi.
0: Bak nereden kocunuyor? Benim gibi çok insan var hocam böyle.
1: Direkt buraya geldi. Ben bak bir şey söyleyeyim.
0: Hocam
1: bir dakika, ev sahibi takım, misafir takım.
0: Hocam bitireyim ben. Gittim Akdeniz Belediye yetkilisine dedim ki böyle böyle dedim. 25 kişi dedi listeniz var dedi. 3 tane ilave ettik dedi. Fazla ilave edemeyiz dedi. ASFG'de 180 tane liste ver dedi. Neyin 180 tane listesini veriyorsun sen ya? Oraya hükümdar mı kurdun sen orada ya?
1: Hocam
0: 180 tane bana beyanı. Hükümdar mı kurdun oraya sen
1: hocam,
0: ya?
1: Organizasyonun
0: sonra
1: sahibi ise
0: ambulansı getiremiyorsun. Görevini yapmıyorsun. Kapıda duruyorsun. Kim gelecek, kim gidecek, kim içeri girecek, onun kontrolünü yapıyorsun. Sen kontrol memuru musun orada? Bırak, orada görevli var. Görevliye hükmediyorsun. Görevliye kaş göz yapıyorsun. El işareti yapıyorsun. Onu al, bunu alma. Sonra bilgisayardan çıkan bir liste var hocam. Bak şunun gibi. Değil mi? Bu bilgisayardan çıktı mı abi? İsim de burada yazılı mı? Bunun üstüne ilave yapılır mı bir daha? Yapılmaz değil mi? Benim bildiğim bu. Adam kaleminde kalem almış. Hocam şahitli misin?
2: Evet evet doğru.
0: Yazıyor.
2: Daha önce de gördük hocam biz bunları.
0: Diyor ki Akdeniz Belediye sorumlusu. Evet, iki kişi ilave et diyor. Edemem diyor. Yazmışsın dedim aslında, bak ilave etmişsin. Onları ediyorsun. Edemem. Yani şimdi bunu nereye bağlayacağım? İnsanları yıldırma politikası yapıyorlar. Belki de karşımdaki adamın sporla bir alakası yok. Hayatta top oynamamış. Topa vurmamış. Oraya koyuyor adam. Kesmoto gibi. Tıkır tıkır doğruyor abi. Ona hırt diyor. Bunu hırt diyor. Onu azarlıyor. Ya sen oraya insanları azarlayabilir misin ya?
1: Hocam şimdi ben ASKF yöneticisiyim. Sen direkt ASKF'yi eleştiriyorsun bu konuda.
0: Hocam şahitli misin?
2: Ben, evet gördüm, ben konuyla ilgili gördüm. Yani
0: başkanım da orada her şeyde talimat veriyor.
1: Hem de bilgilendirme.
0: İlacında talimat veriyor.
2: Memur da olsa görevini yapıyor değil mi?
1: Bilgilendirme gereği duymak zorundayım. Tamam mı? Çünkü görev yaptığım yerde ben ASKF yönetim kurulu üyesiyim. Ben bir başkan var, Mithat Ertaş. Futbol il temsilcisi ayrı. Futbol ayrı. Şimdi talimatta şöyle diyor hocam. Baraj maçlarıyla ilgili bulunduğu ilde yetkili organ, yani kim? ASKF organizasyonunda, bak bu organizasyonda müsabaka oynanır diyor. O yetkiyi futbol
0: ama oynanmadı.
1: Hocam anlatıyorum.
0: Tamam oraya gel. Oynanmadı bu çarşamba.
1: Şimdi burada ev sahibi.
0: Çarşamba niye
1: oynanmadı? Hocam anlatıyorum ben. Bak sözümü kesersen anlatamam.
0: Oradan başlama. Çarşamba'dan başla.
1: Bak yetkiyi anlatıyorum. Birazdan da atarım ben.
3: Bize olacak değil mi bu konu?
0: Tabii. Evet.
1: Şimdi
0: daha fazla.
1: ASKF, yani ASKF'nin iki kulübü çağırıyor. Müsabakanın hangi tarihte oynanacağını seçeneğe sunuyor. Onlar da iki kulüpte anlaşıyorlar. Yalnız şunu da altın çizeyim. Merkezde oynanacak diyor. Kimisi diyor ki niye Silifke'de oynamadı? Mesela Anamur tarafı. Hmm. Niye Tarsus'ta oynamadı? Yok. Merkezde.
0: Merkez.
1: Kural talimatta var. Tamam. Statüde yazıyor. Evet. Merkezde oynanacak diyor. İki kulüp geliyorlar. Anlaşıyorlar. Tutanak tutuluyor. Müsabaka çarşamba günü oynanacak diye. Çarşamba günü oluyor. Toplantı yapılıyor. Toplantıda emniyet mensubu yetkililer de var. Her kesimden yetkililer var. Akdeniz Belediye ve Anamur Belediye'nin yetkilileri var. Toplantı yapılıyor. Tutanağı tutuluyor. Herkes kabul ediyor. Seyircisi, kimin seyircisi nerede oturacak? Kimin seyircisi nerede oturacak? Protokol tamamen Gençlik Spor Müdürlüğü'nün ASKF ile ortaklaşa olduğu bir organizasyon. Ama protokol kuralları geçerli olmak üzere.
2: Peki bu çarşamba yok muydu hocam?
1: Çarşamba da vardı. Aynı şey
2: hocam.
1: Bak çarşamba
2: hocama girdik.
1: Bak maç ertene var.
2: Girmedin mi hocam? Eşim
1: bu var. Biraz farklı bir durum evet. Olmuş ortaya. Ben şunu söylüyorum. Çarşamba günü ambulans gelmedi dedin. Değil mi? Biz de beraberdik, ambulans.
4: Bir gün çarşamba günü ambulans girmişsiniz ya. Çarşamba günü ambulans gelmediği için ASFK'nin beceriksizliğinden dolayı bu abi, ben sen ASFK yöneticisi olabilirsin.
1: Yok hayır. Onu, abi, bunu suçu ASFK'ye yükleyemez. Abi,
4: ben yüklüyorum. Sen
1: de
4: yüklüyorsun. Ben seni düşünmüyorum. Ben sen
1: ayın 16'sı.
4: Sen açıklamanı yapacaksın.
1: Bak 18'inde dilekçe verilmiş.
0: Getiler yazı buraya.
4: Hocam.
1: Dilekçe ben gördüm. Hocam, dilekçe verilmiş.
4: Hocam dilekçe resmi evrak olması hasebiyle paylaşılmasını uygun görmediği ile alakalı Sayın

0: Mithat Başkan'ın böyle bir açıklaması var. Doğrudur. Ben
1: gizli bir evlat değil hocam bu.
0: Bir dakika hocam. Ben burada ciddi manada gelmiş geçmiş gitmiş. Sen çarşamba günü o maça niye girdin? Çünkü maç oynanacaktı. Maç oynanmadı. Sen geldin sosyal medyadan ASFK ile alakalı. Tamam, kitabın ortasında konuş hocam. Bırak bu süslü cümleleri. Hocam bırak bu işleri. Süsleme.
2: Çok doğru. Süsleme. Çok doğru.
0: ASFK ile alakalı sosyal medyada. Evet. Sosyal medyada.
2: Hedef gösterdin.
0: Hedef gösterdin. Oraya da taş ve ilacını dedi ki bunu kaşının üstünde ne var? Saç var, göz var, burun var. Aa, burun deliği, burun deliği
2: eşofman giymiş.
0: Oldu. Bu iş oldu. Hocam
2: saçları beyazlamış.
0: Süsleyerek sen de bize protokol kurallarını anlatarak Allah senden razı olsun. Sen devlet adamısın. Eyvallah. Hocam biz 40 kişiyiz. Herkes birbirini bilir. Ben de diyorum ki bunlara gerek yok. Maçla alakalı. Sen şimdi teknik anlamda şey anlatacaksın.
2: 30'da hakem maçı tatil etti. 32'de ambulans geldi. Doğru mu hocam? Evet. Ambulansı gördük evet, 32'de. 30'da hakem maçı tatil etti, ambulans yok diye. Şimdi hakem burada ya hiç bekleme.
1: Sen oynatır mıydın?
2: Ya hiç bekleme. Ben oynatırdım ya.
0: Bana sor hocam ben hakem olsun. Hakem değil mi?
2: Ben ama şöyle.
0: Hakem herifmiş. Herif bak. Adammış.
1: Adammış.
0: Delikanlı çocuk.
1: Delikanlı çocuk.
0: Nerenin hakemiydi o?
1: Antalya BGS'i.
0: Neydi adı neydi? Ahmet olsun. Ahmet. Mehmet. Sana selam olsun.
1: Ben de selam olsun sana. Delikanlı hakemmiş.
0: Ben
2: bak bir şey söyleyeyim.
0: Hakemin bile umurvalı.
2: Bak ikiniz de diyorsunuz ki.
0: Abi bak sen sağlık benim zorunda için değilim. Bak,
2: sağlık.
0: Seninle aynı düşünmek zorunda değilsin.
2: Ama
0: hakem sahaya gelir. Gerekli fizibiliteyi yapar. Bakar, şey yok.
2: Ambulans
0: yok. Bekler, zamanını kollar. Görüşür, görüşmelerini yapar. Çeker gider abi. Ben de hakemin yaptığını yapardım. Hakem, tırnak içinde sen tenzih ediyorum. Ben yönetirim dediğin için söyledim. Hakem, az, bak seni tenzih ediyorum ha. Abi,
2: ben
0: hakem az bir şey, az bir şey böyle... Şöyle olmaz da böyle olur, böyle olur derken yönetebilir. Saygı duyarım. Ben yönetmem. Bak ben hakem olsam ben yönetmem. Benden düşen çocuk da yönetmez. Çünkü ona o şiarı veririm ben. Yönetmeyeceksin oğlum derim. He diyecek hakem giderse gitsin. Sen biz burada devlet dişi gibi adamlarız ha. Koskocaman Akdeniz Belediyesi kaymakam var ha orada. Baba var yukarıda ha. Baba var baba. Kaymakam var orada. Tribün oynamıyorum abuzer bilen. Baba var orada. Memleketin ikinci büyük mülki amiri var orada. Devlet gelmiş oraya. Ambulans kimdir ya?
2: Her zaman da getiremezsin.
0: Abi kimdir ambulans?
2: Her zaman da gelmez aç izleme.
0: Aynen. Ambulansla telefon açılır. Herkes ilgi, bilgi, takibini... Hamit Tuna'dan ben bir şey öğrendim hocam. Aile hayatımda da bunu yaparım. Ticaretimde de bunu yaparım. Siyasetimde de bunu yaparım. İlgi, bilgi, takip. Sen istediğin kadar bana anlat. İlgi olmuş olabilir. Bilgi de olmuş olabilir. Ama takipsizlikle alakalı bir eksikliğin kurbanı oldu. Akdeniz Belediye Anamur maçının çarşamba günü.
2: Ve hatanı kabullenmek erdemliktir halen. Hatanı da kabullenmiyorsun.
0: Ya başka bir şey daha söyleyeyim.
2: Hatayı kabullenmek erdemliktir ya.
0: Benim ASFK ile ne o başka...
2: Kimseyle alıp veremedim.
0: Ben TÜFAT'la vesaire... Sporun bileşenleri
2: gördüğümüz zaman selam veriyoruz. Saygıda kusur etmiyorum.
0: Ama abicim bakın bir yerde siyasette de ticarette de ailevi ortamda da bir metal yorgunluğu varsa bunu Mersin bileşenleri, spor bileşenleri sen şimdi yönetici olduğun
2: hocam,
0: için
2: bu farklı bir durum.
0: Farklı bir dünya.
2: Bu farklı bir durum. Seçimle gelir, seçimle gider. O ayrı.
0: Abi
2: o ayrı.
0: Bunu bitiriyorum.
2: Ben
0: o gün Sıda'da don lastiğiyle de girebilirdim Mahmut Altınbakır. Çünkü bir gün sonra sosyal medya hesaplarından şeyi yazmadım. Eleştirel bir yazı yazdığım için giremedim. Dolayısıyla böyle bir durumun olması üzücü. Üzücü. Bir spor adamısınız siz. Bu memlekette bu yönettiğimiz maç Pierre Luigi Collina'nın yönettiği Arsenal maçı değil, Barcelona maçı değil. Sonuçta bir süper amatörden bölgesel amatör lige çıkma eleme maçı. Dolayısıyla bu kadar çok dallanıp budaklanıp bir de

0: Hocam ben Cezerye kuru yemiş üreticisiyim. Müşteri geldi içeriye. Bugün oldu. Dedi ki leblebiyi beğenmedim. Başım üstüne. Hemen aldım leblebiyi. Yeni bir kutudan, poşetten açtım. Leblebiyi döktüm. Abi bu insanlar hata yapabilir ya.
1: Evet.
0: O leblebi de kusurlu olabilir. Adamın damak tadına uymayabilir. Tuzluğu kaçırmış olabilirim. ASPG de hata yapabilir.
1: İnsan ya.
0: Bir de tufak da hata yapabilir.
2: Şimdi görevli kötüye kullanmayacaksın.
0: Kapıdaki kişiler de
1: doldurucu getirmeyeceksin.
0: Hocam ben 81 graytta 40 tane stat gezdim. Bitiriyorum hocam. 40 tane stat gezdim. 40 tane stat gezdim. Ben Mersin'deki gibi ketum, katı. Ya korkarak gidiyorum ya. Eller yukarı. Abi arama yapın. Abi ben bizden zarar gelmez ya. Biz protokol adabını da bilen adamlarız. Nerede ne yapacağımızı da bilen adamlarız. Dolayısıyla hocam bu konu niye buradan buraya geldi? Mersin'in ardından buraya geldi. Gelmeliydi de eyvallah.
2: Stat'taki yapılan muamele.
0: Eyvallah ama bak hocam. Az buçuk beni tanırsın. Bu adamlar yakın tanır, sen de tanırsın. Doğrucu Davut tarafım vardır benim. Objektif tarafım vardır benim. Dilimin de bazen kemiği yoktur. Ama bazen yanlış giden bir şey de eksik gibi kendim için konuşuyorum. Sen öyle düşünmeyebilirsin, saygı duyuyorum. Ben böyle düşünüyorum. Senin gibi düşünmüyorum yani. Anlatacaklarına saygı duymakla beraber katılmıyorum. Şimdiden dinleyeyim, söyleyeceğim. Çünkü bir cümle söyledin, öyle değil falan dedin. Dinleyeceğim seni. Bu iş eğer çarşamba günkü iş resmi kaynaklarla altyapısı, görüşmesi, donanımı, belgesi, dokümantasyon olmadan ben böyle konuşmam burada. Onu da sana söyleyeyim. Başka da bir şey demiyorum.
1: Hocam şimdi size şunu söyleyeyim. Müsabakan hakemi maçı başlattı. Bir şey oldu. Bir rahatsızlandı. Ambulans sahadan gitti. Hakem maçı tatil mi edecek? Ambulansı mı bekleyecek?
2: Hocam neye gidiyorsun şimdi sen?
1: Hayır ben şey söylüyorum.
2: Bak, anlattığın şeyler usulsüz işler. Bak, usulü uygun değil. O zaman ne olsun? İkinci bir hasta. Evet. Üç tane ambulans getiriyor hocam. Abdülhan hocam bunları yapma bak.
1: Bak şimdi sen bu baraj maçlarda Hacı Bektaş. Dinliyorum. Baraj hocam. Maçlarda saha denetçisi yani federasyonun temsilcisi bu Bal Ligi'nde oynayan müsabakaların hepsinde federasyon temsilcisi oluyor. Maçı yöneten hakemin üstünde federasyon temsil eden bizim
2: hakem üstünde değil.
1: Ya hakem üstünde derken o maç organizasyonu ile ilgili karar merciinde olan bir kişi. Şimdi bu baraj maçlarında futbol federasyonu bu statünün içerisinde o denetçiyi koymamış. Denetçi olsaydı
0: bu ambulans neredeydi?
1: Bu ambulans yolda geliyor. Ya, bütün sorumluluğu alıyorum maçı başlat dediği zaman o maç başlardı biliyor musun hocam?
2: Abizor hocam.
1: Bak, hocam ben şeyi söylüyorum ya.
2: Ben de, hocam senin bildiğin kadar ben de biliyorum.
1: Ben de diyorum ki statüde bunu yazmamışlar.
2: Hayır hocam bu sen statü, şimdi bak.
1: Bir eksiklik var diyorum yani. Söyle.
2: Futbol hakemliği yaptın.
1: Bak ben maçı tatil etti diye hakemi ben şey yapmıyorum. Bak, ben maçlara gittim. Bak diyorum ki ben olsam bak. İki kulübün masraflarını ve giderlerini düşünerek o maçı beklerdim. Yani
2: profesyonel maçlara gittin.
1: Evet.
2: Yönettiğin maçlarda kaç tane ambulans var?
0: Bir tane kaç tane?
1: Hocam bir tane var ambulans.
2: Niye iki tane yok hocam? Hadi git yere alındı. O bir ambulans yok. Bu senin gittiğin maç birincilik maçlar ha. İkincilik maçlar hocam.
1: Hocam ambulans buyurun. Var. Gerekli tedbirler alınıyor. Ben de diyorum
2: burası,
1: ki
2: burası bir açık var. Burası kimsenin babasının dükkanı değil.
1: Değil.
2: Türkiye Futbol Federasyonu'nu sosyal medyada ne kadar eleştiriyorlar?
1: Yani hı? her yerde eleştiriyorlar evet.
2: Bir şey diyor mu?
1: Evet.
0: Bir şey diyor ya.
1: Diyebilir.
2: Siz şey yapabilirsiniz. Evet. Mersin'e.
0: Haddini aşarsan hukuk denilen bir şey var. Gidersin.
2: Siz Mersin'e. Siz Mersin'e hizmet ediyorsunuz. Kurumsunuz.
1: Evet.
2: Seçimle gelmişsiniz.
1: Evet.
2: Sizi Bektaş eleştirmeyecek. Ben eleştirmeyeceğim. O eleştirmeyecek.
1: Çok eleştirebilirsin.
2: Biz burada noter miyiz abi? Sen her yaptığını mühürleyeceksin.
1: Hayır canım eleştirebilirsin
2: ben senin aleyhine konuşsun diye sen standına bekçi koy. He? Bir tane adamını koy. Bir adam orada. Kaş göz yap. Yukarıdan bizi biri çağırmadı mı hocam? Yukarıdan bizi biri çağırdı değil mi? Biri çağırdı değil mi? Gelin dedi sizi

0: bir alacağım. Değil mi?
1: Evet.
0: Hocam bir dakika dedi değil mi sonra? Alacağım dedi. Bir dakika dedi.
2: Abi, hocam bu konuyu şöyle kapatalım. Bak şu konuyu dakika, şöyle kapatalım.
0: Bitiriyorum.
2: O kadar... Hocam bu adamın torunu var ya.
0: Telefon geldi.
1: Tamam hocam ben de...
0: Ya hocam bak, ya bir şey
1: söyleyip geldi bak. Ben de bakıyorum ki ya. Daha yani hoş bir durum değil.
2: Ya hoş değil, kurban olayım ya.
1: Hoş bir durum değil.
0: Ben isim vermiyorum. Bak isim vermiyorum. Bak

0: Bilirim, dilerim de. Bak,
1: Sayın İl Müdürü gerçekten Mersin'de
0: ama
1: başarılı
0: ama bir müdür. Bak, hayır, bence başarılı değil. Bence hiç başarılı değil.
1: Bak, bu organ
0: Sayın İl Müdürü ilgili Sayın İl Müdürü birilerinin bir kurumun baskısı altında.
1: Bak.
0: Baskısı altında.
1: Adam İstanbul'da çağırdı uzun yıllar.
0: Bir arkadaşımız, hocamız bizi çağırdı. Bak, burayı iyi dinle hocam. Evet. Bak, burada bir şey çöz. Bektaş.
2: Dinliyorum hocam.
0: Gel hocam.
2: Dinliyorum
0: gel.
2: Hocam.
0: Buraya gireceksiniz dedi. Kapıda giderken hocam bir saniye dedi.
2: Şu yaşananlara bak ya.
0: Bir telefon geldi.
2: Allah Allah.
0: Hocam dedi arıyoruz.
3: Ya, çok ayıp.
0: Zor hocam işte.
3: Ne kadar kötü bir şey ya.
0: Bu hocam bana ne biliyor musun?
3: Art niyetli, zihniyeti kötü insan
0: dedim, varsa. Dedim takkidek gel dedi. Takkidek dedi ya maç. Allah kahretmesin maçın dedi ya. Takkidek dedi. Sen dedi Mersin'de futbolunu dedirtmişsin. Ben Mersin'de futbolunu dışarıda oynamışım. Yapmışım. Kapıda bir tane adam. Bir tane adam kendini haddini bilmez bir adam. Çıkıyor bize bilmem ne yapıyor. Ya abi sen 3 tane adamı 4 adamı kapıya. Spor İl Müdürlüğü'nün görevlisi var. Bir de ASPK'ya 4 tane adam koymuş. Hem başkan orada, hem ajan orada, yardımcısı orada. 4 kişi kapıda kadar bana kaç göz yapıyorlar ya. Görmedim onun yaptığını. Arkadan bizi takip ediyor ya.
2: Neyse hocam ya.
0: Ya neyse yani onun için.
1: Hocam o personel, demek istedim, o personel yani il müdürü ona deyip de bunları alma demez yani.
0: O telefon geldi diyor hocam sana ya.
1: Bunları alma demez. Ama birileri müdürü dedi. Birileri ona söylediyse onu bilemem.
0: İşte bak, birileri söylüyor ben onu sana söylüyorum.
1: Yine söylüyor. Bak, demiyorsun be isim kullanıyorum. Göksun Öz bunu arayıp da bunları alma. Bunlar burayı eleştirdiler.
0: Ya zaten,
1: demez yani. Ben onu
0: zaten
1: söylüyorum.
0: Zaten o günden sonra karar aldım. Hocamla beraber karar aldık. Protokola girersem beni görürseniz bize Allah'ın en lanetli kuluyum. Bak protokola girersem Allah'ın en lanetli kuluyum. Kapanede girmeyeceğim. Maratona gideceğim. Tek başıma oturacağım.
1: Halkın içine oturacağım diyorsun.
0: Yok tek başıma oturacağım. Tabii maratonu açarlarsa. Açmazsa kapanede gireceğim. Gideceğim bir Ahmet amcanın, Mehmet amcanın yanında duracağım. Ya ben bıktım yıldım ya. Yıldım bu insanlardan. Erdem'i sahasında aynı muameleyi görüyorum. Homurlu sahasında aynı muameleyi görüyorum.
1: Hocam eleştiriyorsun o yüzden belki de.
3: Ya eleştiri olacak. Eleştiri.
2: Dünyanın
3: en büyük yıldızları eleştiriliyor. Adamlar böyle cephe almıyor. Eleştiri olacak ya.
1: O yüzden oluyor.
3: O yüzden zaten cümle Mersin futbolu bu durumda yani. Hocam, eleştiriye açık olmazsan ilerleyemezsin.
2: Şöyle ben buradan herkesle aynı düşünmek zorunda değilim. Sen de kusura bakma söylemiş olduğun şeylerde bir şey yok, sıkıntı yokmuş. Yani ben de çok daha farklı böyle bize hocam biz de biliriz yani protokol dilini. Ben de bilirim statüyü. Bilmesem bile öğrenirim yani. Aynı minvalde aslında şeyler söyledik. Şimdi çarşamba günü maçın iptal edilmesinin kararında kimileri hakeme art niyetli bulabilir.
1: Ya bak hakem iki takımı bilmez. Bak hocam hakem iki takımı
2: bulmaz
1: ama.
2: Hocam benim iş yerim çarşıda.
1: Adamur buraya geldi 150 bin lira masraf yaptı.
2: Bak hocam. Ağzımdan aldın. Bak. Benim iş yerim çarşıda. Anamur'un masraflarını bilmiyorum ama
1: bak 150 lira masraf ben hesap yapıyorum.
2: Abuzer abi.
1: Hakçı olduğum için söylüyorum.
2: Akdeniz Belediyesi buradan belediye yetkililerine de spor kulübü başkanına da bunu akıl eden hocalarımıza da buradan selam olsun. Akdeniz Belediyesi karşımızda ismini vermeyelim. Parasını verirse reklamını yaparız otelinde. Öyle böyle şey reklam olur mu? Ver protokol konuşalım. İş yerimizin karşısındaki otelde bir günlük takım toplandı Akdeniz Belediyesi.
1: Kamp yaptı.
2: Orhan Hoca ekip
1: takımı hazırladı. Motive etti. Moda soktu.
2: Giderken de bunu da delikanlı gibi de söyleyebilirim artık. O zaman da söyledim. Merkezde maç izlemek istiyorum abi ben. Merkezde maç izlemek
1: geçen
2: istiyorum.
1: Hafta, evet, geçen hafta en söyledim. Son programda da söyledim.
2: Söyledim. Yani. İki. Eğer bizimle uzaklardan gelen arkadaşlar bizimle bak nasıl garip AVM Bozcaada Kulüp Başkanı şimdi yorumlar yazıyor. Birazdan okuyacağım.
0: Evet, okuyacağız evet.
2: Bizimle nasıl istişare halinde spor basınıyla. Anamur inanılmaz bir iki sezondur böyle bir ketum havasında. Bilgi gelmiyor. Ne yapılıyor ne ediliyor bilmiyorum. Çok da üzülmedim yani Anamur'un şey olmasına.
1: Düşmesine.
2: Çok da üzülmedim.
1: Kulüp Başkanı da istifa etmiş zaten.
2: Evet o da onunla konuşuruz. Şimdi Mahmut Hoca'nın söylemiş olduğu şey aslında bizim burada yaklaşık bir 10-15 dakikadır konuştuğumuz mesele dışarıdan bizi şimdi biz ulusal bir televizyonuz. Bizi şimdi adam Bursa Amatör Lig başkanı izliyormuş bizi az önce.
0: Bursa yazmış.
2: Adam izliyor. Ya vallahi bize gülüyordur.
1: Güler.

0: Abi gülmeyin abi. Mersin gerçekleri bunlar. Abi vallahi bize gülüyordur. Yani bizim buranın tabiriyle biz donla gezerken Mersin futboluna, Mersin amatörüne emek veren,
1: maçlarımızı yönetti.
0: Maçlarımızı yöneten, akabinde Süper Lig tecrübesi olan,
2: milli takımda oynamış,
0: milli takım tecrübesi olan hocam kapıya geliyor. Kaşla, gözle, ya hocam, Mithat Başkanım bak seni seviyorum. Fakat amatör spor kulüp, bu federasyon böyle Ahmet'le Mehmet'in eleştirmesiyle yapılacak hamlelere, bu işlere girme. Kurban olayım. Yani ya zaten... Hocam bir dakika, sen konuşma bu konuda. Girme Mithat Başkanım. Ya bu işler gerçekten, bak bizi şimdi memleketin her yerinden insanlar izliyor. Ya biz bununla küçülmeyiz. Gerçekten ben bunları konuşmakla küçülmem. Ama yani memlekete bir de sizinle aynı şeyleri düşünmek zorunda da değiliz. Çünkü herkesin aynı torna tesbihinden çıkmadık. Herkesin
2: değil,
0: farklı
2: fıtratlarımız farklı.
0: Benim fıtratım yani, farklı.
2: Ben hangi rengi seviyorum? Mesela hocam, benim yeşili seviyorum. Sen sarıyı seviyorsun.
3: Bana da rahmet. Hocam şimdi bir insan bir kurumu yönetirken içinde barışık olacak. İçinde barışık değiller. İçindeki
0: hocam o da o başka bir
3: hocam,
0: mesele.
3: Kardeşaları
2: iç meselesi. O iç meselesi. Hoş çok önemli. O da bize dokunuyor.
3: Dokunuyor bize, dokunuyor. Hocam
2: iç meselemizi burada.
3: Hocam bize dokunuyor ama.
0: Hocam şöyle o başka onu, bir platformda evet, tartışırız. Çünkü konumuz her taraf, gündemimiz İyiyim var bizim. Çünkü... Son program. Bir de şöyle bitirmek istiyorum. Hocam ben dün istişareye yattım. Ne derler hocam ona? Rüyadan öyle bir ne derler öyle?
2: Evet, istişareye yattım.
0: İstişareye yattım hocam.
2: Hayır olsun inşallah.
0: Hayır. Seni de ilgilendiren bir hayır. Şimdi gıcık kapacağım benden. Hocam yaklaşık bir yıldır, iki yıldır da görmüyorum bu adamı. Orman Spor'un hocası.
3: Oğuzhan mı?
2: Oğuzhan.
3: Oğuzhan Tutar.
0: Hocam be. Hocam bana baksana. Toplumun her kesimini kucaklayan bir adam değil mi?
3: Herkesi.
0: İki senedir de bu adamı görmüyorum. Hani bana adam
2: denk mi gelmiyor? Ben görüyorum.
0: Yok ben görmüyorum.
1: Ben de görüyorum.
0: Ben görüyorum. Sen görüyor musun?
1: Tabii ben.
0: Yok görmüyorum.
1: Sağ bendeyken
0: sağ değil mi hocam? Sağ,
1: Tevfik Hoca.
0: Selamet yerinde değil mi hocam?
1: Sağda çalışıyor.
0: Selamet yerinde değil mi hocam?
3: Bak şimdi.
0: Bir dakika bir şey getireceğim. Sağlığın saati yerinde,
3: yerinde
0: mi? Toplumun tüm
3: yarasını
0: açmış. Bir dakika hocam. Ağacan bir dakika ya. Toplumun tüm değerlerinden dördümüz de severiz değil mi Oğuzhan Hoca'yı?
1: Evet, evet.
0: Beyefendi
1: bir adam. Konuşum zaten. Binalarımız
0: hocam gönlümün ASPK adayı Oğuzhan Tutar be.
3: Bak şimdi sen başka bak.
0: Hocam be.
3: Nasıra bastın şimdi.
0: Hocam be.
3: Hocam nasıl sen nasıra bastın.
0: Adamı olmadı. İki senedir görüyorsan bunlar evime gitmek nasip olmaz.
3: Bak hocam şimdi sen nasıra bastın. Yandın sen şimdi.
0: Niye?
3: Sen stada falan giremem.
0: Girmem ya.
3: Stada giremem.
0: Hocam.
3: Nasıra bastın.
0: Hocam.
3: Nasıra bastın yandın. Hocam
0: Oğuzhan Tutar.
3: Yandın.
0: Hocam gönlümün adaydın ya.
1: Arkana deney
0: çıkar. Allah Allah. Gönlümün adayı ya.
1: Arkadaşım. Arkana deney çıkar. Sağa girmeni önlerler. Bak bak
2: söylüyorum.
0: Çok sıkıntı olur. Girmem ya.
3: Hocam. Benim adayımda Şevket Baran abi. Hadi bak.
2: Eylül'de ASKB seçim var. ASKB seçimi delegelerin içerisinde.
0: Şey uyuyorsa. Prosedür uyuyorsa.
2: Aday olabilir.
3: Aday olan 10-0 geride başlıyor.
0: Ya o ayrı o da orada konuşuruz. Onunla aday orada konuşmam. Ben sosyal medyada
2: kazanırsa ASKB başkanı olur. Sosyal.
0: Yani şimdi hocam bu benim en doğal hakkım mı?
2: Ya sen kimi, tabii ki doğal.
0: Kimi
2: hakkı.
0: De der ki, kimi de der ki inanılmaz görmek istiyorum
3: sen,
0: der.
3: Sen sana sorayım bu işleri iyi bilir. Sen bir STK'nın başkanının hiçbir seçimi kaybettiğini gördün mü?
0: Kaybedilen
2: örnekler var ya.
0: Örnekleri var. Bende var.
2: Var ya. Var
0: ya
2: var.
0: Biz kaybettirdik
3: söyle,
0: yani. Biz kaybettirdik.
3: Bir tane söyle bana.
0: Boş ver ben söylemeyeyim.
3: Ya 50 tane varsa bir tane alabilir. 2 tane alabilir.
0: Tamam alabilir.
3: 48'i kazanmıştır abi.
0: Şimdi
3: bak oraya gelen 30-40 yıl oturur. Çünkü niye? Rakibi de seçime gelirken 10-0 önünde başlıyor.
2: Hocam sendikalar da öyle.
3: Her zaman düşünüyorum.
2: Yani büyük sendikalar.
3: Yani Oğuzhan da gelse.
0: Şimdi mesela
3: topuyla tüfeğiyle gelse.
0: Yeni statüyle il ajanı dediklerine ne diyorlar Türkçesileştirdiğinde? Ajan değil.
2: Futbol il temsilcisi.
0: İl temsilcisi. Hocam ona da bir isim vereyim. Vereyim bir tüm söz o finali ya.
3: Ver hocam.
0: Hocam beni ne geriyorsunuz ya? Hocam, ben istediğimi söylerim ya.
3: Hocam sahalara giremez.
0: Ya girmem. Girmem böyle bir derdim yok benim ya. Sedat Azmoğlu'ndan. Güzel ilacan olur
3: bak,
0: ha.
3: Bak çok doğru.
0: Çok tatlı bir adam olur ha.
3: Çok doğru.
0: Beyefendi.
3: Bak çok doğru.
0: İnsanları
3: bu işte iyi bilir.

0: Hocam kalbinden gelmiş adam.
1: Tabii.
0: Ondan sonra abi adam, Ahmet hocam, adam Mithat
1: bir
0: şey, hocam.
1: Adam bir masum yaptı.
0: Bak Mithat hocam, Ahmet hocam, ellerinizden öpüyorum. Benim büyüklerimsiniz. Bir dakika abi ya. Abi yeter. Hele Tufat, nerede Tufat Tufat? Abi mahkemeye gidiyorlar. Öbür mahkeme öbürüne gidiyor. Noter geliyor. O binaya giremiyor. Öbür bina ona gidiyor. Mesut bilir. Baba yeter ya. Abi sana da yeter ya.
1: Adam bir yasın şimdi.
0: Bak bir şey. Abi işimize gelmediği zaman mı susturuyorsun?
1: Hayır.
0: Ben onu da istemiyorum.
1: Yok, yok, yok. Şu anlamda söyleyeceğim.
0: Abi yeter ya.
2: Bak. Bugün bütün adayları değişti.
0: Benim gönlümden... Abi orada da yıllarını genç, dinamik hocalarımızdan, isim bilmiyorum, onu çalışmam lazım biraz dersime. Oğuzhan Tutar, ASFK'e İl ajanı Sedat Azimoğlu.
1: İnanın bak Tufat.
0: Ya niye olmasın abi ya?
3: Kral.
0: Ya şey niye olmasın abi şey ya?
3: Bak.
0: Şimdi... Abi ondan İlhan Unvan CV'sinden daha büyük bir CV var mı? Yok, soruyorum sana.
1: Yok.
0: Yok sen sus. Var mı hocam?
1: Yok.
0: Yani oraya koysak sırıtır mı?
1: Sen şunu söylüyorsun.
0: Ne ya? Diyorum ha? Ben doğrucuyum abi.
1: Liyakat diyorsun.
0: Diğer arkadaşlarım bir dakika. Mithat Başkan'a, Ahmet Başkan'a. Mesut Bilir'e liyakatsız demiyorum.
1: Hayır, ben liyakatsız demiyorum.
2: Oynamış o da.
0: Demiyorum. Şimdi ama iki
3: kelam
0: vermiş, bitiriyorum abi. Vermiş olduğunuz emeklerden dolayı hepinizin ellerinden öpüyorum büyüklerim. Ama artık torun sevmek lazım. Stada ambulansın gelmesi lazım. Bazı aksaklıklar olduğu zaman bunları söyleyip kızmamak lazım. Daha böyle gene ha. Bıraksın gitsinler demiyorum ha.
1: Torunuyorsa
0: orada akil adamlar vardır. Akşemseddinler vardır. Orada durursunuz. Hep beraber yine hocam, o onunla görüşmüyor. Bu bununla görüşmüyor. Ben kaldım bunların işlerinde. O onu sevmiyor. Bu bunu sevmiyor. Böyle bir
2: hocam
0: böyle bir
2: ne güzel konuşuyorsun.
1: Yani sefer yolları tepki oldu.
2: Aday olsun. Buradan
0: başarı
2: olsun diyorsun değil mi? Yarın ASKF'nin seçimi olsun. Mithat Ertaş yine kazanır.
0: Ya şimdi bana
1: biz
0: şimdi
1: sana söyledik abi.
0: Delege yapısını bana konuşturma hocam, sen de beni karşıma şimdi.
2: Hayır ben
0: ya beni
1: normal mi kazanıyor?
2: Sistem bu ama.
1: Normal mi kazanıyor?
2: Ya normal mi? Delegeler oy kullanıyor kendi iradesiyle.
1: Hangi delege?
2: Ya 600 tane hocam, delege mesela.
1: Yarısı kim?
2: Kulüpçü, eğer kulüpçü 3 tane delege temsil
0: ediyor. Hocam belki benim bu konuşmamın dolayı Ahmet Karataş, Mithat Ertaş hocam, Mesut Bilir hocam bana çok kızıyor. Onlar da birbirleri aralarında görüşmüyorlar. Hocam kağıtların altına süpürmeyin versin gerçeklerini. Herkes her şeyi biliyor. Sadece ben herkesin bildiği şeyi burada konuşunca millet huu yapıyor. Huu yapmanıza gerek yok. Hepiniz biliyorsunuz bunu.
1: Aynen.
0: Bu memlekette bu dediğim isimler yıllardır birbirleriyle seferoğulları, telloğulları modunda. Ben de diyorum ki bu ortamda, böyle bir ortamda futbolda başarı olmaz.
2: İtmanır'da olmaz.
0: İtmanır'da olmaz. Dağılın gidin. Kapat hocam gidin.
1: Geçmiş dönemde özür dilerim. Mehmet Ali Cömert vardı. Sporun müdürü. Böyle düşüyorlardı.
0: Başkanım, abi ben bilmem.
1: Müdürüm.
0: Ben günü konuşayım.
1: Sporun müdürü bitti.
0: Abi.
1: Hayır kimse
0: abi. Abi. Bakın.
2: Öyle zaten. Abi. Hayat öyle.
1: Hayat öyle mi?
2: Hayat öyle.
1: Öyle olması gerekiyor.
2: Bu abilerimize. Adam
0: bu abilerimize.
2: Görevdeyken el üstünde tutulur, görevden gittikten
0: hocam,
2: sonra.
0: Ölümlü dünya.
2: Ölümlü dünya. Hayatın gerçekleri mi?
0: Ölümlü dünya. Mithat Ertaş'ın da, Ahmet Karataş'ın da, Mesut Bilir'in de ve diğer her emeğe geçen abilerimizden Allah razı olsun. Benim hiçbir kimseden bir beklentim yok. Kimseden de
1: hocam,
0: kimseden de bir görev tanımım da yok.
1: İlhan Hocam bir şey diyecekti.
3: Hocam şöyle, Mesut abiyi tenzih ediyorum şu anlamda. Adam kenara çekildi. Tamam mı?
0: Çekilmedi
3: bir dakika abi. Bir dakika abi. Doğruya doğru deminden beri söylediklerinin hepsine katılıyorum.
2: Ayhan'ı da o
3: şu anlamda yani. Katılmıyorum. Evet.
0: Evet.
3: Dedi ki, ben dedi çekiliyorum. Bıraktı. Lan baktı adam. Eline yüzüne bulaştırdılar. Hop tekrar geri geldi.
1: Üyeler çağırdı.
3: Evet. Aynen.
1: Üyeler çağırdı.
3: İmdat sen daha topladın. Çok konuya hakimsin.
1: İmdat topladı.
3: Aynen. Herkes de tekrar geri istedi. Bak bırakırsın yapamazlar. Tekrar geri gelin. Dersin ki yapamadılar. Zaten sizi seçecekler, tekrar seçecektir. Mesut abi tekrar seçtiler. Hani onu ben ayırmak lazım.
2: İlave için söylüyorum. Ben Mesut Başkan bildiğim için söylüyorum. O süreçte özellikle Ayhan'ın hocayı onlar getirdi. Evet, yani evet, desteklediler. Evet. Onun olmasını istedi. Hatta evet. Muzaffer Tozlu da aday olacaktı o süreçte.
3: Çalışıyordu o.
2: Evet, o da çalışıyordu ama onlar Ayhan'ı

0: desteklediler, Ayhan geldi. Yani süreç bu şekilde oldu. Değil kenara mi? Çekildiler gerçekten.
1: Abi benim anlaşıldı mı söylediklerim?
2: Şimdi hocam
1: ben burada
2: atlayıp güzel mesaj verdim.
1: Artık
2: yenilikçi. Yenilikçi, yeni izler.
1: Şunu güzelliğine bak mesela, şu yandakine bak.
2: Değil mi?
1: Abi niye yapamazsın ya?
3: Yaparım.
1: Abi niye yapamazsın?
3: Nur yüzlü bak.
1: Şevket Baran niye yapamaz? Sergen
2: saçları beyazlamış.
1: Abi Sergen Yalçın ASBK Başkanlığı yapar abi.
2: Hocam Sergen
1: niye?
2: Hocam canlı yandayız bak.
1: Niye?
2: Sergen Yalçın falan deme hocam bak. Seferoğulları terli olurlar bak yap.
1: He yok abi. Sergen yap. Hoca Sergen yap. Hoca futbolu bak
2: profesyonelmiş.
1: Hocam bakın. Gözünüzde çok böyle bazı makamlar böyle çok büyük gözükebilir ama hocam Abuzor Hoca'dan da Şevket Varan'dan da Sergen Yalçın abimden de
3: yaparlar
1: Orhan Altay'dan da Orhan Hüseyin oğlumdan da benim gönlümünki Oğuzhan Tutar. Çünkü her tarafı bütünleştirici beyefendi bir kişilik. Hocam anlıyorsun değil mi? Sakin et, sukun et. Çünkü mesela düşünsene benim tarzı bir adam başkan oldum. Allah Allah kan, kan çıkar.
2: Sana kızıyorlar.
1: Kızsınlar abi. Kızabilirler.
2: Lütfen girer misin?
1: He, kızabilirler abi. Hep
2: kendin... Lütfen abi. Siz de arkadaşlar varsa.
0: Çok var.
2: Dur. Yani buradan başlasın.
0: Bunları okusun.
2: Mecbur. Bektaş. Final yapıyoruz.
0: Çünkü final abi.
2: İzleyenlerimizi izliyoruz. Veda. Ediyorlar. Sezonun vedası bu.
1: Kargı Pınarı olarak Erdemli'de mahalleler arası turnuvaya katılım sağlıyoruz. Bu sene İsmet Adıgüzel amcamız tribünde yerini alacak. Selamlar, saygılar, kasapa tayfa demiş. İsmet Adıgüzel babam abi. Orada yaşıyor babam. Biliyorsun.
2: Evet, biliyorum. Selam olsun babana.
1: Bizden de selam olsun. Tüm emniyet teşkilatına da selam olsun. Oradaki abilerimiz izliyormuş. İyi bayramlar, iyi yayınlar diliyorum. Selamlar. Hozat'tan selamlar demiş hocam.
2: Kim o diyor ya?
1: Memoş Tex.
2: Ne işin Hozat'ta?
1: Abuzer kardeşim, Mahmut Altınbakır hocam, Bektaş reisim, İlhan Ummak hocam. Hepinize selam olsun. Mersin İtmanlı kulislerinden haber var mı? Nusret Apare demiş hocam.
2: Hiç haber yok.
1: Siirt Botan kanyonuna bekliyorum 1 Temmuz'dan sonra demiş. Biz o program girişinde kanyondan bahsetmiştik ya. Ne alaka falan diyen olmasın izleyenlerden, onu söylemiş. Turan Kırmaz, iyi yayınlar değerli abilerim. Çok özletmeyin kendinizi, köyler arası turnuvarda görüşmek üzere demiş. Abi sezon finali yapsak da bizim işimiz belli olmaz. Bir anda olağanüstü bir toplanma durum olur.
2: Tabii tabii.
1: Aynı anda toplanır yani bu ekip. Hocam Doktor Hakan Basır. Benim canım ciğerim hocam.
2: Selam olsun doktor.
1: İyi yayınlar. Bektaş Reis, Nadire Kanyonu'nda etkinlik yapmak lazım en kısa zamanda kardeşim. Bizim buraya gelin Ali Tex ciğer önünde bedava fotoğraf var demiş. Memoş Tex, İnanç Keserli hayırlı yayınlar. Erdemli'den selamlar. Durmuş Aydoğdu kolay gelsin, başarılar diliyorum. Mehmet Biçer, hayırlı yayınlar, konuklarına selamlar demiş. Mehmet Turan, al işte Mehmet Turan.
2: Hadi.
1: Beyefendi
2: bir adam.
1: Beyefendi bir adam. İşi gücü rast gelsin, buradan da selam olsun Mehmet abi.
2: Kaynaştırıcı ha. Her pazartesi günü.
1: Abi.
2: Saat 8.30'da. Oğlan hocam bize davet
1: edeyiz. Hocam kavgadan, fitneden, fücurdan bıktım ben ya.
2: Ben de bıktım hocam.
1: Vallahi bıktım ya.
2: Bıktım hocam.
1: Abi 3 günlük dünya ya. Mahallenin imamı gibi konuşuyorum ama vallahi 3 gün. Yarına çıkacağım. Rahmetli Musun Yazıoğlu ne demiş? Bir saniyesine hakim olamadı dünya için fırıldak olmaya gerek yok. Yarınımız belli değil abi ya. Dolayısıyla bugün varız belki 3 ay olmayacağız.
2: Hocam Ebabil bir kuştur.
1: Sözümden dönen.
0: Devam edelim.
1: Devam edelim hocam.
2: Bülbül'dür.
1: Mehmet Turan, 4 güzel insanın 4 dörtlük programını zevkle heyecanla izliyor. Selam ve sevgilerimi sunuyorum. İyi yayınlar demiş. Durmuş Aydoğdu demiş ki Mersin sahipsiz hem iktidar hem muhalefet ile sahipsiz bir kitlesi gelir demiş. Doğrudur abi. Çağrı Kemal tek aşk Mersin İtman Yurdu sahip çıkılma durumu yok mu demiş. Hocam Murat Tanış neredeyse kendini yakar meşale yaktı. Gerisi üst üste artık yeter zaman yok demiş. Memoş Tex. Ergün var abi iyi yayınlar. İnşallah Ankara gücüne yakışır bir başkanımız geldi. Toparlıyor inşallah Mersin'de futbolda iyi yerlere gelecek. Yönetim gelir. Ankara güçlü olarak Mersin'de yaşıyoruz. Mersin'e de başarılar dilemiş. İşte abi bak böyle izleyenlere bayılıyorum ya. Memoş Tex, kuzenim ben her zaman yerde olurum meşaleye yaktık. Demiş. Abi Garip AVM, Bozyazık Kulüp Başkanı Ali Garip'in yorumunu okuyorum. Değerli dörtlü abilerim, iyi yayınlar diler. Sezon finali yaparken sezon boyunca verdiğiniz hizmetlerden dolayı teşekkür eder. Yeni sezona da iyi, hayırlı şekilde başlamayı temenni eder. İyi yayınlar dilerim. Bak adam işte bak.
2: Selam olsun.
1: Haber gelirse adam atıyor, bilgi atıyor.
2: Düğünde karşılaşıyoruz.
1: Adam kalkıyor geliyor.
2: Bozyazık'dan buraya düğüne geliyor. O futbolcusun düğüne geliyor.
3: Evet.
2: Ya futbolcusun geliyor. Bu iş anonim.

0: belediye Akdeniz Belediye maçında yine oradaydı.
1: Orada mıydı?
0: Tabii yine tribündeydi.
1: Kenan Aktaş iyi yayınlar demiş.
0: Kenan hocam tanıyor mu?
1: Söyle hocam.
0: Kenan hocam güzel bir insan. Tanıyor mu hocam?
2: Beraber maça gittik hocam.
0: Bakacağım hemen.
2: Klasman hakemi.
0: Klasman
2: hakemi.
0: Şimdi de Süper Lig işte hocam.
2: Yok, şimdiki Süper Lig.
0: A klasman diyelim hocam. Hocamı kategori düşürmek için elinize geleni yapıyorsunuz.
2: Yok hocam, gerçek.
0: Ben doğru yapmaz.
2: Ben doğruyu söylüyorum.
1: O doğruyu söylüyor, o yapmaz.
2: Bak hocam, ben bu benim yayın ilkemde doğru.
0: İyi bir hakem.
2: Neyse doğruyu söylüyor.
0: İyi bir hakem değil mi?
1: Benden büyük mü hocam?
0: İyi bir hakem, büyük.
2: Büyük büyük.
1: Selam olsun Kenan abime. Kenan
0: seni yana göndereceğim hocam.
1: Başımla gözümü
0: seveyim. Bak seni yana göndereceğim.
1: Severim.
0: Çok...
2: Bir de TTT 1. Lig'de çok...
0: Maraşçı mıydı? Maraşçı mıydı Kenan?
2: Erzincanlı
0: hocam. Erzincanlı hocam, yakın sana yakın. Yakın mı?
1: Bizden...
2: Sivas Spor'un da altyapısına falan oynamış.
1: Adnan Zorlu Kızıltan iyi yayınlar demiş. Erkan adı güzel, ben maça gelirken şortla gelebilir miyim acaba yazmış.
0: Tabii canım, sen gel canım, gel alırız seni.
1: Abi ben bugünkü açıklamalardan sonra Sıdad'ın çevreni aramanı koyarlarsa ara 46 girme ihtimalin yok kardeş. Bizim girme ihtimalimiz yok.
0: Vardı bu saatte hiç yok.
1: Hiç yok. Hiç yok abi, artık böyle Sıdad'a giremem. Abi Zer bilen bile beni kurtaramaz abi.
3: Şey yapacağız artık. Gelincik şey paraşüt.
1: Şu anda
3: paraşüt tepesinde.
1: Şu anda
3: paraşütle ineceğiz artık.
1: Ahmet hocam da bir tat da bunu izlerse bana göre gülmesi lazım. Vallahi tebessüm etmesi lazım.
3: Gelincik tepesi.
1: Ya abi ya kurban olayım böyle şeyler yapmayın. Kurban olayım, ellerinizden öpüyorum ya. Ya bak ben de küçüğünüzüm ya.
3: Nelerle
1: ya abi yapmayın ya.
3: Zavallıysa vallahi zavallı.
0: Ben şeyleri çok beğeniyorum.
2: Kırşehir'de Ahi Stadı var.
0: Şunu benim emir subaylarını çok iyi seviyorum.
2: Hocam Kırşehir'de Ahi Stadı vardı. Biz
1: yapmayın
2: bir maça gittik.
1: Evet hocam.
2: Seyircisi oynanıyor. Tabii Kırşehir Ahi Stadı arka tarafta yüksek bir tepe var. Hocam Ahi Stadı'na gittin mi? Orada top oynadın mı? Denk geldim bilmiyorum.
1: Yok. Stada gittim bu arada. He, Stada gittim.
2: Bir tepe var.
1: Stada gitmişim hocam. Kırşehir'de ne işim var ya?
2: Maç seyircisi oynanıyor ama o...
1: Ablamın düğününden bir gün önce gittik, maça gittim ya. Lan böyle bir şey var mı ya?
2: O tepede bir tribün var ya. İnsanlar kalabalık maçı izliyorlar. Çok uzak mesafede. Bizim Mersin Stadyumu'nda öyle bir yer de yok Mahmut hocam.
3: Var. Gelincik Tepesi var.
1: Beleştepe vardı eskiden hocam. Neredeydi o Beleştepe? İstanbul'da bir Beleştepe ama vardı.
3: Beşiktaş Stadyumu'nun yanında
0: gerçekten
3: var.
1: Beleştepe. Evet. Nerede ya?
0: Hocam bu arkadaşları gezin, tebrik ediyorum. Bu ajanla başkanı tebrik ediyorum. Emir subayları müthiş çalışıyor.
1: Hocam tamam yeter.
2: Hocam
0: müthiş çalışıyor.
1: Hocam Hasan Çağırcı iyi yayınlar, tüm ekibin emeklerine sağlık olsun, başarılar dilerim. Ya şimdi bak mesela.
0: Hasan Çağırcı.
1: Ya Allah'ın adamı bir adam ya. Ya bir,
0: Allah dostu.
1: Ya hocam yaşı kemal ermiş. Gerçek. Hocam vallahi
0: ya, ya. Ne var ya, mütevazi Allah dostu.
2: Ya işini iyi yapıyor o anlamda. Bak, emekçi.
0: Hocam iyi iyi demesini biliyoruz değil mi?
2: İyi bak, emekçi. Bak mesela Çukurova İdman Yurdu bu sene Gençler Ligi'nde mesela o 16 mı? Türkiye ilk 8'in arasına girdi.
0: Ya hocam bak sana bir şey söyleyeyim mi?
2: Yani ciddi bir başarı elde etti yani.
0: Metin Saltı burada övdük mü?
1: Evet.
0: Eleştirdik mi?
1: Evet.
0: Bize bir şey dedi mi?
1: Ya diye de bilir abi ya.
0: Dedi mi?
1: Demedi de diye.
0: Sana bunu almayı dedi mi? Ya. Maça bunu almayı dedi, bunları almayı dedi mi? Başım üstüne yine geldi. Siz tabii eleştireceksiniz bizi dedi. Yine adam bize açtı protokol kapısını. Locayı açtı bize. Eleştirmemize rağmen. İşte bu spor adamlığı budur.
2: Ben Allah dostu deyince Allah dostu takva ile olur hocam. O iş.
0: Ya işte
2: ben
0: o ilanı yapıyorum. Sen de Allah dostusun ya. Şimdi yani hocam o da Allah dostu. Bu da Allah dostu. Biz hep böyle böyle bakıyoruz.
1: Şimdi
0: tamam, insan bakıyoruz.
2: Tamam hocam.
1: Ufuk Kaba.
0: Onlar da Allah dostu ha. Yani bunlar, ben, ona, o, bunlar farklı bir insanlar değil. Hani eleştiriyoruz ama
1: hocam,
0: iyi niyetimizi söyleriz.
1: Ufuk Kaba demiş ki iyi yayınlar. Milli takıma giden Mersin'imizin gururu Serkan Damla hocama başarılar diliyorum. Bizler
0: evet,
1: de
0: biz de
3: yolu açık olsun.
1: Evet hocam.
0: Konuşacağız onda.
1: Aynı zamanda Ufuk Kaba demiş ki ben de ASFG delegesiyim. Başkan adayımız Mithat Ertaş demiş.
0: Hayırlı olsun.
2: Hayırlı olsun.
0: Adamın adını düşünüyor. Şimdi yok Ufuk böyle böyle mi diyor? Yok
1: bana ne?
2: Bana ne?
1: Aynen. Aynı
2: yorumda. Zorlu Kızıltan
1: aynen. O da ben de delegeyim. Bizim benim de adayım Mithat Ertaş demiş.
0: Tamam. Ne güzel bir şey değil mi abi?
1: Yok, aynı Adnan Zorlu Kızıltan emmim de ne demiş? Verdiğiniz hizmetlerden dolayı teşekkür ederim demiş.
0: Biz de sana teşekkür ediyoruz. Orada da çok selam olsun. Mütevazi bir oğlum var. Beyefendi bir oğlum var. Allah onu sana bağışlasın. Yolu bahtı açık olsun.
1: Murat Ay Yıldız'da Mersin İtman Yurdusu'nun reçetesi de belli demiş. Hocam gözümden kaçan okumadığım var mı?
0: Adnan Kızıltan Mersin bende kulüp başkanı olur mu?
1: Parası olacak hocam. Para çok
0: para.
1: Olacak.
0: Para hocam, olacak Mersin'in abi. Yerlisi mi ya?
1: Ya yerlisi de işte para hocam. Para. Bu para var ya.
0: Var mı hocam sizde?
2: Hocam bakıyorum bize ekstra mesaj var mı?

0: varsa İlhan Hocam.
1: Hocam hepsini
2: bu program okuyor. Bitmez ha.
0: WhatsApp'ta varsa.
2: Doğa bu program bitmez ha.
0: Hocam bugün final. Evet arkadaşlar.
2: Ben okudum hocam, deme hepsini.
0: Sende var mı?
2: Murat Ayyıldız iyi yayınlar
1: okudum,
2: demiş.
1: Okudun hepsini okudum.
2: Tamam okudum abi okudum.
1: Hepsini okudum.
2: Şu art, bazen diyorlar ki sen art niyetini mi okumadın diyor. Ben aman ha abi.
1: Ben takip ettim.
0: Şimdi buradan şu mesajı verelim. Bu konuyu kapatalım.
2: Kapatalım aynen.
0: Biz kişilerin şahıslarla işimiz yok. Şahıslarla işimiz yok.
1: Evet.
0: Bir kurumu temsil ediyorsanız biz kurumu eleştiriyoruz. Şahısları değil. Yani adamın kişiliğini, karakteri o bizi bağlamaz. Biz burada herhangi bir aşağılayıcı kelime de kullanmadık değil mi hocam?
1: Evet. Yok. Siz, burada kullanmadınız.
0: Bak dedi ki Adnan Kızıltan benim adayım dedi.
1: Mithat Ertaş dedi.
0: Bravo dedik. Sen de burada bak vekilsin.
1: Ben de söylüyorum.
0: Sen de burada savunuyorsun. Olsa... Niye savunuyorsun dedik mi sana?
1: Yok. Ben çünkü yönetim
3: kurulu. Ama yok yanlış yapıyorsun. Abuzer hocamı buraya almaman lazım. Hemen göndermen lazım.
0: Yani bak, şimdi
3: kapıdan talimat
0: verdi. Değil mi Abuzer hocam?
3: Bak öyle yapman lazım. Yere girdi. Öyle yapman
0: şimdi
3: lazım.
0: Şimdi Abuzer hocam ASFK'nin başkan vekili diye
3: öyle yapman
0: sen
3: lazım.
0: Bir daha yayına gelemezsin. Tabii. Öyle şey olur mu ya?
3: İşte zihni.
0: Öyle şey olur mu? Biz, gelip burada ASFK'nin
1: kader birliği yapıyoruz.
0: Sayın hayır burada gelip sen burada ASFK'nin
1: yol arkadaşlığı yapıyoruz.
0: Senin burada gelip ASFK'nin yaptırımlarını güzelliklerini anlattığı zaman yok hocam bu güzel değil.
1: Değil mi? Yok öyle bir
2: hocam bu konuyu kapatın ya.
3: Biz
2: kapatın
3: de görüyoruz. Ya. Selam veriyoruz.
0: Evet.
3: Hocamıza saygıda kusur etmiyoruz. Ama
0: değerli izleyenler
3: sevgisinde kusur ediyor mesela. Burada, olmaz.
0: Evet hocam.
3: Boş işlerle uğraşıyoruz.
0: Şöyle dönelim.
3: O süreci hocam. Biz yaşadık yani. Siz yaşamadınız.
1: Hocam şöyle. Hocam üzüldüm ben. Ben de yani, bak, yine söylüyorum. Sizin o süreci yaşamanız benim üzdüğü kadar kimse üzmemiştir. Ya.
0: Tamam. Şöyle tur dönüyoruz. Akdeniz Belediyespor Anamur Belediyespor'u yenerek Balda yine çıktı. Maçı izledik. Ne diyeceksin hocam? Mersin için nasıl oldu?
3: Ya tabii ki merkezde bir
0: iki takımımız oldu.
3: İki takımımız oldu. Biri Karaca ile arkasından Akdeniz takımı geldi. Ya hepsi bizim takımımız. Anamur da bizim takımımız.
0: Merkezde olması
3: merkezde şey. Olması tabii ki burada konuştuğumuz birçok hoca işte merkezde takımımız olsun. Gidip maçları izleyelim düşüncesindeler. Sonuçta kaybeden yok. Şehrimizin bir takımı kazandı ama bu süreçte neden güldün hocam?
0: Abi buraya okula ya. Adnan'a bir şey yazmış var ya. Acayip bir şey yazmış. Sen de okun gülersin ama. Buyur hocam tamam.
1: Neyse evet devam edelim hocam.
3: Yani sonuçta kazanan Mersin oluyor hocam. Şöyle bir sıkıntımız var. Bakıyorsun mesela bugün Mezitli'de oynayan yarın Karacaeliyes'te, Karacaeliyes'te oynayan Anamur'da, aha. Anamur'da oynayan
0: o gün seninle beraberdik. İlçe kararlıs bir şey söyledi. Oraya geçmeyelim. Seneye göreceksiniz dedi.
1: Kim?
0: İlçe Mezitli. Seneye hedefimiz var dedi. Bir toparlama oluyor Mezit'te. Süpermarket olacak ya.
3: Evet.
0: Seneye hedefle geliyoruz dedi. Sen herhalde bizden biraz uzaktın
3: galiba. Evet ben uzaktım.
0: Onu da bilgi vereyim sana.
3: Tavan damlıyordu.
0: Bizle
3: uğraşacaklarına. Damlayan suyu.
0: Su damlıyordu.
1: Onunla mı uğraşıyor?
3: Onunla yapsınlar. Bizle uğraşmasınlar.
0: Ondan kaçtı ya. Baktım su akıyor hocam üzerine. Dedi ben
3: tabii, tabii.
1: Evet.
0: İlker Karamiz hazırlık yapıyor.
3: Nasıl?
0: Seneye şampiyonluk hesapları yapıyor.
3: Ya mutlaka yani tabii onlar için de iç açıcı olmadı ama hedefi iyidir. Tekrar lige dönmeleri çok daha iyi olur. Maça gelince iki takımın da iyi maç oldu aslında baktığın zaman. Burada Cengiz'in devleştiğini gördük. Değil Karıcı mi? Cengiz'in. Atanla tutanın iyi abi, oldu mu?
0: Bravo.
3: Gerçekten.
1: Maçtan sonra tebrik etti. Dedim ki Cengiz yani bu bal ligine çıktı ya Akdeniz Belediye. %60'ı senin.
3: Evet. Kesinlikle.
0: Bal ligine devam eder mi Cengiz? Eder.
3: Ya etmese de yeni bir kaleci geldiği zaman ona tecrübe yok. Ona abilik
2: yapar. Bana sor. Yani... Bana sor.
0: Sana soruyorum.
2: Bence etmemeli.
0: Niye?
2: Abi.
0: Tecrübeli ama.
2: Abi gitsin ya.
0: Tecrübeli.
1: Nereye ama. Gidecek?
2: Paraya.
0: Yok
1: bir gitmez hocam. Bir düzeni var. Bir şeyi var. İş hayatı var.
2: Ama iyi kaleci.
0: Dönüyorum. Bitti mi hocam?
3: Devam edebilirsin hocam.
0: Şey döneceğim de sana. O Akdeniz Belediye bitti mi?
3: Ya genel olarak Akdeniz'in üstünlüğü vardı yani. Anamur takımı belki de bu maça çok daha iyi hazırlanmamıştı. Yani bu ben Bal Ligi takımıyım. İşte üst ligden geliyorum havasıyla, edasıyla çıktı ama bu iş böyle değil. Bir önceki programda da Bektaş hep alttan gelen dedi bu ligde kazanmıştır. Bir üst lige çıkmıştır cümlesini

0: kullanmıştır. Gerçekten de doğru. Alt ligden gelen bugünkü maçta da, daha doğrusu o günkü maçta da bizi yanıltmadı gördüklerinden dolayı. Alttan gelen takım üst lige çıktı. Anamur takımı süper amatörde devam edecek seneye.
1: Evet. Oradan döneceğim. Babacan hocam, geleceğim sana. Serkan Damla yeniden bir takımda.
0: Ya hocam programın en başında söyledim ben. İşte biz oyuncu çıkaramıyoruz, hoca çıkaramıyoruz. İşte milli gururumuz bizi milli takımda temsil ediyor. Bu şehirden çıkarttığımız bir hocamız. Yolu bahtı açık olsun. Zevkle izleyeceğiz. İşte Dünya Kupası yavaş yavaş başlıyor. O gün Makedonya maçıydı.
1: Dün. He, güzel evet, de hocam. Öleceğiz böyle.
0: 4-0 gibi farklı bir skorla aldılar. Yani artık Montella hocayla özdeşti.
1: Gurur oldu.
0: Evet, Montella hocayla da özdeşti. Zaten yanından da ayırmıyor. Olabilir ufak tefek hatalar, sıkıntılar. Ama bizim gururumuz diyelim.
1: Milli takım 4-0. Bakın ya.
0: Ya sonuçta hazırlık maçı da olsa daha doğrusu çok fazla süre almayan oyuncuları gördük.
1: 9 kişi kadrodan çıkarıldı biliyorsun. Normal kadroya 26'ya indi.
2: Geniş kadrodan sonra normal kadro açıklandı.
1: Vereceği listeye 26.
0: Evet.
1: 26.
0: Sonuçta burada adaletli olmuş oluyor hocam. Sizleri de gördüm ki kafamda canlandırdığım kadronun dahil olacak oyuncuları gördü sonuçta baktığın zaman.
1: Futbol oynadığın için hemen aklıma geldi, sorayım. Eren Elmalı'yla bir hava topuyla çarpışıldı.
0: Evet.
1: Montella onu çıkarttı. O da direkt sorumlusuna gitti. Kamuoyu şöyle yaptı. İşte
2: tepki mi gösterdi?
1: Hocam, fitne. Fitne var ya, fitne sokacaklar ya.
3: He.
1: Çocuk çarpıştı. Darbeyle. O da onu tedbir amaçlı aldı.
3: Hastaneye gönderdi.
1: Tedbir amaçlı aldı. Gitti. Ne diyorsun?
0: Yani bunda art niyet zaten olamaz. Ya
1: sosyal medyada görmedim hocam. Fitne başladı.
0: Hocam zaten en büyük sıkıntımız o. Yani başarısız olsak da hemen işte farklı insanların ismi geçse olmuyor bu iş. Böyle değil. Sonuçta doğrusunu yaptı. Çünkü o darbeyi aldıktan sonra 5 dakika boyunca çocuk sürekli eli kafasında. Sürekli eli kafasında. Yani gerçekten o jenerasyon hocayı çok seviyor. Adam da zaten iyi niyetiyle
1: tuttu.
0: Çocuğu oyundan aldı. Direkt soyunma odasına göndermek zorunda. Sonuçta çocuğu alıp yani kulübesinde oturtacak hali yok.
1: Sosyal medya şey yazıyor. Eren Elmalı direkt soyunma odasına gitti. Tepki mi? Yani adam darbe yemiş ya.
0: Adam Allah korusun yani. Travmalı geçirebilir. Beyin kanaması geçirebilir. Yani
3: bu milli maç burası. Bu kulüp değil abi. Bu Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş değil abi.
2: Bireysel hareket olmaz.
3: Burada bireysel hareket yapamaz.
0: Şuradan düşün hocam.
3: Ne dava abi bu?
0: Şuradan düşün hocam. Bu adam sakatlandığı zaman yerini dolduran...
3: Yaparsa da kendi terbiyesizlik yapmış
0: hocam. Bekleşin. Hocam. Bu adam sakatlandığı zaman zaten sağ ayaklı adamı aldın sol
1: tarafa. Seneye süper amatörlük. Abdül hocam hazır olun. Çok
2: hazır mı hocam? Bende bir...
1: Çok renkli geçecek.
3: Çok renkli güzel bak, olacak abi.
2: Kulüp var hocam. Kulüp değişti, el değişti.
1: Bak ne diyor hocam?
2: Bilgi
1: onu çalıyor.
3: Öyle mi? Onu hocam onu o zaman gelelim. Şunu bitirelim de hocam.
1: Şunu onu söyleyeyim geçeceğim. Onu çalışıyorduk. İyi yayınlar. Selamlar. Herkese bakalım kim şampiyon olacak seneye Süper Motor'da.
3: Evet. Mutlan.
1: Yani demek ki mutlu bir hareket var.
3: Güzel. Evet.
1: Bak, olsun da.
3: Hareket var. Olsun da olmalı da.
1: Abi hocam Akdeniz Belediye Futbol Ligi'nde ne verecekse evet, maçı izledin.
2: Akdeniz Belediye'yi tebrik ediyorum. Daha önceki programda da söylemiştim. Ben Akdeniz Belediye bu turu atlar diye yani çıkar diye. Eğer ama ligdeki oynadığı futbol değil de oradaki final maçı biraz daha farklı bir modda oynadı. Orhan Hoca'yı tebrik ediyorum. Orhan Hüseyinoğlu'nu. Takımı iyi hazırlamış. İlk yarı Akdeniz'in çok üstünlüğü vardı. Bir gol buldu. İkinci yarı Akdeniz Belediye'de bir düşüş oldu. Anamur daha iyi top oynamaya başladı. Beraberlik golü attı. Maç uzatmaya gitti. Uzatmada Akdeniz tekrardan oyuncu değişiklikleriyle Orhan Hoca'nın hamleleriyle o takım biraz daha canlandı. İkinci golü buldular. Ve maç da öyle bitti. Gerek sahaya yansıttıkları ve yönetimin de oraya getirdiği seyirci, Akdeniz Belediye'nin seyircileri tribünleri doldurmuştu. Ayrı bir hava vermişti oraya. Davul zurna çalıyor. Ondan sonra kupa töreninde Akdeniz Belediye bir aile fotoğrafı çektirdi. Buradan hem Veysi Başkan'a, Kaymakam Bey'e, Belediye Başkan'a,
1: Ferami Bey'e.
2: Ferami Bey büyük emek verdi gerçekten. Ferami Bey bu yıl yaşadığı stresi ben çok iyi biliyorum. Çünkü geçmişte biz beraber çalıştık. Orhan Hüseyinoğlu gerçekten o da aynı hoca olarak.
1: İyi hamle yaptı ama.
2: Ya iyi hamle yaptı. Bu oyuncu değişiklikleri evet. Yerinde yaptı. Çok.

0: Günü aldı, oyuncu gol attı.
1: Gol attı, evet.
0: Yani o da önemli.
1: Onu sordum ben, biliyor musun? Niye dedim sen bu oyuncuyu beklettin? Şeye takılmış hocam, yaş.
0: Yaş kontenjanı var.
1: Kontenjanı takılmış hocam.
0: Yani ilk
1: Dostan
0: yarı...
1: bırakmam dedi onu.
0: İlk yarı kontenjan var.
1: 17 numara oyuncu değil mi?
0: Tabii, evet.
1: Çok iyi oyuncu.
0: Yani Doğan.
1: Evet.
0: Sonradan oyuna girdi. Yani o da iyi oyuncu. Hamleleri doğru yaptı. Çünkü bir ara, ikinci ara Anamur'un oyuncu kitlesi tecrübeli. Ballı git takımı. Orada da Erkan Hoca var. Tecrübeli yani. Geçmişte İdman Yurdu'nda da hocalık falan da yaptı. Evet. Silifke Belediye'de de hocalık yaptı. Evet. Yani ikinci ara Anamur bayağı bir hatta ikiyi de bulabilirdi Anamur. Yakaladığı pozisyonlar var. Ama Cengiz gerçekten kalede devleşti. Muhteşem kurtarışlarla takımı aynı havada tuttu. Uzatmalarda golü bulunca tebrik ediyoruz Akdeniz Belediye ailesini.
1: Serkan Damla.
0: Serkan Damla çok değer verdim, sevdiğim bir arkadaşımız. Arada bir görüşüyoruz kendisiyle. Mersin için önemli bir gurur kaynağı. Özellikle bir de milli takımda Montella onu gerçekten tutuyor. Seviyor da yani. Yaşadığı olumsuz durumdan.
1: Adana Demirspor'da başarıları var.
0: Ya tabii abi. Başarılı ya. Adana Demirspor, ben onların Adana Demirspor Süper Lig'e çıktığı sene bir hazırlık maçı için beni davet ettiler. Ben gittim, orada maç yönettim. Adana Demirspor Adana FK'nın maçını yönettim. O zaman neydi?
1: Kaçak mıydı hocam?
0: Hocam ben faal değildim.
1: Kaçak mıydı?
0: Kaçak değil hocam. Kaçak
1: değil mi? Kaçak
0: değil
1: o hocam.
0: İki kulüp hocam, eski bir hakem.
1: Korsan hakem diyor.
0: Yok hocam, korsan
1: hakem diyor.
0: Hocam kulüpler düşünsün bunu, yani orada bir organizasyon yapılmış. Beni davet ettiler, ben de iki tane yardımcı hakem ayarladım.
1: Çok
0: arkadaşlarla bir gittik Adana'da bir spor tesislerinde. Bir tarafta Adana'da bir sporun oyuncuları, Belhanda'sı bilmem neyse o İtalyan oyuncu, o hepsi oynuyor. Adana FK da Bal Ligi'nde, o zaman Bal Ligi'nde kulüp başkanları, şeyleri falan, yöneticileri, hatta 2-2 maç bitti. Düşünün yani, 2-2 bitti. Takımı da sordular bana, iyi takım dedim. Bu takım gider dedim. Öyle bir durum, bir şeyimiz var, bir geçmişimiz var. Serkan Damla'ya da başarılar diliyorum. Milli takımımızda da başarılar diliyorum. Dünya Kupası'nda. İnşallah önemli bir başarı elde ederler.
1: Milli takım 4-0 Makedonya.
0: Hocam milli takım gerçekten hep yukarıya doğru ilerliyor. İnşallah bunu da Dünya Kupası'nda görürüz.
1: Taşlandırır.
0: Çünkü oyuncular hep hem milli takım açısından hem kendileri açısından üstün bir performans gösteriyorlar maçlarda. Bunu da ilerleyen zaman diliminde göreceğiz. Montella iyi bir hoca.
1: Evet.
0: Onu da
1: söylemeden
0: geçmeyeceğim. Süper Amatör Küme ile ilgili.
1: Geleceğim oraya, var.
0: Tamam hocam.
1: Daha bitmiyor hocam. Daha çok
0: programımız. Peki hocam.
1: Beşiktaş'ın Akdeniz Belediye.
2: Ezel bir görüntü var, onu evet, ekrana ver abi. Bu değil abi, benim sana attığım ekrana ver abi.
1: Adam hazırlıklı geliyor abi, baksana. Topuyla tüfeğiyle geliyor.
2: Abi ben haktan hakikatten yani. Evet abi. Bu benim canım aldım Orhan Hüseyinoğlu baba. Bu adamın kralı. Hocanın hocası, beyefendi, adam gibi adam.
0: Zayıf
2: sporun.
0: Sen
2: sporun emekçisi abi.
1: Zayıflamıştır.
2: Zayıflasın hocam.
0: Hocam
2: karakteri zayıflamaz hocam.
0: Yok, karakteri zayıflamaz.
2: Anatomi zayıflayabilir hocam.
1: Fiziki olarak dedik.
2: Evet, karakteri sağlam abi. Şimdi Orhan abi, bu fotoğrafın bende niye anlamı var biliyor musun abi? Şimdi Anamur'da o maç, işte yanılıyor olabilirim, 5 defa daha oynansa o maçı Akdeniz Belediye kazanır kardeş. Adamlarda ruh gitmiş abi, ruh. Bölgesel amatörlükle alakalı ruh gitmiş.
1: Kimde?
2: Anamur'da.
1: Bitmiş canım, bitmiş.
2: Ruh gitmiş. Yoksa çıkacaksın da bölgesel amatörlükte o kadar tecrübeli topçularınla böyle bir futbol ortaya koyacaksın. Ben Orhan Hüseyinoğlu'na, bu gerçekten sporun emekçisi hocam bu adamlar. Yarın da takımla beraber nerelere gidecekler?
1: Orhan tecrübeliymiş, antrenmanlı.
2: Hocam antrenmanlı.
1: Antrenmanlı
2: ki ikinci yarıda yaptığı hamlelerle maçı çevirdi.
0: Bak ben ne diyorum?
1: Final maçı. Bandiki tecrübesi de var.
0: Final maçı 120 dakika olarak düşünmek lazım.
2: Doğru.
0: Yani Orhan Hoca da onu o şekilde düşündü.
2: Düşünmüş.
0: Yani şimdi
2: dersine çalışmış.
0: Sen şimdi hemen tak öyle
2: bu
0: bir durum.
2: Bu fotoğrafın anlamı neydi?
0: Evet.
2: Hocama dedim ki, hocam karşı otelde kaldığınız gün geldi, oturduk.

0: muhabbet ettik. Uğurlarken ona dedim ki, yenilirsen yanıma gelme. Yok, beni biliyorum. Yanıma gelme. Ara ara selamlaşırız.
1: Ara ara.
0: Ama sus. Gittim susun. Ama dedim vur gel.
1: Cezere yedirdin mi?
0: Yedirdim. Ama dedim vur gel.
1: Demek ki yaramış.
0: Vur gel.
1: Mersin Cezere mi?
0: Şurada ara dedim. Fiyakalı bir
1: hocam, Mersin
0: resmimizi Cezere atarız dedim. Fiyakalı bir resmi. Mersin Cezere tabi. Fiyakalı resmimizi atarız dedim. Ben buradan sporun emekçisi Orhan Hüseyinoğlu'na.
1: Hocam neydi eklem yapıyorsun?
0: Ferami Topuz abime. Veysi Kara Mehmetoğlu'na. Bütün oradaki
2: destek veren
0: kaymakamımıza. Abi aklınıza gelebilecek futbolcusundan hocalara ben Akdeniz Belediyesi'ni gerçekten tebrik ediyorum.
2: Bu ara
0: zoru başardılar abi.
2: Oynayan Batuhan.
0: Batuhan Er Yılmaz mıydı hocam?
2: Batuhan. Hocam 37 golle.
3: Sen not almıştın. Kim çıkar dedin ya?
2: 37 gol attı. Yani bir gol da baraj maçında attı.
1: Bilmiyorum ki.
2: 37 golle süper amatör
1: kağıt ona
2: çok liginlere gol kralı oldu Batuhan.
0: Hocam şeyde de yaptı yapacağını bu maçta da.
2: Tabii attı işte 37 i̇şte, oldu. 37 oldu. 36 bizde i̇şte Serdar Köse var. O 36'da kaldı. İkisi de 36 idi. Batuhan o gol atınca 37 oldu.
1: Evet. Sen biliyorsun hocam.
0: Hocam Karaca İlyas cephesiyle alakalı ben gelecek yıldan endişemi söyleyeyim. Buraya atayım.
3: Sıkıntı mı?
0: Siz yine bildiğinizi uygulayın. Şimdi bu benim yorum. Farklı düşünebilirim. Dimyat'a
1: giderken
0: evdeki bulgurdan olmak diye bir deyim var.
1: Atasözü değil mi?
0: Tabii. Bana kızmasın Karaca İlyas.
1: Sen atasözünü seviyor musun?
0: Severim. Atanın her söylediklerini dinlerim. Babam anam bana bir şey dediği zaman izliyorsa anne at çağırıyor.
1: Attığı taş üküttüğü kurbaya değecek diyor.
0: Şimdi sıkıntı o. Bu lige Akdeniz'in çıkması. Hocam bakın oraya yaz bunu hocam, bak yaz.
1: Ne yazayım hocam?
0: Yaz.
2: Yaz hocam.
0: Karaca İlyas'ın kafanda Karaca İlyas yaz. Karaca İlyas'ın önümüzde ne deneyimleri var? Bir cam.
1: Bir homurlu.
0: Homurlu.
1: Mezitli.
0: Mezitli. Ki Mezitli'ye gerçekten İlker abi.
3: Belediye takımı.
0: Ya öyle demiyorlar da. Ama öyle. Yani gerçekten seni tenzih ediyorum. Sen benim canımsın. Abi olacak iş değil ya. Homurlu'ya kızabilir miyim hocam Murat Dalgıç'ın?
2: Yok.
0: Yapmış olduğu
1: emekle. Para
0: yok. Allah çarpar ya.
2: Likte kaldı ama.
0: Ya, bir yıl.
2: Bir yıl likte kaldı.
0: Vallahi cam spora da kızamam.
2: Durum, burada yani.
0: Durum
2: burada
0: şimdi Karaca İlyas'la alakalı endişelerim, kaygılarım bu Akdeniz'in çıkmasıyla tamamen arttı. Neden?
1: Ama şeymiş.
0: Bir dakika ama ya.
1: Hocam, hedef üçüncülükmüş.
3: Hocam Karaca İlyas'a homurlu gibi teklif gelirse satsın mı hemen?
1: Hocam ama ben öyle
0: demedim. Benim lafımı dinle.
1: Ben sana
0: bana hak vereceğim.
1: Destek veriyorum sana.
0: Bana hak vereceğim.
1: Hedef üçüncülük diyorum.
0: Dur hocam sakin. Dur hocam. Dur hocam. Hocam sakin ol. Şu suyunu iç. Yapma. Biz Karaca İlyas'ı kötülemiyoruz burada. Futbolun realitelerini biliyoruz.
3: Gerçekleri söylüyoruz.
0: Gerçekleri
3: söylüyoruz. Uydurma düşünmeyin diyorsun bugünden.
0: Şimdi ben de diyorum ki sana. Akdeniz Belediye'nin çıkmasıyla Allah tutasınız diye size öğüt verir. Akrabalara ve yakınlara bakmayı emreder. Cuma hutbesinde hoca bunu söylüyor mu?
1: Evet. Söylüyor hocam.
0: Hocam bunu niye bağladın? Önce Akdeniz Belediyesi kendi takımına destek verecek. Sen diyorsun ki işte Akdeniz'de ikimiz de Akdeniz'in ilçe takımıyız. Yok.
1: Önce
0: Allah tutasınız diye size öğüt verir. Akrabalara ve yakınlara bakmayı emreder. Bunlar akraba. Bunlar yakın. Abi şimdi siz
2: hocam, öyle bir bağladın ki.
0: Abi hadi konuşun.
2: Ben de
0: Allah'ın ayeti bu.
2: Süper yani.
0: Akrabalara ve yakınlara bakmayı emreder. Allah.
2: Karaca İlyas.
0: Sen Allah
3: yani diyor ki benden medet umma diyor.
0: Abi benim canım
2: iş adamı.
3: Yani
2: iş adamı.
0: Bin bin yani, adamı. Abi bu iş bunca, adamları işi.
2: Bak, söyleyeyim.
0: Biraz yani, böyle şaibeli işler abi.
2: Ya onu ben bilmem ben, ama
0: göreceğiz hocam sözümde.
2: Karaca İlyas'ta gerçekten 2 yıldır emek veriyorlar çıkması için.
0: Ben bir şey demiyorum. İnşallah
2: bu sürekli devam eder mi? Onu da ben tahmin ediyorum devam eder çünkü adamlar o kadar hevesliler ki.
0: Tam bana sor.
2: Hevesliler. Onu gördüm yani.
0: Tam bana sor.
2: Soruyorum.
0: Katılmıyorum.
2: Bak onlarda düşünmüyorum. Onların destek olma konusunda ben o hevesi abi, gördüm yani o yüzden söylüyorum.
3: Mersin'e sahip çıkılmış.
0: Hocam bu bölgesel amatör.

0: Lig, dipsiz kuyu.
1: Şimdi hocam, maliyeti yüksek.
0: Allah Karaci İlyas'ın yönetimine, başkanına, futbolcularına gerçekten Mahmut Hoca'ya bir veriyorsa güç, onlara yüz versin. Ve bu takım Mahmut Hoca'nın, bakın hocam ağza.
1: Neye bakıyorsun?
0: Boğaz Antep fıstığı yemez.
2: Değil, leblebi.
0: Çekirdek yer.
2: Çekirdek.
0: O yüzden hocam bakın.
1: Kabak çekirdeği mi yoksa?
0: Yok, ay çekirdeği. Ay çekirdeği. Kabak 600 hocam. O biri 200. Nerede yiyecek onun 600 ağzı? Şimdi diyeceğim o ki, işin esprisiyle Allah yeni sezonda belediye takımlarına güç versin. Bölgesel takımlarına güç versin. Kurum takımlarına güç versin. Ama arkasında belediye, kamu kurum ve kuruluşu olmayan Karaci İlyas'a bin kere güç versin. Çünkü işleri gerçekten çok zor. Hocam bakın, benim bildiğim ve ekranlarda birçoğunuzun izlediği ve gerçeklere ben biraz böyle langur lungur söylüyorum diye aslında hepiniz de aynı şeyleri düşünüyorsunuz. Hocam bakın, lig uzun bir...
1: Hocam taşma suyuyla değirmen dönmediğini...
0: Kurbanım sana, konuş
1: ben
0: sana
1: daha
0: hocam.
1: Önce de söyledim burada zaten.
0: Yani burada...
1: Burada şimdi, bir sistem olması
0: hocam
1: lazım.
0: Hocam şimdi Anamur ligde kalsaydı, Anamur Belediyesi'nin otobüsüyle gidiyor mu hocam deplasmana?
1: Gidiyor.
2: Tabii.
0: Gidiyor. Hocam Anamur Belediyesi'nin
2: oteli var, yazlık yeri var,
0: bir şekilde tesisi var,
2: yemekhanesi var.
0: Gidiyor, gidiyor, kalacak kalır mı? Hocam bunları anlatmaya çalışıyorum.
2: Şimdi ben sana,
0: beni yormayın hocam.
2: Sana şunu söyleyeyim.
0: Beni yormayın.
2: Bir yılda Karadeniz'in şampiyonluk değil mi? Ligde kalması için düşmemek anlamında ne kadar ihtiyacı var? Sen
0: ben o işe girmem. O rakama girmem. Orada üstadlar öyle olmaz o işler. Öyle
1: yok,
0: olmaz.
1: Ben yok,
0: o işe girmem.
1: Hocam
0: ya sen üstad, o benim branşım değil. Ama hocam helva yapmak için irmik lazım, yağ lazım, şeker lazım, tencere lazım, doğalgaz, akaryakıt lazım, onu lazım. Bunların içinde bir Türkiye'de hocam 500 lira bir oturuyoruz bir mekanda bir dürüm yiyoruz yanına bir ayran 300 lira 500 lira kurban olayım size. Ekonomik şartlar ortada, ben işletme mezunuyum, hem alaylıyım hem mektepliyim. Bu şartları iliklerine kadar yaşayan adam sensin hocam,
1: evet.
0: Süper amatörde. Dolayısıyla Karaci İlyas gerçekten...
1: Bunun deplasman masrafı
0: hocam,
1: var.
0: Babana rahmet.
1: Bunun araç konaklama masrafı var.
0: Futbolcuların bir transfer bedeli
1: tabii
0: var.
1: Tabii transfer bedeli yani adam niye bir şey oynasın?
0: İnan abi, bölgesel amatörlük statüsü olduğu durumla alakalı gerçekten ya bana kızıyorlar bazen. Hayatımda gördüğüm en garip ligler abidesi olan bir lig.
1: Ve para harcama ligi hocam.
0: Ve ivedi bir şekilde de statüsünün, şeklinin, şemalinin gerçekten değiştirilmesi gerektiğine inandığım bir grup. Dolayısıyla Karaci İlyas takımı benim başımla gözüm üstüne buradan Mehmet Akgür'e, Mehmet Akgür'e buradan selam olsun. Ama
1: mesaj yazmıştı hem sana hem Mahmut Hoca'ya hem de İlhan kim? Hoca'ya. Mehmet Akgürek.
0: Ellerinden öpüyorum.
1: Selamları var.
0: Senin bana kızmıyor şu anda.
1: İyi yayınlarını
0: bak, iletti. Bana kızmıyor. Çünkü
1: o da bir Karaci İlyas hastası. Gerçekten o da yaşı itibariyle bazen böyle sıkıntılı olduğu maçları terk edip gidiyor. Yani.
0: Abi kalp var baklar diyor adam.
1: Evet, aynen. Gidiyor. Dayanamıyor.
2: Evet
1: dayanamıyor.
2: Hocam. Akdeniz'i bağladık. Serkan Damla.
0: Şimdi Karaci İlyas'ın hocalığına da Erçin hocanın ismi geçiyormuş ha. Koray Erçin Çelikkaya'nın ismi geçiyormuş ha. Böyle bir istihbarat var.
2: Tecrübedir.
0: İyi de yapar ha.
2: İyi bilsin.
0: Yapar. Şimdi dediklerimin de art niyet yok. Karaci İlyaslılar, kurban olayım bak dediklerimi cımbızlamayın. Bu zorlu bir süreç. Akrabalara ve yakınlara bakmayı emreden Allah ayette. İlerleyen zamanda nasıl bir süreç sizi Akdeniz ilçesinde bekler bilemem. Ben sadece realist bir adamım. Süreci konuşuyoruz. Belki yanılıyorumdur. Ama keşke de yanılsam hocam. Böyle Serkan Damla hocam Mersin'imizin yetiştirmiş olduğu güzide bir futbol adamı, milli takımda olması bize mutluluk veriyor. Allah işini gücünü rast getirsin. Tabi Montella ile Adana Demir'de denk gelmesi çok büyük bir şans.
1: Evet.
0: Şans mı diyelim, tevafuk işte bizim itikadımızda
1: yani, evet, tamam,
0: tevafuk olur ya, şans da demeyelim abi.
1: Evet.
0: Rabbimin bildiği bir şey var ki böyle bir şeyi nasip etti.
1: Oradan
0: Montella'nın da milli takımın başına gelmesiyle alakalı bir yol aldı. Biliyorsun ben Montella ile alakalı şu anda her şey başarılı gittiği için herkes bana saldırabilir. Ben milli takımın başında bir hocam farklı düşünebilirsiniz. milli takımın başında, Türk milli takımının

0: başında yerli, milli bir teknik adamın olmasından yanayım. O halen de onu düşünen bir adamım. Dolayısıyla şu anda da başarılarla giden bir ortamda da anlamsız bir eleştiri yapmak gibi bir durum olur, söyleyeceğim bir durum. Makedonya maçını soracaksın, hemen onu da söyleyeyim. Makedonya bizim dişimize göre bir takım değil. Dediğine katılıyorum. Biz artık vallahi bizim gruptaki o Paraguay, Amerika, onlar da bizim grup dişimize göre değil. Vallahi diyorum, bak, değil. Yani bunları bizim ileri bir şekilde çak çak çak çak çak vurup geçmemiz lazım. Amerika iyi başladı hazırlık maçlarında. Takip ettin mi hocam, bilmiyorum.
1: Evet,
0: yani. İyi oynadılar, ha, öyle değil mi? İyi oynadılar böyle yani. Ben, gariplikler ülkesi. Her an her şey yapabilirler. Ben Dünya Kupası'nda Türk Milli Takımı'nın Sayın Cumhurbaşkanımızın Spor Bakanı'na sorduğunda böyle şampiyon kim olacak bilmem ne dediğinde ben aleni bir şekilde söylüyorum. Şampiyon biz olacağız abi. Şampiyon biz olacağız abi. Sürpriz yaratacak. Neden abi? Kim ya? Şampiyon olanlar kim? Favori gösterenler şampiyonaya gelemediler abi.
1: Evet. İtalya'sı.
0: Favoriler niye olmasın abi? Ben inanıyorum. Türk milli takımı orada şampiyon verecek abi.
1: İspanya bile evet, oynadığımızda afallamıştı maçta.
2: Yavaşta biraz daha uzayacak ama ben de Akdeniz Belediyesi'ni tebrik ediyorum. Başta Veysi Bey olmak üzere, Ferhan Bey, Kaymakam Bey, teknik kadroyu, başta Orhan Hüseyinoğlu, başta oyuncu grubundan kaptan Cengiz olmak üzere bütün oyuncu grubunu tebrik ediyorum ve Bal Ligi'nde başarılar diliyorum. Ezel Bey, bir görüntü var. Bir numara görüntü. Onu verir misin bir?
0: Sana evet hocam.
2: Adnan Hoca yazmış. Evet. Buyurun hocam. Bekleş Bey.
0: Ezel biraz büyüt. Ben yaşlanım, ihtiyarım gözüküyor.
2: Mersin'in gururu.
0: Birlikte çalışmalar yürüttüğümüz sporcumuz Serhat Akın Özdemir Bastia'nın kampına davet edildi. 7 yıl Kartal Spor Kulübü'nde beraber çalıştığımız, sonrasında ikincilik takımı Mersin İtma Yurdu'na, ardından üçüncülük takımı Etimesgut Spor'a transfer olan Serhat, disiplini çalışması, anlayışı ve gelişimine olan bağlılığıyla şimdi de Fransa takımı Bastia kampına davet edildi. Faruk Hoca değil mi o? Faruk Hoca değil mi?
2: Faruk ikincili de bey var. Cemil Hoca'nın.
1: Cemil.
2: Evet, Kartal Spor'un.
1: Torus Kartal Spor.
2: Torus Kartal Spor'un Cemil Hoca. Şimdi teşekkür ederiz Ezel. Şimdi bu kardeşimiz yayla turnuvasında, benim gördüğüm bir kardeşim orada
1: hocam, yayla turnuvasında
2: anons ettiğim bir kardeşim.
1: Nereden nereye?
2: Anons ettiğim bir kardeşim. O işte alın, o görün, bu görün falan filan. Kartal Spor'dan Oğuzhan Hoca.
0: Evet hocam.
2: Oğuzhan Hoca diyor ki yaş grubu olduğu için bana ver diyor. Ona veriyor. 3 maç oynuyor, Mersin Marina geliyor. Oradan Ezdi Mesut'a gidiyor. İşte transfer ayağında oynayamıyor. Sene yetmiyor yani.
0: Var abi, kumaş var bu çocuklar.
2: Ondan sonra Fransa'ya gidiyor. Şimdi nereden nereye hocam? Buyur hocam.
3: Hocam zaten demin de gösterdiniz, Faruk Ekici çok değerli hocamız. Mersin'e de mal olmuş. Mersin'in yetiştirdiği değerli hocalardan A lisanslıdır. Silifke'de de altyapı sorumlusuydu bu
2: evet,
3: süreçte.
2: Evet.
3: O yüzden hocam gerçekten şöyle, doğru kişiler, doğru insanların elinde olduğu zaman çok büyük başarı olur. Yani neden bunu söylüyorum? Şimdi Mersin Mördü ile kardeşimiz bir ilme yakaladı. Takımımız yok değil mi? Ne oldu? Çocuk düşüşe geçmiş oluyor. Yani koca kayıp oluyor. Yani bu sakatlıktır. İşte bu tür şeyleri yakaladığın zaman düşüşe geçiyorsun ister istemez. Çok doğru insanlarla çalıştığı için kardeşimiz doğru yolda, başarılı da olacağını düşünüyorum.
0: İnşallah abi ya.
3: Kesinlikle. Yani
0: olsun bizim, abi ya.
3: Bizde bir sıkıntı var yani. Şehir olarak bir sıkıntımız var. O yüzden kardeşimiz şimdi farklı bir ülkeye gitti.
2: Bak hocam.
3: Bekleyip ben, göreceğiz.
2: Şimdi hocam nasıl araya geliyor bak. Ben sana ne diyorum? Ne anlatmak istedim? Hocam bak, bir kelimeyle aradan cımbızla aldım. Şehir olarak bir sıkıntı var diyor.
0: Hocam şehrin kralında sıkıntı var. Bak, takımı ikinciliğe düştü. Bak.
2: Çok bu adam ya malum. Kusura bakma, bu adam kim diyeceğim. Bu beyefendi, bu ummak 16 yıl Mersin'de yoktu yahu. 16 yıl Mersin'de yoktu. Adam bir geldi ya, dedi ben nereye geldim?
3: Olsaydım zaten futbol hayatım biterdi hocam.
2: Bak.
3: Futbol abi, hayatım biterdi.
0: Ben üzücü bir şey bu ya.
2: Ben Mersin'e.
3: Öğrencilerime de yani yarın bir gün diyorum, başarılı olursanız gelmeyin. Gidin bu şehirden, gidin diyorum. Başka yerlerde.
2: Ya ben gitmem yurdu altyapısında. Bak, bazı insanları tenzih ederim. Ben büyük fotoğrafı iyi çekerim. Kim neresini alırsa alsın abi.

0: Evet hocam.
1: Şimdi bakıyorlar böyle oyuncu abi. Baban ne iş yapıyor? Mersin Oteli müdürü. Tamam, geçip tarafa. Senin baban ne iş yapıyor? Narlıgöy'de şey bilmem restoranda. Sen de bu tarafa geç. Senin baban ne iş yapıyor?
2: Halde çalışıyor hocam.
1: Halde ambal. Sen bu tarafa geç oğlum. Senin baban ne iş yapıyor? Temizlikçi. Sen bu tarafa geç. Senin baban ne iş yapıyor? Belediye temizlikçi müdürü. Şey, temizlik şey. Senin baban ne yapıyor? Daire başkanı. Geç tarafa. Senin baban ne yapıyor? Emre müdür bu tarafa. Ya bu tarafa attırıyorlar ya. Topçunun tillahı tillahı işte bu. Bu Serhat Serhat. Bir tane Görkem vardı, biliyor musun Görkem'i?
2: Evet.
1: Görkem.
0: Biliyorum ya, biliyorum.
1: Adana Gücü'nde oynuyor bak.
2: Evet.
1: Ha. Bak Görkem, buradan söyleyeyim. Ya adamın babası bazı olaydan sonra cezaevinde.
0: Olabilir.
1: Oraya düşmüş adam, neyse. Ama ve çocuk yıkılmadı. Dimdik durdu. Mersin'de ekmek bulamadı ya. Mersin'de ekmek bulamadı. Bak en son gitti Adalet Gücü'nde.
0: Adalet Gücü de vurup geçti.
1: Bak üçüncü de çıktı.
2: Sivri yani yendi.
1: Ya, demin hocamın o dediği gibi
0: zaten abi çıkacak.
1: Demin onlar hocamın dediği olacak. Gibi sıkıntılı bir şehir.
0: Bu arada onlar orada da durmayacak.
2: Çıkacak da.
0: Orada da durmayacaklar. Bak yaz bunu.
1: Anladın mı hocam?
0: Vizyon adamlarda.
1: Hocamın dediği gibi
2: sponsor falan
1: sıkıntılı
2: mı?
1: Bir şey.
0: Para çok.
1: Hocam sıkıntılı bir şehir. Evet hocam buyurun. Bir size destek anlamında söyledim.
3: Ya genel olarak zaten ben karşılaştığım için, ben bu süreci yaşadığım için biliyorum. Yani birçok arkadaşım da var. Hani benim sürecimde ben işte milli takım içerisinde milli takım seçmelerinde var olup başka şehirlere gidip sonra bu şehre döndükleri zaman futbol hayatları bitti yani. İşte kimisi Besyo hocası oldu. Yaşadığım için söylüyorum. Yani
0: çok üzücü abi ya.
3: Evet, ne yazık ki.
0: Abi vallahi çok üzücü ya.
3: Şimdi biz geçmişte futbola başladığımız zaman idman yurdunda kimler vardı mesela? Galatasaraylı Metin'i almışlardı, Eserler vardı, işte Tanju Çolak'ın kardeşi Yücel vardı. Yani onları izlerken işte biz de kendi içimizden şunu geçiriyorduk. Acaba idman yurdunda oynayabilir miyiz? İşte o formayı giyebilecek miyiz duygusu vardı. Şimdi ben şu anki futbol merceğinin içindeki çocukları görüyorum. Çocuklar acaba ne düşünüyorlar yani? Şehrinin takımı yok.
0: Örnek, en basitinden hocam. Örnek
3: alabileceğim.
0: Arnavutköy Belediyesi'nin kalecisi bizim kendi kalecimiz Sertaç.
3: Evet.
0: Şimdi Sertaç. Mersin'e gelse aç. Yo, takım yok hocam. Takım yok.
3: Evet.
0: Yani uzağa gitme yani. Bak ben sana aktif bir isim veriyorum. Şu anda profesyonel oynayan çocuktan bahsediyorum. İkinci ligde Arnavutköy. Bu anlaşır büyük bir ihtimalle anlaşaması.
1: Komşu da var hocam.
0: Nerede?
1: Bak. Adana Adalet 3.
0: Komşuda
1: Adana orada. Spor 3. ligde. Adana FK 2. ligde. Devrespor 2. ligde. Adamlar her halkada bizden iyi ya.
0: Her halkada bizden iyi ya.
1: Her halkada bak 2 tane 2. takım var. 2 tane 3. takım var.
3: Kesinlikle.
0: Sen beğen ya da beğenme.
2: Bizde var mı hocam?
1: Beğenme. Bizde var. 3 tane bal takım var. O zaman süpermete biz yiyoruz.
2: Biz idman yurdunu harekete geçiremiyoruz.
0: Aynen ya. Ya daha şimdi, da bir durum.
2: Araba istop etmiş.
1: Şey şunu kabul etmiyor.
2: Israrla şarj ediyoruz.
0: Şarj ediyoruz.
1: Sevmesen de.
0: İstesen
1: de istemesen de burada oynamış. 16 yıl Mersin'i temsil etmiş. Ya bir tane bir stadın önünde saygı yok. Bir yerde bir şey yok. Yani bilmem ne bileyim. Ya şöyle diyorlar. Ne yapmış oynamışsa kardeşim kendime oynamış bana mı oynamış? Aman mütevazi bir insan. Çıkıp da sosyal medyada kendine ben buyum ben
2: falan. Yapmaz hocam.
3: Gerek yok ki hocam.
1: Yani? Gerek yok.
3: Ben öyle buralara gelmedim ki ben şurada şunu yaptım bunu yaptım.
0: Zaten
3: demek de yanlış
0: ilk
3: olur
0: eleştiren
3: yani.
0: Ben olurum abi.
3: Hiçbir öyle
0: bir
3: insan
0: şey
3: zaten kendini
0: i̇lk
3: kanıtlamış hiçbir insan bunu yapmaz hocam. Gerek
1: evet.
3: Yok.
1: Hocam
3: ona da gerek duymuyor.
1: Serhat Akın için var mı diyecek?
3: Yolu bahtı açık olsun hocam. Yani bu şehri böyle baz alsın. Bu şehirde yaşadıklarını yabana atmasın. Şu an ona bir kapı açılmış. O yolda başarılı olmayı irdelesin. Başarılı olsun. Bu şehre başarılı bir şekilde dönsün. Burada benim yaptığım gibi.
1: Cemil'e de selam olsun. Evet. Cemil Bandır.
2: Toros Kartal Spor'un
1: hocası. Geçen sene yayla turnuvasında hiçbir iddiaları yok. Takım almış getirmiş. Bu Serhat da içinde. Almış getirmiş. Rakibe demiş ki, rakip demiş ki eleman yok falan filan oyuncu yok. Ya demiş iki tane üç tane benden size vereyim. Size yedi tane bulun. Ona on iki çift bir çift çocuklar çift kare yapsın. Gelmişken antrenman olsun. Bakar mısın düşünceye? Düşünceye bakar mısın? İşte böyle zihniyetli hocalar lazım. Evet abici hocam, Serhat Akın.
2: Hocam ben de bu çocuğun yetişmesinde özellikle Toros Kartal Spor'un hocası bayağı bir emek veriyor. Yaklaşık bir yakın zamanda daha önce Kaleköy'ü çalıştırıyordu. Şimdi kendi kulübünü kurdu ve orada ciddi çocuklar yetişiyor. Cemil Can Baygır'ı tebrik ediyorum. Büyük emeği var. Serhat

0: olsun. Bence İtman Yurdu dikte çekilmeseydi, bu çocuklarla devam etseydi, Mersin İtman Yurdu bunun gibi 3-4 tane oyuncu satardı. Satardı. Ve bundan iyi para kazanırdı.
1: Adamsın. Evet.
0: Bundan iyi para kazanırdı hocam.
2: Aynen öyle.
0: Şu çocuğu var ya 20-25 milyon aşağı satmazdı.
2: Hocam bu süreçten Sakarya'da geçti, Kocaeli'de geçti. Bizde ne hikmetse pimi çekiyoruz patlasın diye. Yani bunu Kocaeli ayakta tutmaya çalıştı, Sakarya ayakta tutmaya çalıştı. Eskişehir hani hiç yılmadılar. Bursa yılmadı. Yani tekrar geri geliyor. Bizde ne hikmetse yılmış, silinmiş, böyle
1: pimiye çekilmiş. İlhan abi.
2: Bana dokunmayan yılan bin yaşasın derdinde olan çok insan var.
1: Ben yine hocam senden beklediğim cevabı alamadım. Senden müdahale etmeni istiyorum. Ben bu çocukların Fransa'ya gitmesini doğru bulmuyorum abi. Elimizdeki doğru bulmuyorum abi. Söyle. Bu çocuk patladığında İtman Yurdu'nun hocası Sayın Kızıltan, bak buradan ona duysun beni. Bu çocuğun kaderiyle oynadılar. O Fransa'nın nasıl işi hikaye. Balon olup görüp dönüp gelecek. İnşallah yanılırım. Göreceğiz. Bekleyin abi. Bekleyin abi. Şişirmeyin burada.
2: Belli olmaz.
1: Şişirme Mahmut Altınbaka. Belli. Tamam inşallah yanılırım. Çünkü önümüzde şişirilmiş diye Fenerbahçe oradan nereye? Barcelona. Sonra şu anda bir yılı kaldı. Neydi hocam, Emre miydi?
2: Arda mı?
0: Yok. Serkan.
1: Yok.
0: Sersan?
1: Ay, bu değil ya. Hangisi? İzzet hocamın keşfettiği, çıkardığı.
0: Emre Kısa.
1: Yok.
3: Emre Demir.
1: Şimdi bak Emre Demir. Emre.
3: Barcelona'ya gitti.
1: Dur işte. Bak abi. Senden bekledim, cevabı alamadım. Şunu bekliyordum. Bir dakika abi.
0: Barcelona'ya gitmedi bu.
1: Tam gitti abi. Olmuyor işte. Yapamadım, bir dakika abi. Yapamadım. Abi olmuyor abi.
0: Çincilik
1: hocam müdahale et ya. Hocam nereden geldin Kuvayi Milli'ye? Gaski. Oynadı.
3: Tamam, Kayseri'den gitti oraya.
1: He. Hocam Kayseri'de de izledim. Sakarya'da da izledim. Bir yılı var herhalde Fenerbahçe ile 5 seneydi ya. Bu sene bitiyor. Ondan sonra nasıl bir strateji yapacak? Benim kaygılarım var. Ben senin gibi düşünmüyorum. Böyle Fransa'ya, Fransa'ya beni heyecanlandırmıyor. Bu arkadaşımız da.
0: Burası ikincilik.
1: Tam olsun. Tam o da heyecanlandırmıyor beni. Bu arkadaşlarımızın ikincilik olması biraz daha iyi. Bu arkadaşlarımız gittiler hocam. Devler Ligi'nde, hocam, depolarda, şeyde,
0: hocam,
1: alt yapılarda durdular. Sonra aşağı geldim mi bak.
0: Fiyasko. Olmadı.
1: Ne oldu abi?
0: Bu adam davet edildi oraya.
1: Tamam abi, davet edildi. Ben onu konuşmuyorum abi. Bir dakika. Ben Emre'yi konuşuyorum. Ben bu işin doğru... Hocam bak
3: doğru
1: ben...
3: söylüyor. Niye doğru söylüyor?
1: Kurbanım sana.
3: Emre Barcelona'ya gitti. Bir alt kategoride oynadı. Onu hazırlamak için. Ya şimdi...
1: olmuyor abi.
3: Bu yaş kategorisinde gurbet önemli yani. Gurbet
1: hocam konuşmuyor
3: olmaz
1: ya.
3: Mı? Olur mu olmaz mı? Tutar mı?
1: Tutmadı
3: tutmaz
1: işte
3: mı?
1: Abicim.
3: Şimdi biz,
1: tutmadı abicim.
3: Şimdi bir Arda örneği var. Arda çok
1: hocam,
3: farklı.
1: Herkes ilan olmak değil ha. Herkes Serkan Damla değil ha.
3: İşte Arda mesela...
1: Allah
3: Real Madrid'de transfer oldu. Fenerbahçe'de oynuyordu. Gitti orada. Arda ilk zamanlarda Real Madrid'de oynatmıyordu. Hazırladılar. Öyle oynamaya başladı.
1: Ama o Arda ha.
3: Evet. O Arda. Ama işte herkes Arda olamaz.
1: Örnek verdiğin örnek çok utopik bir örnek yani.
3: Yani o yüzden...
1: Hocam ben seni düşünmüyorum.
3: Bu bir kısmet.
1: Bir kısmet de var. Tabii kendini...
3: Şans.
1: Şimdi mesela bu çocuğu üzülerek söylüyorum. İlk defa bu programda söylüyorum hocam. Bu kardeşimizi Özcan Kızıltan, bu takım bizim İtman Yurdu alt lige düşüp de yollar ayrılmasaydı nereye götürmek için ayarlamıştı hocam? Bu gözler gördü, bu kulaklarım işitti, benim yanımda söyledi. Fenerbahçe ile görüştü abi. Abi, şimdi... bu çocuğu Fenerbahçe ile görüştü. Bak duysun gitsin, bu betereyi atın o çocuğa. Atsınlar gitsin duysun, ailesi izliyorsa bizi. Bu çocuğu, bu kardeşimizi Fenerbahçe'nin alt yapısıyla alakalı bir çalışma içerisine Türk antrenörlere memleketinde, kendi memleketinde profesyonel isimlerin altına vereceklerdi. Ve oradan alttan Fenerbahçe'nin alt yapısından yukarılara doğru çıkacaktı. Şimdi iki ucu sıkıntılı bir değnek var hocam. Gideceği Fransa'da. Umarım ben yanılırım İlhan abi. Umarım bak yanılırım
2: şöyle,
1: diyorum sana.
2: Şimdi şöyle.
1: Çünkü önümüzdeki örnekler hiç iyi değil.
2: İki farklı örnek mesela. Şimdi Serhat'tan bahsediyoruz. Şimdi geldiği nokta belli. Emre tamam. Çok şey bekleniyordu. O beklentiye karşılık
1: karşılayamadı.

0: abi.
1: Çok büyük düşüş yaşadı.
0: Evet abi.
1: Şimdi Sakarya'da herhalde bildiğim kadarıyla.
0: Evet, şu anda Sakarya'da. Yani, o da bitti. O da şeyi bitti bu sene. Gene Fenerbahçe'de şeyi var abi. Bir yılı var. Son sene diye biliyorum. Bir son sene var diye biliyorum abi.
1: Ya olabiliyor. Futbolun içerisinde var bu.
2: Kiralık Sakarya'da oynadı.
0: Evet, Sakarya'da oynadı.
1: Futbolun içerisinde olan şeyler.
3: Tabii bunlar şimdi.
2: Yani
3: şimdi
2: değil de önemli ama.
3: Şöyle bir şey
2: bak,
3: var.
2: Bak şimdi yurt dışına gidiyor. Mesela Serhat'ın Fransa'da...
0: Abi teşekkür ediyorum ya.
2: Dil de
0: vallahi
2: önemli.
0: Teşekkür
2: yani
0: ediyorum.
2: Yani şey, niye teşekkür ettin?
0: Duygusallık bende yok abi ya. Ben realist bir adamım abi ya.
2: Yani oraya Fransa gidiyor ya. Abi, dili öğrenmesi
0: abi,
2: lazım.
0: Abi Türk dünya dönüşüm, değişim, dönüşüm içerisinde
2: bak,
0: abi.
2: Mesela şu anda...
0: Yerinde durmuyor abi. Futbol da durmuyor bak, abi yerinde.
2: Yine söylüyoruz.
0: Acun Ilıcalı şampiyon yaptı hocam. Bir evet. Türk. Söyler Hıst misiniz Hıst
2: hocam?
0: Bayrak diktik ya oraya.
2: Evet, Türk bayrağıyla.
0: Türk bayrağıyla gezildi ya. Allah için ya.
2: Ya statta, hocam bir üst... Bir Türk iş adamı. Ulstis Premier Lig'ine çıkarttı.
0: Ya artık çok değişti abi. Dünya değişiyor. İnanılmaz farklılıklar
2: var. Bir önemli Fransızca Serhat'ın Fransızca öğrenmesi lazım.
3: Belki öğrenirdir hocam.
0: Ya ben bir şey demiyorum. Yani
2: biz burada hocam, nasihat Umar'ın, anlamında söylüyoruz.
3: Bak, sen Fransızca biliyor musun?
0: Yok hocam ben bilmiyorum.
3: Öyle bir şey miyim hani o?
0: Ya ben bilmem.
3: Boşu muşe diyor.
0: Bilmiyorum
3: şey
0: abi. Ben bilmiyorum. Boşu muşe. Yok ben bilmiyorum abi.
3: Bilmiyorum. Sen biliyor musun hocam?
0: Yok.
3: Sen bak abi sen önce konuşacak bak.
2: Jotepes.
3: Bak gördün mü hocam? Adam. Entellek. Bu ne
0: diyemez işte. Yok Jotepes.
3: Değil hocam.
2: Jotepes. Monsieur.
3: Monsieur. Bak gördün mü hocam?
0: Babam da çok konuşur. Evet.
3: Bak hocam. Bir daha hocam buyurun değil mi? Hocam yeteneklerim var.
2: Evet hocam.
3: Evet. Özer Bey. Şimdi geçiyoruz 2 numara görüntüye. Mersin 1. Amatör Küme playoff maçları, maç sonuçları, puan durumu ve yarın koyulacak maçlar. Abdur Hoca'ya mikrofonu vereceğiz. Evet, ekranı ver abicim. Önce maç sonuçları.
0: Barbaros 0, Çayspor 2, Çeşmeli 1, Yıldırım Spor 2, Tece Limon Gücü.
3: Dur orada dur.
0: Durdum hocam.
3: Bu Tece Limon Gücü 1, Gülnar Spor 0. Abizor hocam. TC Limon Gücü 3 tane kırmızı kart görüyor. Evet. Ve rakibi Gülnar'ı 1-0 yeniyor. Nasıl oluyor bu iş hocam?
2: Hocam orada Celal Tatar var.
0: Vallahi
2: TC Limon Gücü'nün hocası.
3: Yani bu itici güç mü Celal Tatar?
2: Hocam o hoca önemli ya.
3: Yani 3 tane eksik var.
2: 3 tane eksik de olsa.
3: 3 kırmızı kartla.
2: 3 kırmızı kart da olsa.
3: Biraz bana biraz limonu geldi hocam bu iş.
2: Nasıl limonu hocam?
3: Biraz fazla limon sıkılmış herhalde. Bu maça.
2: Ya şöyle, kim sıkmış öyle limon?
3: Limon gidiyor hocam, limon var. Limon yok burada. Ama bu limonlardan biz göremiyoruz işte.
2: Hocam, sana şey ne, kim bir limon
3: getiriyordu?
2: Ali kimdi sana limon getiriyordu?
3: Ali Kır.
2: Ali Kır sana getiriyordu.
3: Ali Kır'a selam olsun kardeşim benim Ali Kır.
2: Selam olsun.
3: Ali Kır bana verdim.
2: Hocam burada Celal var. Celal Tatar gerçekten başarılı bir antrenör. Onun da başarısını da kesinlikle göz ardı edemez.
3: Şimdi ben buraya yazıyorum hocam. Ezer bir daha verir misin sonuçlar Ezer? Bir daha verir misin sonuçları? Barbaros 0,
2: Çayspor 2 hocam.
3: 2 hocam.
2: Çeşmeli 1, Çeşmelispor 2,
3: Çeşmeli
2: Limon Gücü 1.
3: Bir dakika.
2: Gülnar 0.
3: Yıldırım 1, Yıldırım 2. Bu Yıldırım maçında kaç tane kırmızı kart var? Burada da 3 tane var arada. 2 tane, 3 tane var. 2 kırmızı kart. Çeşmelispor'dan mı çekildi?
2: Çeşmelispor ligden çekildi.
3: Tecelli mi? TC Limon 1, Gülnar 0, 3 kırmızı kart. Kırmızı kart. Bunu konuşacağız hocam. Tek tek yorumcularıma soracağım bunu. Puan durumu ver hocam.
0: Bu sonuçlara göre Gülnar Belediyespor 18 puan var.
3: Kaçıncı hafta bu abi?
0: 7.
2: 7, 10 hafta oynanıyor. 3 hafta var.
3: Yarınki maçlar kim hocam?
2: Yarın hocam bir öyle. Tek bir maç var.
3: Bir tek maç var.
2: Bir maç var. Çünkü Barbaros da gitti.
3: O da çekildi.
2: Evet.
0: Kim tabii. Ne yapacak abi çekilmekle ne yapacak abi?
2: Ya şimdi iddiası yok.
3: İddiası kim iddiası var burada?
2: Hocam burada Çayspor'la Yıldırım Spor arasında bir yarış var.
0: Var abi var var.
3: Yıldırım kaç?
2: Yıldırım 13, Çayspor
0: 10.
2: 10. İkisi arasında maç var zaten.
0: Hocam.
3: Yıldırım 13.
2: Yıldırım 13, Çayspor 10.
3: 10.
0: Bu hafta maç o mu? O maç mı?
3: Hocam, berabere kalırsa ne olur? Yıldırım çıkıyor.
2: Şimdi ayın 3'ünde yarın saat 2'de Tarsus şehir stadında Tarsus Yıldırım Spor Gülnar Belediye maçı var.
0: İyi maç.
3: Abi bir maç var dedin hocam sen.
2: Bak şey anlamda söyleyeyim. Yarın bir maç var. Ben bu maçı söylüyorum. Ondan sonra ayın 7'sinde saat yine Tarsus şehir stadında Tarsus Yıldırım Çayspor

0: maçı var hocam.
1: Yarınki maç kim maçtı?
0: Hocam yarınki maç Tarsus Yıldırım Spor Günler Belediye.
1: O önemli maç o.
0: Tabii ki önemli. Yani burada
1: peki maç Tarsus'ta mı?
0: Maç Tarsus Şehir Stadı'nda hocam.
1: Bu maç ne olur hocam sence? Kim yenir?
0: Ya Yıldırım daha ağır basıyor.
2: Bana sor.
0: Yani Günler sürpriz yapar mı Çay Spor?
2: Günler alır maçı.
1: Alır mı?
2: Tabii.
1: Şey, hocam limona yenilmiş. 3 eksik limonla.
2: Limon işi.
1: Hocam.
3: Soğuk vurmuştur.
2: Soğuk vurmuştur.
1: Şimdi sen diye ki bak. Günler alır maçı diyorsun Yıldırım'da Tarsus'ta.
2: Ayılana gazoz. Bayılana limon. Ayılana gazozuta. Bayılana limon. Celal Tatar'a selam olsun. Serhat Yıldırım. Nerede Serhat Yıldırım? Burada mı? Selam olsun. Serhat Yıldırım'a selam olsun abi.
1: Vallahi ben
2: bütün takımlara el ele süper, süper lige.
0: Hocam teze limon gücü, limon gücü de var yani.
1: Limon gücü de var.
0: Limon gücü de var. Limon gücü var. Yani hocası var hocam. Gerçekten.
1: Ebari bir kuştur.
0: Hocam
1: karın limonu
0: tekrar gelme.
1: Derin sularda.
0: Onu tekrar sürekli Ebari'ye geliyoruz bugün.
1: Bak Ebari hocam orada, hocam orada. Hocam içmeyin. Hoştur.
2: Hocam orada Celal Tatar hocamla Serhat Yıldırım var. Allah.
1: Limon gücünün hocası Celal Tatar mı?
2: Tabii.
1: Ben bilmiyordum bak bunu. Bak bilsem tamam. O bir...
2: Nerede ne?
1: Verdim.
2: Ayılana kasos. Bayılana limon. Hadi kapat da gidelim hocam. Daha çok mu? Daha çok mu hocam?
0: Hocam şey... Bu şekilde ilk 3 takım zaten puan...
1: ama limon gücünün çıkması lazım ya.
2: Limon, o iş bitti hocam.
1: Bitti diyorsun.
2: O iş bitti.
1: Edena puan durumu bir daha verir misin?
2: Hocam bırak bu işleri hocam.
1: Edel. Şimdi hocam burada Günler çıktı mı?
2: Günler Tece çıktı.
1: Günler kaç var?
2: Yıldırım'la Çay'ı takip etmiyorum abi. Bilmiyorum.
0: Bak Yıldırım'la Çay Spor arasında.
2: Arasında maç var diyorsun abi.
1: Günler kaç var?
2: Maç var abi. Tehlikeli bir maç.
1: Günler kaç var?
3: 18.
0: 18. Hocam 3 maç var.
1: Limon'un kaç var?
3: 16.
1: 16. Yıldırım'ın?
3: 13.
1: 13.
3: Çay 10.
1: O zaman şeyin
0: hocam daha... TC limon karantinada çünkü Çeşme'de maçı var.
1: Abi, Günler çıkmış. Şey, Çay Spor'un 10 puanı var. 3 maçı da alacak. 19
0: hocam,
1: yapacak.
0: Hayatım yine söylüyorum. Yıldırım Spor'la Çay Spor maçı.
1: 3 takım çıkıyor hocam.
0: Evet, ama yarın Yıldırım Spor yenerse
1: berabere kalsa
0: yok. Yenerse çünkü diğer maçlar oynanmıyor. Niye? Ligden çekildiği için hükmen galibiyet olacak.
2: Abi bak dinle orada bak.
0: Hükmen galibiyet olacak. Çay Spor 13 puan yapacak. Yıldırım Spor yenilirse 13. En son hafta ayın 7'sinde Yıldırım Spor Çay maçı var.
2: Vallahi izlenir Mersin abi. Allah'ıma izlenir.
1: Mersin'den maçı.
0: Tarsus'tan.
2: Ya Mersin'den.
1: Tamam şimdi burada şu Çağdır'da şurada
2: gördüğüm. İzlenir ha.
1: Benim şurada gördüğüm hocam benim görüşüm. Günler çıktı.
0: Belli i̇şte oldu. Ben de Günler çıktı diye yarın Yıldırım
2: Spor'u ya ben Spor söyleyeyim size ya. Günler TC çıktı. Yıldırım'la Çay'ın arasındaki oynanacak maçta.
0: Maçlarla belli olacak.
2: Belli olacak ya.
1: Günler çıktı. TC Limon çıktı. Yıldırım'la Çay Spor'un ikisinden biri çıkacak.
2: İkisinden biri çıkacak da onun arasında ikisinin maçı var diyor.
0: Aynen.
2: Bak o maç önemli izlenilir diyorum sana.
1: O maç izlenir. Evet. Ama Tarsus'a gidiyor.
2: Ya gitmem abi yok gidemem abi.
1: Tarsus'a gidiyor mu abi maça?
2: Yok gidemem abi. Yalana gerek yok yani. Gitmeyeceğim maça geleceğim demem yani.
1: O zaman Serhat Başkan buraya el atmışsa demek ki.
0: Serhat Başkan nereye el atsa zaten orası orada, hemen.
1: Bak Karaca'ya Serhat'tı.
2: Hayır lan gazoz.
0: Bozkırsa yeşilleniyor.
2: Karıştırma
0: elleri. Bereketli, elleri bereketli.
1: Değil mi?
0: Bozkırsa yeşilleniyor.
2: Abi.
0: Ben onda...
2: Sihirli beynek var elimde böyle.
0: Takdir ediyorum Serhat Başkan'ı. Beynek
2: iş biter hocam. Hocam daha çok mu?
0: Yok hocam. Maşallah. Şey de vereyim ben, bir bilgi vereyim.
2: Maşallah hocam nasıl çalışıyorsun ya?
0: Bin Evler Spor. Bin el değişti.
1: Ha, Şevket falan oldu değil mi?
0: He, Şevket.
1: Evet, Erzincan'da bunda kaldır Ezel kaldır.
0: Bin Evler Spor el değişti. Yani kulüp Bülent Hoca'nındı, Bülent Alıcı'nındı. Evet. El değişti.
1: Mersin'deki Bin Evler Spor el değiştirdi. Yani Şevket Varan
0: evet, Şevket
1: kulübü satın aldı.
0: Yani
1: isim Şevket, değişikliği yapacak
0: isim
1: mı?
0: İsim değişikliği olabilir.
1: Ne isim düşünüyor?
0: Bilmiyorum, onu bilmiyorum ama yeni mahalle yani merkezde olan bir takım yine yeni mahalle bölgesinde bir iş adamı tarafından desteklenmiş.
1: İçer Spor olmasın adı?
0: Bilmiyorum. Onun şimdi söylesem doğru olmaz. O yüzden
1: sen hocam duymuşsun.
0: Yok
1: bir şey var hocam.
0: Net
1: var.
0: Değil hocam.
1: Söyle hocam söyle.
0: Yok,
2: hocam belki de yeni Mersin İtman Yurdu'nun
1: Hali olur. Yani yaşayan Mersinler olabilir.
2: Olabilir hocam. Neden olmasın?
1: Efsane Mersinler olabilir.
2: Neden olmasın abi?
0: Hedefi olan bir takım olma ihtimali çok yüksek. Ya yani önümüzdeki süper amatör kümede
1: Şevket Varan hedefli gibi demek ki.
2: Abi
0: böyle ihtiyaç da var. Yani.
2: Var. İhtiyaç da var memlekette.
1: Demek o zaman seneye biraz süper amatör alevli geçecek.
0: Hareketli mesela, geçecek
1: ya. Bak Mahmut'tan mesaj geldi. Tabi. Bekleyin görün diyor.
3: Mezitli.
1: Anamur keza oynayacak. Mezitli oynayacak.
0: Anamur'un kulüp başkanı istifa etti.
1: Başkan bulurlar hocam.
0: Belediye takım olması sebebiyle.
1: Orada muzcu tekrardan. Başkan çok hocam. Bulurlar. Evet. Muz çok orada.
2: Hocam bir dakika dur. Güzel konuya parmak bastın. Mut dedin.
1: Bak mesaj geldi.
2: Dur tamam dur. Benim önemli bu dediğin doğru. Anladım. Mut dedin. Mezitli. Anamur dedin. Mezitli dedin.
1: Bir de binevler değişiyor.
2: Binevler dedin. Dur onlar da boş durmaz. Dur. Evet. Orman olmaz da.
1: Olmaz.
0: Yoluspor.
2: Yol var. Yoluspor
1: yazacağım.
0: Yoluspor kadrosunu korursa.
2: Korursa. Yarışmacı takım arasına girer.
1: En büyük aday. Sen bilin hocam. Söylesene kimler var.
0: En büyük aday o.
1: Sen kim oynar?
0: Hocam Tarsus Mayın'da bir canlılık vardı. Orada bir hocam. Bayağı bir transfer aldı. Orada da bir hafta içinde bir şeyler oldu orada.
2: Konuşuruz yayından sonra konuşuruz. Evet.
0: Bir şeyler oldu ama Tarsus Mayın'da bayağı bir transfer yapıyor.
1: Bunların içinden içeri Gülnar Spor çıkacak.
0: Seneye Gülnar Spor var.
1: Bana oynayabilir.
2: Limon var.
1: Limon?
0: Yok. Olmaz ama. Ya sponsor bulurlarsa topçu grubunu toplayıp orada çok iyi bir takım çıkartabilirler.
2: Abi bak limon işinde Serhat'ın işi var mı?
1: Olabilir de bak.
2: Bak öyle demeyin işte.
1: Var.
2: Toplar bulur. Bak yarışmacı takım kurabilir. Bak ben bilmiyorum daha görüşmedim. Yapmayın demeyin.
1: Fenerbahçe kulüp başkanı Aziz Yıldırım olursa TC Spor limon gücü
0: şampiyon.
1: Limonu tam sıkar abi.
2: Yani ben
1: seneye limonu da bedava.
2: O yüzden ben böyle daha çok erken olduğunu
1: hocam,
2: düşünüyorum.
1: Ya, seneye
2: favori gösterilen takımların da
1: seneye limon bedava.
2: Ya gene getiririm.
0: Ben sana katılıyorum. Favori gösterilen takımlar sezon içerisinde tekeri patlıyor.
1: Limon gücü maçında
0: tekeri patlıyor.
1: Gelen tahtalara limon ote verilecek.
2: Şimdi bakın bu sene tüm takımları kök söktüren Avcılar abi yayında olmasaydı daha iyi olacaktı ama kök söktüren
1: hocam,
2: yol spor. Ben iki maçlarını izledim. Bir de kaçamaktan üç maçlarını izledim. Abi ben yüzüm diyorum ben keyif aldım. Ve bunu da yayında söyledim.
0: Biz zaten şunu da söylüyoruz. Biz eğer oynanan futbolla puan verilseydi biz şu anda şampiyonduk.
2: Yani bir yıl hocam ya. Koca bir yıl gidiyor.
0: Şampiyonduk. Bak süper amatör küme playoff'u 3. sırada bitirdik.
1: Karayolları bölge müdürümüz derin bir nefes almıştır ha.
2: Almasın yani, abi. Neydi
0: İlhan Bey? İlhan Aytekin.
2: İlhan abi.
0: Spor kimliği olan. Yani sporu destekleyen kendisi
2: bir
0: de diyor.
2: Bak ben bir şey söyleyeyim. Bu finali yapayım. Bitireyim bu konuyla. Bu konuyla alakalı. Ben Avuzer Bile'nin olduğu yerde başarı olacağını biliyorum. Artı bu takım bölgesel amatöre çıksaydı Avuzer Bilen müdürleriyle, şube müdürleriyle, personeliyle, her
1: abi,
2: şeyle bir
1: sana bir şey kurup,
2: o takımın finans sorununu çözerdi abi.
1: Akşamın sana, bu programın finalindeki sana.
2: Hocam şimdi, personelde desen ki ayda 50 lira, 100 lira, 500 lira verirsin. Kim hangisi vermez? Ya babana rahmet ya.
1: Abi dinliyor musun?
2: Dinliyorum
1: hocam. İçer Yol Spor neden şampiyon olamadı? Soru.
2: Ben de aslında söyleyeyim. Aslında cevabı verdi. Satır başlarından alan. Fazla laf aptal anlatır. Ben zeki adamım.
1: Hadi söyle bakalım.
2: Oynadığımız maçların vermiş olduğumuz emeğin karşılığı olarak puanlarımız tam manasıyla hak, hukuk, adalet içerisinde verilmiş olsa idi biz üçüncü değil de şampiyon bitirirdik dedi. Hocam çok konuştum bugün. Bak ben bugün çok hocam, konuştum. Finale mi bıraktım?
1: Yol Spor Abuzer Bile'nin hakem olması, eski hakem olması ve şeyiyle şampiyon olamamıştık.
2: Sen daha kabalaştırdın. Ben biraz kibar söyledim.
1: Ben ne söylerim?
2: Ben kibar söyledim. Ben biraz kibar söylemedim mi bugün?
1: Hocam sen penaltıyı böyle atıyorsun.
2: Gördüm ya, izledim abi.
1: Penaltıyı böyle atıyorsun.
2: Hocam.
1: Biz de direkt vuruyoruz hocam.
2: Bir de Abuzer abi bana itiraz etmez. Sever beni bu konuda da. Net olduğumu bilir. Vermemen gereken iki tane saçma sapan puan verdin.
0: Doğru. Goy Milli.
2: Bak hocam saldırma bana. Direkt kızma. Benim çocukluk takımım, büyüme takımım. Hocam şampiyonluğu istiyorsan vuracaksın.
0: Doğru. Koy milli maçı. Ben net söylüyorum.
2: Abi izledin mi? İnan abi. İzledim.
0: Son uzatmada kurtardık.

0: Ben bilmem.
1: 90 artı 2.
0: Yeniliyorlardı da, abi. Yeniliyorlardı.
1: 90 artı 3'te ikinci golü bulacaktık, olmadı.
0: He. Şu anda mesela şey diyorlar ya. Arkadaşlar yazıyor sosyal medya hesaplarından. İstanbul takımları Anadolu takımlarını gitmesini istiyor. Kendi aralarında son Süper Lig'den bahsediyorum. Şeye çalışıyorlar. Kendi aralarındaki takımları son haftaya bırakma.
1: Yani.
0: Bırakma.
1: Niye o duruma düşüyorsun?
0: Niye o duruma düşüyorsun? Son haftaya bırakırsan hocam.
1: Bir önceki hafta ne puan?
0: Mahmut Hoca'nın dediği gibi bak, yine elini tutuyorum. Ayılana gazoz, bayılana işleri olur.
2: Hocam limonata var mı?
0: He, limonata getir hocam. Sen getireceksin limonata. Kadıoğlu limonata
2: ne? Limon gücü.
0: Ne? Son haftaya bırakırsan.
2: Seneye içeceğiz hocam. Kaçıncade limonata seneye içeceğiz.
0: Son haftaya bırakırsan Süper Lig'de dahil pinini çekerler abi. Elin adamı çeker bırakır. Aynen. Yazıyorum da sonra sosyal medyadan bizim spor duayenlerimiz. İstanbul takımları birbirlerine ya çıkar tabi, orada da bir lobi var abi, orada da Abuzer abi, Mustafa'yı arıyor abi.
2: Değerli arkadaşlar, programımızın sonuna geldik, finali yaptık, sezonu bitiriyoruz. İnan hocam, kapanış.
3: Koca bir sezonu geride bıraktık, iyisiyle kötüsüyle. Bir affımız olduysa, kusurumuz olduysa affola. Bizleri izlediğiniz için sabırla sizlere teşekkür ediyoruz. Seneye görüşmek üzere. Hoşçakalın.
2: Diyorsun. Abuzer Bey.
4: Evet, ben bir dipnotu vermek istiyorum. Şey şu anda bizim karayolların içerisinde kendi birimler arası bir futbol turnuvası başladı.
2: Evet.
4: Kendi tesislerimizde. Çok güzel geçiyor.
2: Akşamlar mı oynanıyor?
4: Akşamlar.
2: Gelebilir miyiz?
4: Tabii gelebilirsiniz.
2: Mesaj atarsan hocam, biz İnan hocamı gelen beraber.
4: Davet ederim hocam sizi.
2: Tamam.
4: Orada hatta YouTube'da da
2: bir şey var mı? Nescafe falan, çay, kahve.
4: Hocam onları ben bir şekilde size ayarlarım. Orada şey var, tesis var. Bir şekilde size ayarlarım.
2: Tamam ekstra. Hocam.
3: Suni çimle mi oynuyorsunuz?
4: Çim
2: hocam. Çok
4: normal doğal çim ama top oynandığı için biliyorsun kısa mesafeli halı saha statüsünde olan yerlerde o çim gidebiliyor yani sürekli top oynandığı için. Çarşamba, pazartesi, çarşamba ve cuma günleri takımlarımız maç yapıyor. 13-14 tane birim katılmış vaziyette. Bizim de dün maçımız vardı. Makine olarak biz oynuyoruz. Makine baş mühendisliği. Karşımızda da yol yapım baş mühendisliği. Biz onları 2 defa geriye düştük. Onları yendik 5-3. Oyuncularımız gerçekten önemli bir efor sarf ettiler. Büyük bir başarı. Biz maçları da kendi alanımızda bir YouTube kanalımız var. Orada ben o maçta anlatıyorum. Mahmut hocam, maçta anlatıyorum.
2: Allah Allah. Tabii, çekim var orada.
4: Tabii çekim de var.
2: Kim çekiyor?
4: Ya profesyonel bir ekip kamera var, kendi içimizde.
0: Allah helal olsun.
2: Çok güzel.
4: Profesyonel bir ekip.
0: Helal abi. Ben
2: severim abi.
0: Maçları severim abi. Hocam.
2: Sen severim abi.
4: Yayından sonra sana izlettireceğim. Maçları anlatıyoruz. Hatta arkadaşlarla doğaçlama birkaç röportajımız da oldu. Öyle bir durum oldu.
2: Oradan şey al da seneye hazırlık yapalım böyle. Bir şey al böyle.
4: Gerçekten güzel geçiyor. Keyifli geçiyor. Bu konuda bizi destekleyen bölge müdürümüz İlhan Aytekin'e, Yol Spor Kulüp Başkanımız Murat Atmış'a, eski onursal başkanımız Yol Spor'un Güven Bulut'a teşekkür ediyoruz ben buradan. Yani spora vermiş olduğu destekten dolayı. Bir programa konuk olarak gelmiştim sporla ilgili. Beni aranıza aldığınız için size de teşekkür ediyorum.
0: Vallahi çok güzel oldu ya.
4: Teşekkür ediyorum. Bilgi ve birikimlerimi, tecrübelerimi gerek hakem camiası ile ilgili, gerek sporla ilgili, gerek kulüpçülükle ilgili, gerek federasyonla ilgili mümkün olduğunca yıl boyunca bildiğim ve inandığım doğrular doğrultusunda anlatmaya çalıştım. Dilim döndükçe söylemeye çalıştım sizlere. Beni anlayışla karşıladığınız için bazen sinirlendiğimiz, bazen böyle kızdığımız, bazen beni sıkıştırdığın hocam, anlar oluyordu.
2: Sinirlendirince güzelleşiyorsun.
4: Yok, sinirlendirdiğin zaman ben bazen şey oluyordum. Sen de işi farklı yerlere çekiyordun. Biraz doğaçlama yapıyordun. Teşekkür ediyoruz Mahmut Hocam.
2: Bektaş Bey.
0: Hocam kusurumuz olduysa affolmaya, her şeyi bilerek ve isteyerek yaptım. Yaptıklarımdan da pişman değilim. Yeni sezonda da her şeyi bilerek ve isteyerek yapmaya çalışacağım. Çünkü doğru bildiklerimi, gördüklerimi konuştum. Ben noter değilim. Herkes de aynı düşünmek zorunda değilim. Birçok arkadaşımızın bu programlardan dolayı benden haz etmediğini biliyorum. Yine haz etmemeye devam edecekler. Yeni sezonda da olumsuz gördüğüm, kafama yatmayan futbol içinde ama edep, adap, nezaket dahilinde.

0: eleştirilerimi yapmaya devam edeceğim. Bu konuda programın başında söylediğim isimlerle alakalı bir problemim yoktur. Bir kurumla alakalı bir problemim yoktur. Tamamen bu benim şahsıma bir kendi fikriyatımdan almış olduğum kararlardır. Bazı sporun hakem Mersin'deki hakem birliğinin, Mersin'deki Asefeke birliğinin, Mersin'deki Tufat birliğinin yeni yüzler, yeni yönetimler, yeni heyecanlar, yeni tatlar gelerek birleşmiş, kaynaşmış, kendi arasında kavga etmeyen, birbirlerini daha çok seven, birbirleriyle daha istişare halinde, meşveret ve şura halinde ayetler var abi bunlarla alakalı. Burada bir bereket çıkar. Burada bereket çıkar abi. Meşveret ve şuranın olmadığı yerde bereket çıkmaz abi. Evet, çıkmaz. Yıllardır ben demiyorum Allah'ın ayeti diyor abi. Dolayısıyla benim inandığım din bunu emrediyor. Dolayısıyla az önceki program başında söylerken kişilere saldırmak, onlara hakaret etmek vesaire bunlar bir amacım değil. Yeni sezonda da umarım hepimiz burada oluruz. Sağlıkla, mutlulukla bir yaz geçiririz. Tekrardan sezon açıldım geliriz. Her şeyi geçtim. Yeni sezonda Mersin İtman Yurdu'yla bu aramızda programın yapılmayacağı arada Mersin İtman Yurdu küllerinden tekrardan doğar. Üçüncülükten bir babayı çıkar. Bir yönetim oluşur. Ondan sonra ya Allah Bismillah der, kaldığımız yerden devam edeceğiz der. Takımımız üçüncülükte de olsa üstlükleri zorlayacak bir yönetim ve bir futbolcu kadrosu kurar. Ve biz gelecek yıl burada kentimizin tek markası bana göre olan Mersin İtman Yurdu'nu konuşarak başlayarız programı. Benim söyleyeceklerim bu kadar hocam.
1: Hocam şey girmeden buyurun, önce buyurun. Serdar, bizde oyuncu Serdar Köse, Emircan Doğan, bir de Göksel vatanı görevini yapmak üzere bu ay asker, kısa dönem askerlik ya.
0: Allah'ınızı gidecekler. Seveyim. Yollar açık olsun. Yollar açık olsun kardeşlerim.
1: Hayırlı tezkereler diliyorum.
0: Hayırlı tezkereler abi.
1: Onu da İnşallah. Söylemeden geçmeyeyim.
2: İnşallah.
0: Vatan borcu, namus borcu abi. İsimler gelsin de namus borçları ödesin.
2: Söylemek istediğin son sözler
0: Allah varsa, razı olsun hocam. Senin de
2: selam göndereceğiniz yerler varsa gönderebilirsiniz. Son 5 dakikamız.
3: Her şeyden önce sana teşekkür ediyoruz hocam.
0: Aynen hocam.
3: Bizleri burada misafir ettin, kardeşlerin olarak gördün, söz hakkı verdin. Bundan dolayı da sana ayrı bir teşekkür etmek istedim ben. Yani gerçekten çok değerlisin. Bu şehrin iyi yanları anlamında söylüyorsun ama birçok insan seni yanlış anlıyor. O yüzden o da onların ayıbı. Çünkü nasıl bakmak istersen öyle görürsün. Onlar da bence yanlış baktığını düşünüyorum. O yüzden sana bu konuda çok teşekkür ediyorum hocam.
2: Ben sana teşekkür ederim hocam. Var mı hocam?
1: Hocam yarın bizim bir ekip şeye gidiyor. Elbistan, Maraş yol kontrolü ve
0: Allah Allah memleketime
1: şeye gidiyor. Oradaki hem şubeleri hem de ikmal ambarları, araçları kontrol edecekler. Arazi ekibi. Efe Bey'e, Selim Bey'e, Onur Bey'e, Ufuk Bey'e ve Feridun Bey'e hayırlı yolculuklar. Çünkü bir günde orada kalacaklar.
0: 13. bölge miydi orada, neydi?
1: Yok, bize bağlı. 5. bölge.
0: 5. bölge. 5. bölge. Tamam tamam.
1: Onlara Allah selametle gidip selametle gelmelerini nasip etsin.
0: Tamam tamam. Tamam.
1: Sayın hocam ben size tekrardan teşekkür ediyoruz.
2: Rica ederim.
1: Bazen fikirlerimiz farklı olsa tabii, da hocam, aynı düşünmeyebiliriz. Aynı şekilde düşünmeyebiliriz. Ben burada yine söylüyorum. Ben ASKF yönetimindeyim. Sayın Mithat Ertaş'la bir kader birliği yapıyoruz. Yol arkadaşlığı.
2: Burada siz ASKF'yi temsil etmiyorsunuz.
1: Ben temsil etmiyorum. Ben burada futbol yorumcu, yorumcuyum. Yorumcuyum. Ben ASKF adına gelmedim buraya. Tabii ama yönetimde görev aldığım durumlarda hani benim yönetimde görev aldığım
2: aydınlatıcı bilgiler veriyorsunuz.
1: Düzeltme anlamında tabii ki söylerim, anlatırım. Bu konuda da müsterih olun biraz anlamında. Yani kızmayın.
2: Ben bazen
1: cevap veriyorum.
2: Doğal hakkınız.
1: Doğal hakkım olması sebebiyle çünkü o insanlarla ben yol yürüyorum. Beraber aynı toplantıya giriyoruz. Orada da fikirlerimizi söylüyoruz.
2: En azından.
1: Fikirlerimizi söylüyoruz, eleştiriyoruz.
2: Evet, kendi içimizde ama. Söz hakkı doğmuş insanların için burada söz hakkını.
1: Kendi içimizde. Böyle olsa da daha iyi olurdu diyor.
2: Cevap vermiş oluyor.
1: Böyle olursa daha iyi olur falan diye. Onlar o anlamda görüşlerimiz oluyor. Teşekkür ediyorum.
2: Evet, toparlıyorum.
0: Ben bitirdim hocam.
2: Öncelikle İlhan hocam çok teşekkür ediyorum. Bir sezon değerli zamanlı, değerli

0: günlerini, saatlerini, dakikalarını ailenden ayırdığın için, programlara kattığın için şahsım adına çok teşekkür ediyorum.
1: Biz teşekkür ederiz.
0: Ayağına yüreğine sağlık
1: diyorum. Sizin de hocam.
0: Abdül hocam, siz de aynı ailenizden, işinizden, emeğinizden zaman ayırdınız. Katkılar sundunuz. Onur verdiniz, şeref verdiniz.
2: Efe kadar eleştirirsem teşekkür de geldik.
0: Teşekkür ederiz.
1: Tatlı eleştiriler.
0: Evet, tatlı Sayın Bektaşat Güzel.
2: Aile tarafından.
0: Bu güzel yüzü, bu nur yüzü seyircilerimiz özleyecekler.
3: Biz buradayız hocam. Allah
0: bu ömür
1: verir. Sezon ne zaman başlıyor hocam?
0: Yılın. Geleceğim oraya. Şeref verdin.
3: Allah razı olsun hocam. Teşekkür ediyorum.
0: Çok teşekkür ediyorum.
3: Ben teşekkür ederim hocam. İyi ki varsın. Allah razı olsun.
0: Değerli izleyenler, bir yılın sonuna daha geldik. Sezonu finalini yapıyoruz. Tabii ki kapatmadan önce de sezon boyunca bizleri ekran başında izleyen siz değerli izleyenimize çok teşekkür ediyoruz. Katkılarınızdan dolayı yüreklerinize sağlık. Ve bu yayında emeği geçen, sezon boyu programımızda emeği geçen kanal görevlileri Necide Ezel Bey'e çok teşekkür ediyorum. Feyzullah Bey'e çok teşekkür ediyorum. Kanal müdürümüz Tekin Bey'e, Ali Gürhan Şamunoğlu'na ve kameraman Anıl Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Ve başta Tepe Medya Yönetim Kurulu Başkanı Rüstem Kayatepe'ye çok teşekkür ediyorum. Programımızın ana sporlarından Anıl Akı'ya, Osman Kadıoğlu, Nihat Kadıoğlu'na teşekkür ediyorum. Sivas Spor Okulları'na İran Umar'a teşekkür ediyorum katkıdan dolayı. Mersin Cezeri'ye Erkan Aldı Güzel ve Güzel kardeşine teşekkür ediyorum. Tam Güvenlik Murat Yiğit kardeşime teşekkür ediyorum katkılarından dolayı. İKEL TV ve SAN TV olarak yine 30 Ağustos Zafer Turnuvası futbol turnuvasında gerek kulüp finalinde gerek Aybege'de yapılacak turnuvalarda birlikte olabilmek ümidiyle diyorum. Ancak Fındık Pınar'daki turnuvaların yapılamayacağı
3: Allah Allah.
0: Haberleri var. Çünkü orası heyelan bölgesi ilan edilmiş olduğu için direkt Mersin valine bağlı afet bölgesi olduğu için valilik makamı izin vermediği sürece belediyenin orada herhangi bir turnuva yapma selahati yetkisi yoktur. Sayın valimiz buna bir olur verecek. Tabii ki orada yolda iki araç bir arada gidemediği için tabii yazında yayla zamanı olduğu için turnuva bir kazaya bir farklı bir şeye meal vermemek için tabii orada bir afet oldu. Yaklaşık 100 tane evimiz yıkıldı. 35 tane evimiz oturulmaz hale geldi. İstinat duvarları yıkıldı. Turnuvanın biraz olmayacağı.
3: Gene de yapılabilir hocam. Zor, ya öyle olumsuz konuşmayın.
0: İki araç zor geçiyor. Hocam ben kaygan. Zemin kaygan.
3: Öyle mi?
0: Heyelan diyorum bak.
3: Yani sınavın yeri sağlam mı?
0: Sağlam.
2: Şimdi ya olur ya. Teknik bir konu. Heyelan olduğu için hani o heyelanın hani yol yapılır. Asfaltı dökersin, şey yaparsın tekrar kayıyor.
0: Alt sağlam değil.
2: Bunun tamam. Kökten çözümlensin.
3: Anladım abi.
2: Öyle bir durum var.
0: Tamam abi. Bu vesileyle
2: uzun sürebilir çünkü.
0: 30 Ağustos tamam Zafer Turnuvası'nın yapılabilme imkanı şu şekilde olacak. Ayvagedi Yaylası'nda iki şeyin de birleşmesiyle Cuma, Cumartesi, Pazar veya Pazartesi ve hafta içi o artık köylerle görüşülecek, konuşulacak. Ona bir karar verilecek. Bu karar da ayın 15'ine kadar yetkililer tarafından kamuoyuna açıklanacak diyorum. Başka notlarıma bakıyorum. Diyecek nelerim var?
3: Koca bir sene sponsor olan firmayı söyleyecek mi hocam?
0: Söyledik hocam.
3: Söyledin mi hocam? Tamam.
0: Bizim programımız yine aynı saatinde Salı günleri 18.30. Programımızın 13 yıldır hiçbir saati ve günü değişmemiştir. Efendim tekrar teşekkür ediyorum. Yeni sezonda görüşmek üzere. Arkadaşlar hep beraber el sallayalım. Hoşça kalın.

0: Reklam tanıtır.
1: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.
2: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
4: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
5: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
6: Arkadaş Kundura Yaşat İşhanı'nda, Arkadaş Kundura Üzüm İşhanı'nda.
7: Özel Modern Tıp Merkezi'nin tamamlayıcı sağlık sigortaları ve özel sağlık sigortalarıyla anlaşması bulunmaktadır. Randevu ve detaylı bilgi için 444-0715. Özel Modern Tıp Merkezi Anıt Kavşağı civarında. Özel Modern Tıp Merkezi sağlıklı günler diler.
8: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle

0: 0541-339-56. Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
1: Aracınızda çizik camınız mı var? Dert etmeyin. Barış Otocam'a gelin. Mersin'de ilk ve tek bu teknolojiye sahip Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı orijinali gibi ilk haline getiriyor. Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı sorun olmaktan kurtarıyor. Sizi adresimize davet ediyoruz. Barış Otocam, Sanayi Sitesi Akdeniz Caddesi üzerinde. İletişim 0324 alan koduyla 235-6154. 235-6154. Akdeniz, Mersin.

0: Sipariş telefonu 0542 144 4602 542 144 4602.
1: Tazelik anlatılmaz hissedilir. Ürünü elinize aldığınızda, pişirdiğinizde, sofraya koyduğunuzda farkını zaten anlarsınız. Çünkü bizde zaman kaybetmez, üretildiği gibi en kısa yoldan size ulaşır. Deneyin, farkı görün. Akgül Piliç. Tazeliğin yönü belli.
2: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.
3: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

reklam kazandırır. Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve basto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Basto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.

0: sipariş telefonu 0542 144 4602 542 144 4602.
1: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
2: Mersin'de kaçırılmayacak kampanya. Dodo Pizza uygulamasına özel bir pizza alana bir pizza bedava. Bir orta boy pizza al, ikinci pizza hediye. Kampanyaya dahil lezzetler, sosisli, İtalyan, Meksika, peynirli ve tavuk bomboni. Teklif sadece uygulamadan verilen, restoranda veya gel al siparişlerde geçerli.

0: Mersin'de Dodo Pizza'ya gel ve iki pizzayı tek fiyata al.
1: Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327 82 82 327 82 82. Özel Modern Tıp Merkezi'nde saç ekimi biriminde saç ekimi işlemlerimiz devam etmektedir. Randevu ve detaylı bilgi için 444-0715. Özel Modern Tıp Merkezi Anıt Kavşağı civarında. Özel Modern Tıp Merkezi sağlıklı günler diler. Özel Modern Tıp Merkezi'nde ortopedi ve travmatoloji uzmanı Operatör Doktor Zafer Uzunay hasta kabulüne başlamıştır. Randevu ve detaylı bilgi için 444-0715. Özel Modern Tıp Merkezi Anıt Kavşağı civarında. Özel Modern Tıp Merkezi sağlıklı günler diler.
2: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
3: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

0: Reklam tanıtım. Sayın araç kullanıcıları, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin 34. maddesi gereği SRC belgesi alma zorunluluğunuz olduğunu biliyor muydunuz? SRC 1, 2, 3, 4, 5 belgelerini bizden alabilirsiniz.
1: Gökhan Eğitim Kurumları.
0: Gökhan SRC kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.
2: Cennet misali doğası, doğal şelalesi, yenilenen hizmet anlayışıyla Santa Iras, kar sularının nefis alabalığı, anında nefis sıcak pide, ızgara alabalık, kuzu pirzola, piliç, bıldırcın, işte yayla, işte Santa Iras restorant. 200 kişilik kapalı, 300 kişilik açık alan restorantı, 120 araçlık güvenli otoparkıyla Santa Iras, Çağlarca Suntrast'ta. Telefon 476 7001. santairas.com Mersin.
3: Komşuda 89 TL ile bayram edin. Erkek tişört 89 TL.
4: Komşu mağazaları Mersin'de, Pozcu'da, Toroslar'da, Tarsus'ta, Erdemli'de, Silifke'de, Anamur'da, Bozyazı'da, Antalya'da ve Karaman'da.
5: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM Instagram, Sun FM Facebook, Sun FM Twitter. Radyon daima seninle.
6: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
7: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Toplum sağlığı ve çevre güvenliğini önceleyen projeleriyle Mersin'i herkes için yaşanılabilir bir kent noktasına taşıyan Mersin Büyükşehir Belediyesi, tıbbi atıkları da en güvenli şekilde bertaraf ediyor. 13 ilçede protokol yapılan 1661 sağlık kuruluşuyla aktif bir çalışma yürüten Büyükşehir, 2019 yılından bu yana sağlık kuruluşlarından yaklaşık 22 bin ton tıbbi atık toplayıp bertaraf etti. Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi koruyucu önlem çalışmalarıyla mal ve can güvenliğini sağlamaya devam ediyor. Bu kapsamda görev yapan su altı ve su üstü arama kurtarma ekiplerin geniş bir hinterlanda sahip olan Mersin'de özellikle iç sularda yaşanan vakalara en hızlı şekilde müdahale ederek güven ortamının sürmesini sağlıyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi Mercan 100. Yıl İklim ve Çevre Bilim Merkezi'nde eğitim alan ve MAES Robot Robotics Competition Festivali kapsamında başarı elde eden öğrenciler Başkan Vahap Seçer'i ziyaret etti. Projelerini tanıtan öğrencileri kutlayan ve kendilerine güven duyduğunu belirten Başkan Seçer, nice başarılara imza atmaları temennisinde bulundu. Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen Yaşamı Sahiplen Destek Büyükşehir'den kampanyası kapsamında bugüne kadar 1927 köpek yeni yuvalarını

kavuşturuldu. Köpeklerin doğaya bırakılmasının yasaklanmasının ardından sahiplendirme çalışmalarına ağırlık veren Büyükşehir, bünyesinde bulunan barınaktan sahiplenilen can dostlara mama, aşı, bakım ve kısırlaştırma desteği de sağlıyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Tarsus'a Değer Katanlar Kurulum ve Cem Vakfı İşbirliği ile Yenice'de Aşık Sıtkı Baba Anma Gecesi düzenlendi. Sıtkı Baba Cem Evi bahçesinde gerçekleşen anma programında Aşık Sıtkı Baba'nın yaşamından kesintiler sunulup dünya görüşüyle ilgili bilgiler verildi. Etkinlikte Yenice Sıtkı Baba Cem Evi Sema ekibi ve Büyükşehir Belediyesi Halk Müziği Topluluğu da sahne aldı. Haberlerin detaylarına Mersin Belter adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.

Sen soğuk kış güneşine bakarken çöl ateşi yakacak beni. Mesafelere dolanacak iklimler. Ayrı ayrı yerlerde başka insanlar, başka nefesler. Ama hep uykusuz geceler.

bilesin, ruhum kıskanır. Uğruna bir ömür, bir ömür vaat ettiğimi. Duymasın, duymasın, duymasın ne olur.